Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

odaya her yere sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı bu renksiz dünyayı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. 1, 2, 3, 4.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima.

0: reklam. Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duma
3: gibi.
0: Duma başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Şeyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 9 Temmuz Perşembe ve biz bazı perşembeleri olduğu gibi kiminle birlikteyiz? Poğaça Mafyası'nın korkulu rüyası. Mehmet Taylan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi
1: günaydın.
0: Günaydın. Mehmet Taylan'la ne konuşacağız efendim? NATO zirvesi bitiyor. Bizim acaba masamızın üstünde ne kalıyor? NATO zirvesinden geriye ne kalacak, ne kalmayacak bunları konuşacağız. Bunun dışında yeniden başlar mı, başlamaz mı? O ismi roller coaster ismini Mehmet Taylan takmıştı. Piyasaları nasıl etkileyeceği, Trump'ın İran üzerinden aldığı kararların. 4 Temmuz'dan sonra tekrar başlar mı diye sormuştum. Hadi ben de orada kendi hakkıma girmeyeyim, daha önce biliyorsunuz defalarca sormuştum. 4 Temmuz geçti, çok enteresandır. Yine başladı, çatışma var. Petrole bir bakıyoruz, 80 doların altında olduğunu görüyoruz Brent petrolün varilinin. Dolar ise 101'de olmasa da dolar endeksi hala 100'ün üstünde tutunmaya devam ediyor. Altın bir türlü toparlanamıyor. Asya tarafına baktığımızda ise teknoloji hisseleri öncülüğünde bir toparlanma var. Ama bu toparlanma neden kaynaklı? Çin'de tüketici fiyat artışına bakıyoruz. Haziran'da zayıflamış görünüyor ama üretici enflasyonu ise yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesinde. Biz bunu nasıl okumalıyız? FOMC tutanaklarından ne çıkarımda bulunmalıyız ve çok daha önemlisi var tabii. Dün bu saatlerde konuşmuştuk. Yeni yeni vakıf olmaya başladığımız bir şeydi. Önce MSCI, sonra S&P, Dow Jones Indices. Ne diyorlar bize böyle? Nasıl etkileyecekler bizi? Bizim neler yapmamız gerekiyor? Ev ödevlerimizi aksatıyor muyuz acaba? Bunları konuşacağız. Sizleri de yayınımıza bekleriz efendim. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Eğer dilerseniz efendim gelebilirsiniz. Buralarda da canlı canlı bizleri izleyebilirsiniz. Bizim radyo yayınımızı canlı canlı izlerken bendeniz vasıtasıyla da Mehmet Taylan'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Şimdi benim başlıklarım bunlar. Gel istersen senin roller coaster'la başlayalım. Ne diyorsun? Ama şimdi bir öngörümü takdir eder misin? Lütfen bak. Ne demiştim? 4 Temmuz geçer, biz yine bir hareketlilik görür müyüz diye sordun mu, sormadın mı?
1: Vallahi sordun.
0: Geçti bak, hani, ne oldu?
1: Özlemişiz ama Trump'ın roller coaster'ını, böyle İranlıları iyi çocuklar falan çok uzun sürdü.
0: İranlıları iyi çocuklar.
1: Yani ondan sonra deli meli dedi. Hani roller coaster özlenmiş bu arada yani.
0: Evet.
1: Yani bu iş nereye gidecek? Hani seçim de yaklaşıyor Amerika'daki. Ya çok sert bir şekilde vurup oraya, hani ben onlara fırsat verdim ama kullanamadılar, sonuçlarına katlanırlar gibi bir zafer mi elde etmeye çalışıyor, ne yapmaya çalışıyor çok anlamadım açıkçası. Ama dönüp baktığımızda enerji fiyatları yukarı, faizler zaten yandı gülüm keten elba, yani en kötü piyasa faiz piyasası. İşte evet. Japonya 30 yılın en yükseği Japon faizler. Amerikan faizlere dönüp bakıyorum, şöyle 4.58, 3.98 bu savaş başlamadan evvel.
0: Evet.
1: Daha ne olsun?
0: Daha ne olsun diyorsun daha?
1: Yani.
0: Peki neyin peşinde? Yani hepimizin kazandığı bir dünya mümkün olmadığı gibi bir kişinin de sürekli kazanması mümkün değil. Bu piyasa araçları için de böyle. Yani sürekli kazanıyorsan orada bir sıkıntı çıkar. Yani neyin peşinde ya, tam olarak?
1: Bilemiyorum ki, hani Palagün'ün kırmızı kartını iptal ettiren bir insandan bahsediyoruz yani.
0: Ama sonuç nasıl 4-1? Ha? Ha.
1: Yani... Ne diyeyim, bizim hani TRT'nin spikeri maçın sonunda, maç 4-1 olduğunda, eğer yeni bir gelişme olmazsa Amerika kupaya veda etti diyor yani.
0: Yeni bir gelişme.
1: 4-1'in ne yeni gelişmesi, hani sahaya girip Belçika takımını dışarı çekmeleri lazım ki hükmen yenilsin o saatten sonra. Hani hani izah olmayanın mizahı olur oluyor maalesef. Ama şu anki durumda açıkçası işler biraz daha sertleşirse özellikle hani artık şeyleri konuşmayacağım. Hürmüz'ün önemi neler, ihraç edildiğini, hangi sektörleri etkiledi, hepimiz biliyoruz bunları artık.
0: Ama Mehmet orada da bir
1: Dünyayı zor şeyler bekliyor. Hani
0: orada da
1: bu
0: böyle bir tavşan kaç tazı tut durumu yok mu sence Hürmüz'de de? Ya şimdi sen ne olacağını biliyorsun. Gidip durduk yere orada gemi vurur musun mesela? Tanker patlatır mısın? Yapar mısın böyle bir şey? Tavşan kaç tazı tut. Yani sanki şey gibi şimdi ben gideceğim onu patlatayım tamam. Ondan sonra şimdi sen de bana saldır peki. Tamam şimdi petrol oradan hemen
1: sonra da Amerika
0: 80'e. Heh.
1: kuralları ihlal etti de.
0: Evet şimdi şey petrol 80 olsun tamam mı? Tamam. Hani benim şimdi muafiyetim var ya ha tamam ben de 80'den satarım satamazsın diye muafiyetini iptal ettim. Artık sana petrol yok sen küçükken kazana düştün. Acı tankerleri patlattın geç kenara İran. Böyle olmadı mı?
1: Ya biraz öyle oldu tabii. Ama hani ya bilemiyorum, bu tür şeylerde herkes kendi açısından bir haklı yani. İkisi de
0: Evet.
1: birbirinin mutabakatı bozduğuyla suçluyor. Yani çok kolay bir durum değil. Hele hele Trump işin içinde olduğu zaman hiç kolay değil. Hani bir an iyi çocuk diyor, ondan sonra deli diyor falan.
0: Abi bir önceki zaten
1: Onun için hani roller coaster devam. Yani bu İran olayı olmasa başka bir olur kostur bulur. Adamın hayatı o yani. Ortalığı
0: evet.
1: karıştırıp karıştırıp kendisi için en iyi olabilecek
0: Aha.
1: sonucu almaya çalışıyor hep.
0: Evet. Dolayısıyla biz bunu göreceğiz ama bizim tabii şey değil böyle uzaktan aman elle gelen düğün bayram diye izleyebileceğimiz bir şey değil. Çünkü burada eşit değiliz. Yani petrol fiyatının özellikle Brent'in bu seviyelere çıkmış olması. Ukrayna meselesinde Rusya'nın iyice köşeye sıkıştığı için bir süreliğine o dizel ihracatını durdurmuş olması. Bunlar böyle sıkıntılı sıkıntılı
1: Ya, tabii
0: mevzular. Yani bizim hiç
1: hani
0: hoşlanmadığımız şeyler.
1: dizelde krek fiyatları 64 dolara çıktı. Hani 78
0: Evet.
1: dolarlık Brent'e bakıp 110'a göre iyi demek çok şey değil. Şu an rekor seviyeye çıktı.
0: Evet.
1: O da hani en son kullanılan ürünün fiyatını etkilediği için sıkıntılı bir durum var. Açıkçası hani Kevin Warsh geldi. Ben Trump'ın adamı değilim ha falan gibisinden böyle bir sert abilik yaptı. Ondan sonra tam kıvırtıyordu, enflasyon üstündeki baskılar azalıyor diye. Petrol
0: Evet.
1: tekrar 80'e çıkınca biraz sıkıntı yaşayacak gibime geliyor.
0: Evet. Yani şimdi o sıkıntı yaşayacak da biz acaba ne yaşayacağız? Bizim yaşayacağımız şeyin adı ne olacak? Atlatabilecek miyiz?
1: Daha önce söylemiştim hani bas faiz, Amerikan faizi 10 yıllık 4,58, 30 yıllık 5,07 idi hala öyle. Hani başka söyleyecek bir şeyim yok Hakim Bey.
0: Evet, sana başka sorum yok benim de. Peki öyleyse.
1: Yani bunlar yükseldiği zaman biliyorsun üstüne senin risk primin de bunların yükselmesine göre sende hiçbir şey olmasa da biraz daha yükseliyor. Sonuç olarak hepimiz daha pahalıya borçlanıyoruz.
0: Evet, çok daha pahalı.
1: Japonya 30 yılın en yükseğinde. Japon yeni o da öyle 40 yılın en düşüğünde falan, böyle bir dünyadayız şu an yani.
0: Evet.
1: Orada müdahale gelecek mi? Ve bunlar ana piyasalar. Hani öbür tarafta vay çipçiler birbirinden çip aldı, o ona şunu yapacakmış, bu buna bunu yapacakmış, şey de yok burada.
0: Evet.
1: Hani ana piyasa burası.
0: Peki, şimdi sen diyorsun ki orada aman onlar işte altın gün niyetine birbirlerine çip takıp duruyorlar. Sen boş ver onları. Asıl gelip başlayacağın yer böyle 101 giriş Japonya tarafı diye her seferinde belirtiyorsun. Şimdi
1: Faiz piyasası.
0: evet, faiz
1: Bir de
0: piyasası.
1: bu kadar borçlanıyorken, yatırım yapıyorken çok daha hassas hale geliyor tabii.
0: Evet. Yalnız Güray Bey çok rica ederim. Lütfen sözlerimize dikkat edebilir miyiz? Mehmet Taylan poğaça mafyası değil efendim. Poğaça mafyasının korkulu rüyası. Böyle oyun içinde oyun var sürekli biz bunları konuşuyoruz diye. Kendisine de lütfen aslında gizli poğaça mafyası lideri muamelesinde bulunmazsanız sevinirim. Öyle bir şey değil.
1: Barıştık ya, yılbaşından beri zam yapmadılar.
0: Ha, barış ilan ettiniz. Ha, iyi tamam güzel o zaman. Şimdi bir şey.
1: başlamasına rağmen, gerçi
0: Ha.
1: başlayamadı pek buralarda ama.
0: Tam onu diyecektim. Başlayabildi mi ki sizin orada sezon?
1: Yok.
0: Başlayamadı. Peki.
1: Maalesef.
0: Peki biz nasıl etkileniriz kısmını konuşacağız ama ben o Japonya'yı konuşmadan konuyu kapatmak istemiyorum. Gerçekten böyle bir müdahale gelir mi? Geldiğinde nasıl etkiler? Artık daha aslında her ne kadar şey olsa da mesela Walsh çıkıp sözlü yönlendirmeyi iptal edeceğim, bunu durduracağız, bunun bir manası yok, bu piyasaları kötü etkiliyor dese de Japonya sözlü yönlendirmeye devam ediyor. Sence onlar da Fed'e ayak uydururlar mı? Sözlü yönlendirme neden önemli? Ya da gerçekten manasız mı senin için? Ne düşünüyorsun? Yani Alan Greenspan'le gelip oturan, Bernanke ile daha da hatırladığımız ve daha böyle kullanılır olan sözlü yönlendirme. Buradan bir şey bekleyelim mi? Biz Japonya'ya müdahale haberi konusunda. Daha doğrusu
1: Yani
0: Japonya müdahalesi konusunda.
1: sözlü yönlendirme hem iyi hem kötü olabiliyor. Ben sözlü olarak enflasyon geçici diye yönlendirip enflasyonu 9'a patlattıklarını da hatırlıyorum. Yani açıkçası Walsh'ta yapmayacağım diyor da toplantıda kalkıp bu Portekiz'deki toplantıda kalkıp enflasyon üstündeki baskılar azalıyor dediğin zaman hani başka bir yönlendirme mi oluyor? Hani
0: O da
1: orada da
0: sorun.
1: yönlendirdi piyasayı yani ilk geldiğinde ben Trump'ın adamı değilim ha ona göre gerekirse yükseltirim triplerine girip ondan sonra da orada hani baskılar azalıyor deyince iş değişti ve sözlü de yönlendirdin. O sözün üzerine piyasalardaki beklenti iki mi yapar acaba'dan bire çekildi. Şimdi gerçi tekrar 1,5 olmuş ama. Yani.
0: Varla yok arası. Peki şimdi Japonya tarafını anlatıyordun. Ancak
1: Japonya'da şey yani enerjiye göbekten bağlılar. O taraf yukarı. Yeni hükümet kamu harcamalarını arttıracağım demişti. Tabii yani 40 yılın da en düşüğüne gider paran, 30 yılın da en yükseğine gider faizin. Böyle bir durumda. Hani o sebeple Japonya tarafı sıkıntılı. Zaten bu savaş olmasa da gelişmiş ülkelerin hepsinde bir bütçe problemi vardı. Biz bunu defalarca konuştuk. Hani bu Amerika bütçeyi nasıl toparlayacak? İşte koyduğu tarifeler kurtaracak mı, kurtarmayacak mı? Vesaire derken üstüne dünyanın şeyi çıktı. Çoğu ülke bu petrol fiyatlarında ülke içinde kullanılan işte bizdeki gibi sübvansiyon yaptı. Biz nasıl şeyi kaldırdık fiyatlar çok uçmasın diye. Yani o yüzden herkesin öyle ya da böyle kendi boyutuna göre bütçesi biraz daha bozuldu. Faizler de yukarıda. Bu daha da bozuyor. Zaten borçlanma ihtiyacın yüksek. Yani bunu gelişmiş bütün ülkeler için söylüyorum. Dünya için bu işin sonucu enflasyon maalesef her yerde yukarıda. Yani en az 9 ay kaybedildi dünya açısından. Fiyatlar yukarı gidince büyümede sıkıntı, tedarikte sıkıntı. Dolayısıyla yani fiyat yüksek hem tedarik problemli. İşte Rusya çıkıyor, dizel ihracatını yasakladım diyor. Öyle olunca da durumlar sıkıntılı oluyor. Faiz, hani petrol geldi ay 60'lardaydı, 72 falan oldu ne güzel falan derken ama faiz tarafına baktığımda hiç aşağı gelmedi yani. Aksine şu an savaşın başından bu yana en yüksek noktasında.
0: Yani böyle bir şeyde faizler mi o zaman şimdi madendeki kanarya? Yoksa yok Süheyla yani bu yine biraz süründürür ama bir çaresi bulunur öyle. O kadar da madendeki kanarya değil mi dersin faizler için?
1: Ya benim bugüne kadar gördüğüm orta ve uzun vadede hep faiz cephesi haklı çıktı.
0: Tamam.
1: Hani biz şimdi Apple çip alacakmış da şeye takacakmış çipleri düğünde falan filan o
0: Microsoft'a
1: 30 milyar dolar yatırım yapacakmış. Ya Oracle'ın şey Amazon'un 70 milyar dolar oldu borçlanması bu sene.
0: Hı.
1: Daha hani yılbaşından bu yana. 2027'de bunların toplam yapacağı rakam 2,7 trilyon.
0: Hı.
1: Hani faiz gider 10 yıllık 5 olursa aradaki faiz farkını hesapla. Hani şey rakamlar küçük olduğu için çok anlamıyoruz.
0: Evet.
1: Ama dönüp baktığın zaman 4,5 ile 5 arasındaki fark 9'da 1. Ya bizdeki 40'lık faizin 45'e çıkması gibi düşün.
0: Evet. Bu açıdan
1: Hani o
0: doğru.
1: yüzden ha bir de faiz hesaplarında hep atıyorum dörtgen senin hani CDS diyelim risk primin birse bu 4,5'a gittiğinde senin risk primin de bir de kalmıyor. O da
0: Maalesef.
1: 1,15 falan oluyor, 1,10 oluyor, 1,20 oluyor. Senin borçlanma ihtiyacın artıyor ve faiz de yükseliyor diye de bir ceza yiyorsun. Onun için bu taraf oldukça önemli.
0: Peki şimdi o zaman gel reklam arasına gidelim. Önemli bir yerden başka önemli bir yere geçeceğiz efendim. Oldukça önemli dediğiniz ne var? Oldukça önemli. Dediğiniz ne var? Sordum. 536 266 81 81 536 266 81 81 oldukça önemli dediğiniz ne var? Siz bunu çok önemli gibi de düşünebilirsiniz. Önemliye yakın diye de düşünebilirsiniz. Her iki şeyi de kabul ediyorum çünkü anlamı değişmiş durumda burada. Oldukça önemli dediğiniz ne var? 536 266 81 81 536 266 81 81. WhatsApp numaramız, yazılı ulaşmanızı rica ediyorum. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelirseniz eğer burada yayınımız kesintisiz sürüyor. Oldukçanın ne olduğunu size orada anlatacağım. Gelmek isteyenleri beklerim.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
6: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Reklam.
7: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin

0: her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlar.

0: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
2: Allah rızası için senelik öngörü demişsiniz. Tamam efendim, senelik öngörüyü sorarım kendisine ama onun öncesinde sormam gereken. Önce MSCI, fonum gitti Yasemin bu arada. Önce MSCI bir ay, sesim de hatta az. Şimdi gelecek mi? Gelsin sesim. Ha, birazcık daha gelmesi lazım.
3: Fonum gitti deyince bir şey oldum.
2: Kolum gitti, anladın mı? Fonum gitti. Evet. Önce bir ay içerisinde MSCI 3 kere uyardı. Sonra demin de bahsettiğimiz, dün bu saatlerde görmüş olduk gönderdiklerini. S&P Dow Jones indisinin uyarısı. Sınır, izliyorum sizi, hem de 2027'de izliyorum dedi bize. Bize bir niye böyle şeyler söylüyorlar? Biz içeride katsa kalkacak kalkmayacak bunu konuşuyoruz. Trump geliyor diyor ki yeter artık, yaptırımların kalkması lazım. Yani biz sonuçta dostuz, hısım değiliz diyor bize. Tamam.
3: İnsan mıydı, dostuna yaptırım mıydı? Uygular mı dedi.
2: Ha, ne dedi? Ha, insan dostuna yaptırım uygular mı? Evet, bırak diyorsun şimdi. Orada şeyde eski Türkçe merakını bir kenara bırak. Zaten sabahın bu köründe şey değil. Kelimeleri bulamıyorsun. Bulduklarında idare et. 300 kelimeyle idare et. Söyle. Neyine yetmiyor? Tamam, dost de geç diyorsun. Tamam, dost dedim, geçtim. Böyle bir ortam içerisinde biz işte aman yaptırım uygulanmayacak. Oh oh, katsa kalkıyor. Yaşasın oley diye sevinirken oradan geliyor bu iki kurum da bize diyor ki izliyorum sizi, yaramazlık yapıyorsunuz diyor. Ne diyorlar bize, niye diyorlar, ne yaparsak demezler. Biz de onlara bir şey diyebiliyor muyuz bunun karşılığında? Sordum.
3: Ya maalesef abartı fiyat hareketleri çok büyük boyuta ulaştı. Ve öyle şirket değerlemeleri görüyoruz ki bu şirketler endekslere de girdi.
2: Evet.
3: Ve endeksleri de, endekse dayalı ürünleri de çok etkiler hale geldi. Ve bazı şirket fiyatları değerleme mantığından tamamen koptu. Şimdi burada tabii hani endeks mühendisliği diyorlardı uzunca süre sosyal medyada. Hani bu işin de artık çivisi çıkmış vaziyette. Ve bunu sadece hani bir iki kağıt değil, birçok kağıtta görüyoruz. Ve maalesef hani 30 endeks kontratı bile işlevini yitirmeye başladı. Çünkü 30 endeksi oluşturan şirketlere baktığında, en fazla ağırlığı olan şirketlere baktığında derinliği olmayan, fiyatı acayip değerleme rakamlarına gelmiş, hani altını matematikle dolduramayacağın şekle gelmiş şirketler var ve bunlar da değeri etkiliyor. Hı hı. Endeksi etkiliyor. Şimdi düşün, sen endeksi takip etmeye çalışan bir fon yöneticisin. Endeksin %10'una gelmiş bir kağıdı almadan endeksi takip edemezsin. Ama biliyorsun ki onun da değerlemesi acayip rakamlarla. Adamların burada karşı çıktığı şey bu. Şimdi MSCI bazı kağıtları kendi endeksinden almadı, çıkarttı. Ama bu sefer de endeksi takip edelim. Ve sıkıntı bu. Ha, doğru mu? Doğru. Hani matematikle değerlemesini açıklayamadığın işler oluyorsa doğru. Ha, ben hep şöyle diyorum bu tür konularda. Düşünsene, önünde 30 tane hisse senedi var. Bir hisse senedinin, bir şirketin sahibi acayip acayip işler yapıyorsa ekranından o şirketin hissesini silersin, öbür 29 kağıda bakarsın. Yani onlar için de durum bu.

0: Ama bu işler konuşulmaya başladı. Yabancılar tarafından konuşulmaya başlayınca maalesef aksiyon alıyormuş gibi yapmaya başladık. Bazı önlemler alınıyor. İşte bu fiili dolaşımdaki pay sayısı ile ilgili bir önlem alındı. Son Takas Bank'ın yaptığı düzenleme çok önemli esasında ama yeterince anlaşılmadı galiba piyasada. Ama dağıtılması gereken adım var.
1: Yani hangi adım
0: Yani
1: atılması gerekiyor? Çünkü
0: bu piyasanın sağlıklı işleyişiyle de alakası var. Ama bu konularda öyle bir hale geldi ki özellikle sosyal medyada hani büyükçe bir kısmı troll, evet. Ama hani şöyle düşün, bunu geçtiğimiz senelerde yaşadık. Şirket sahibi diyor ki ya benim şirketim bu değer etmez. Sus sen bilmiyorsun, senin şirketin bunun iki katı eder diyecek kadar cesaretli diyeyim, insanlarla dolu. Hani bu konuyla ilgili bir şey yaptığın, bir şey söylediğin zaman kedi ciğer falan deniyor. Yani ama bu ciğer hani iyi bir şey mi ki ben ona ulaşmaya çalışayım? Yani çok zor bir durum. Bu boyuta gelmesi yanlıştı. Boyuta geldikten sonra da çıkışı nasıl olacak? Açıkçası çok da kolay değil.
1: Peki mesela şimdi diyelim ki bizim buradaki bulunduğumuz alanı değiştirdiler. Emerging'den Frontier oldu. Yani bunu bir geri
0: Onun
1: gitme.
0: şeyini görüyoruz, yaşıyoruz zaten. Şöyle daha son 10 gündür
1: Evet.
0: ne kadar iyi haber gelirse gelsin kalkıyormuş gibi oluyor.
1: Evet.
0: Bir bakıyorsun yabancının yoğun olduğu kağıtlarda satışıyorsun. Ve maalesef bu durum iyi iş yapan düzgün şirketleri etkiliyor. Yani şimdi bazı arkadaşlar şey diyor. Ne olacak canım, dünyadaki bütün endeksleri de bir iki şirket götürüyor. Ya abi bu bir iki şirket dediğim, hadi Güney Kore'ye bakalım, Samsung'la Hynix. Hynix Amerika'da şey çıkarttı, ADR çıkarttı, 28,4. Hadi bizim bu bir iki şirket gitsin Amerika'da ADR çıkartsın. Ne kadar para toplayacaklar? Hani bu aynı şey değil. Hani bir bu diğer ülkelerdeki endekslerde ağırlığı yüksek şirketler var. Evet. Ama konuştuğumuz şirketlerin biri Hynix, biri Samsung. Ya da ne bileyim Amerika'ya bakarsan muhteşem yedili. Ama altında bir şey var. Problem burada.
1: Yani bir de biz bunun daha yeni örneğini dışarıda da gördük zaten. Metalen
0: Endonezya'da
1: gördük.
0: gördük.
1: Evet yani bunu Endonezya'da da gördük. Ya da işte daha bilinen bir yerden konuşalım istersen. Yani Güney Kore borsasında da bunu görüyorsun. Onlar da mesela gözlem altındalar bir şekilde. Tam kıyısından köşesinden geçmiş görünüyorlar ama herkes
0: Ama
1: Kospi'deki
0: Süheyla
1: hareketi
0: orada,
1: konuşuyor.
0: ama oradaki şirketler bir şey üretiyor.
1: Evet.
0: Bunun altına bir matematik koyuyorsun.
1: Evet.
0: İşte Hynix gidiyor. Ya aynı günde iki tane şirket Anthropic'le ChatGPT'nin şirketi Hynix'le yeni bir çip anlaşması yaptı. Hani bizimkilerde böyle bir şey koyabiliyor musun altına? Yani bazı şirketler Türk Hava Yolları'nın 2,5 katı oldu.
1: Evet ve bunu anlamlandıramıyorsun ya da bankalardan daha
0: Matematiği
1: büyük.
0: yok. Üç bankanın toplamını geçti mesela.
1: Evet, bankalardan daha büyük. Ya burada
0: Bir
1: bak.
0: finans şirketi, yani hani geçen gün biri çek kırmıyorlar, çip kırıyorlarmış da artık çipleri kırmayacaklar, satacaklar falan gibi yazmış. İzah olmayalım, izah oluyor maalesef. Durum bu. Ha, bunun çıkarlarsa ne olur? Hani demin dedim ya, 30 hisseden birini sildin, kalan 29'una da attın parayı, olur. Ha, yabancı giderse biz bize kalırız, ne güzel diyen, diye düşünen de olabilir. Bence yanlış bir düşünce. Yani biz Avrupa Birliği'ne niye girmek istiyoruz? Avrupa Birliği'nin kurallarına, uygulanmasına şey yapıyoruz. Çok basit bir örnek vereyim.

0: Git şimdi Bodrum'da herhangi bir işletmenin sahilde önüne havlu at, oradan denize gir. Sana ne kadarlık hastane masrafı çıkar?
1: Başlıyordur herhalde bir 10 binden veriyorsundur işte. Günahı
0: Yok
1: neyse ona
0: yok.
1: göre giriyorsundur.
0: Havlunu koyuyorsun oradan, hiç para vermeden denize girmeye kalkıyorsun.
1: Öyleli diyorsun.
0: Yunanistan'da bu böyle. 3 senedir havlu harekatı diye bir şey
1: Havlu
0: var.
1: harekatı.
0: Ciddi söylüyorum.
1: Hay
0: Çünkü
1: Allah.
0: kanunu hakları var. Kıyı kanununa göre. Aynı kanun bizde de var. Hani şeye getirmeye çalışıyorum. Bu kurallar niye lazım? Ma getirmeye çalışıyorum.
1: Şimdi bu kuralları eğer uygulamazsan senin uyguladığın kurallara göre olan yere alalım seni diyorlar mesela. Yani sana
0: O
1: emerging
0: işte sıkıntı
1: uymuyorsa
0: o.
1: evet. Madem sen emerging'im diyorsun ama uymuyorsun. Gel tamam seni frontier alalım. Oraya daha uygun. Mesela orada işte yabancı yatırımcı erişimi sınırlı, riski yüksek, getiri potansiyeli çok yüksek olabilir. Ama bak olabilir diyorum. Sende de böyle enteresan getiriler var. Volatilite de ama çok yüksek. Yani tamam belki çok yüksek getiriye sahip olabilirsin ama volatilite de çok
0: Yani
1: yüksek.
0: yabancının gelip
1: Yani.
0: gelmemesindense bu kuralların uygulanması açısından bakıyorum ben.
1: Yani
0: Maalesef orada biraz zaman kaybettik. Evet, dünya genelinde şeyden bu yana yanlış fiyatlamalar oluyor, olmadı mı? İşte Amerika'da GameStop efsanesi var falan, ama bunlar endeksin GameStop %10'u olmadı yani.
1: Hatta şey de var bak mesela SpaceX de bunun en güzel örneklerinden biri yakın vakitte yaşadığımız. Ne üretiyorsun?
0: SpaceX'te ama
1: Buyur.
0: o yatırım yapan insanlar, ki bak ben çok pahalı ve gereksiz yatırım yapmayacağım bir şirket olarak görüyorum. Ama insanlar orada Elon Musk'ın vizyonerliğini satın alıyorlar. Biraz pahalıya satın alıyorlar ama ona bet ettiler.
1: Yani
0: Ama
1: konuşulanlardan
0: yani
1: biri de buydu zaten.
0: bet edeceğin bir matematik olmayan işlerden bahsediyoruz biz de. Hani Güney Kore'deki endeksi götüren iki şirketten bahsetmiyoruz. Burada maalesef durum bu ve sadece hani birkaç şirket üzerine konuşuluyor. O sadece birkaç şirket değil. Listeye diz Borsa İstanbul'un piyasa değeri en yüksek şirketlerini, yani arada 7 8 9 şirket var öyle. Matematiğin şey olmadığı, tutmadığı.
1: Peki, ne demişsiniz? Burada bir şey vardı. İşletme önünden denize girmenin hastane masrafı endeksi. Bunu hesaplayalım mı demişler. Şimdi
0: Yani dünyada bir numara olacağımıza ben eminim yani.
1: evet.
0: Birinciliği kimseye bırakmayız.
1: Kimseye bırakmayız o konuda. Burada da
0: Yani
1: işte.
0: bizdeki kıyı kanununda da kıyılar kapatılamaz, şu kadar metre
1: Halka
0: şey
1: aittir.
0: açık
1: Deniz.
0: bırakılması gerekir gibi bir maddemiz bizde de var.
1: Burada da işte tam dediğin gibi işte sen deniz kıyısında işletme olarak geliyorsun oraya. Yani ben halk olarak denize girmek istiyorum. Ve denize girmemin önünde engel yok. Denizler bana ait. Girebilirim, kıyıda yüzebilirim ve bunun için 5 kuruş para vermemem gerekiyor. Yani bana 0 paraya mal olacak şekilde denize girmemin şartları sağlanmalı diyorsun. O
0: Tabii
1: da diyor
0: tabii
1: ki
0: Rodos'ta çektirttiler bütün şezlongları.
1: işte.
0: Belli bir metreye kadar geri çektirttiler ve düzenli olarak gelip havluyu serip işletmenin önünden denize giriyorlar.
1: Orada da birileri geliyor işte diyor ki ho giremezsin ö, falan bir takım böyle çirkin kelimeler düşünün efendim. Bir takım çirkin kelimeler ve kaba kaba hareketler düşünün. Yani orman kanunu. İşte biri de gelip diyor ki madem sen orman kanunu uygulamak istiyorsun yani oradaki beklenti o. Orman kanunu mu? Gel seni ormana alalım sen orada kanununu uygula. Şimdi o işletmeye bunu diyecek mekanizma. Gel seni ormana alalım. Madem orman kanunu istiyorsun. Sen orada ne yapıyorsan yap. Burası kıyı, burası şerit, burası deniz. Şimdi burada da işte bize diyor ki bu kurumlar, madem sen emerging değilsin gel seni frontier'e alayım. Sen buradaki kurallarla hareket et. Ama biz bunu hiçbir şekilde istemiyoruz. Yatırımcı da istemiyor. Bir grup var, pandemi dönemini hatırlıyor. Diyor ki yabancı yoktu, çok mutluyduk, ne güzel. Bir koyuyorduk, 10 alıyorduk. Biz o günleri geri istiyoruz. Aman gitsin yabancı. Şimdi buna sığınılıyor da böyle ilerlemek mümkün değil. Kitabına göre hareket etmek
0: Ya
1: gerekiyor.
0: orada maalesef sosyal medyada çok fazla şey oluyor. Hani geçenlerde birisi yazmıştı. Bizim yatırımcı manipülasyona karşı değil, manipülasyona katılamamaya karşı diye.
1: Kesinlikle. Tıpkı liyakat
0: Hani
1: meselesinde olduğu gibi. Aynen öyle.
0: böyle bir durum söz konusu maalesef. Hani yabancı diyorsunuz da BofA'nın robotu da falan diye başlıyorlar. Yani biz bu piyasayı büyütmeye çalışıyoruz ki BofA'nın robotu ya da böyle başkalarının yapmış olduğu fiyatlamalar piyasayı etkileyemesin. Ama bunları şu anki olan biteni engellemezsek maalesef daha da etkileyebilir hale geleceğiz.
1: Ne
0: Ve bu
1: olacak
0: da
1: peki?
0: ülke piyasasına yapılabilecek en büyük kötülük olur.
1: Evet. Ne olacak peki mesela? Yani bana majör bir şey söyleyebilir misin burada?
0: Yani
1: Pek tabii
0: şimdi
1: kuralları da ihlal etmeden.
0: yabancı tarafından bakıyorum.
1: Aha.
0: Deminki söylediğim örnek. 30 hisseden birinin patronu acayip acayip şeyler söylüyor, acayip uygulamalar yapıyor. Ekranından gelirsin üstüne. Kontrol S, gitti o hisse. Diğer 29'una bakarsın.
1: Ne var ne yok diye. Peki.
0: Yani elindeki portföyü 30'a dağıtacağına, ya bu şirket böyle böyle yapıyor, ben artık buna para koymuyorum.
1: Evet.
0: Buna koyduğum parayı da diğer 29'una ağırlıkları oranında dağıttım dersin, biter.
1: Evet. Yani senin söylediğin SpaceX örneğini kıyaslamak bile doğru değil. Sen orada yine bir şey satın alıyordun diyorsun ki bu mesela
0: Hani
1: SpaceX halka
0: adamın
1: arz olmadan
0: uzaya
1: önce de.
0: giden geri gelen şeyi var. Tamam, değerlemesi çok pahalı ama yine
1: Evet.
0: altında bir şey var.
1: Tamam. Senin işine yarar yaramaz ama bunun altında bir şey var.
0: Bir
1: Adam nihayetinde işte
0: yapay zeka hikayesi var falan filan.
1: ben kargoyu dünyadan mı göndersem, aydan mı göndersem, hangisi bana daha aza mal olacağı hesaplayacak bir noktaya geldiyse onun bir ederi var. Ki mesela şeyi söylüyordun sen daha halka arz olmadan önce ne kadardan halka arz olacağı konuşmaya başladığımızda diyordun ki dikkatli olun. Hepiniz gidip koşturup SpaceX almak isteyeceksiniz biliyorum ama orada alacağınız şey siz Elon Musk'ı almaya gidiyorsunuz. İçinde ne
0: Tabii.
1: var? Ürün ne? O ürün senin işine yarayacak mı? Ne kadar sürede bunun gideri olacak? Geri dönüşü ne olur? Bunların hepsini hesaplayın diye uyarmıştın
0: Ya
1: yayında. Onu da
0: mesela
1: hatırlatayım.
0: uzayda data center becerir beceremez, oradaki enerjiyi nasıl karşılar, güneş panelleriyle bunu yapar yapamaz falan. Hani adamda bir hikaye ve potansiyel var. Şu anını değil, bunun geleceğini satın alıyorlar. Ama bizde mesela Aselsan'da evet, hikaye var, üretim var, gelecek var. Bunu satın alırsın. Ama hani normal standart bir iş yapan şirkette hani binasının altında altın çıkması lazım.
1: Odada ne kadar güvenilir olur? O da ayrı mesele tabii yani. Bina
0: Yani
1: üstünün
0: bilmiyorum,
1: altında
0: hani
1: çıkan
0: ya
1: altın.
0: şey bu, bizdeki verilecek karar da şu: aman giderlerse gitsinler, boş ver diyebilirsin. Ha, ya da yok, bu kurallar olması gereken kurallar, ben bunları uygulayayım dersin. Bunu yabancı gelsin diye yapmamak lazım zaten. Hani
1: Doğrusu bu
0: bu
1: olduğu için yapmak gerekiyor.
0: şey diyorduk ya bir ara, biz Avrupa Birliği'ne girmesek de kurallarına şey olalım, havluyu işletmenin önüne attığımda ağzımı burnumu kırmasınlar.
1: Evet yani ben
0: Yani
1: burada nasıl davranırım
0: şey bu, kısaca bu işe yorumum bu.
1: öğreneyim.
0: Ama
1: Peki.
0: biraz geç kaldık ve şu an hani o Takas Bank'ın yaptığı uygulama, bazı fonlarda problem olursa bütün sistemi etkilemesin, sistemik risk doğurmasın diye her fonun takasını, yani bir hissede bir takas gibi bir uygulama var ya, sanki ona dönmüşler fon bazında diye düşün. Geçtiğimiz 4-5 ay içinde bir Şirkette problem olmuştu. Fonlarında ödemeler gecikmişti. O çok büyük fonlar değildi. Orada bazı sıkıntılar yaşandı, işte paraların geç ödenmesi vesaire gibi. Burada tamamen bu yeni uygulama bu işi fon bazında ele alınıyor. Şu fonun parası ödenmediyse o fonun yatırımcıları bekleyecek. Öbür fonların işleyişi devam edecek ve buradaki en önemli şey takas bankta sadece ben size bu fon alım satım hizmetini verir hale geldim. Artık benim kredimi, garantörlüğümü kullanamazsınız dedi. Ve bu da Takas Bank bizim sistemin bel kemiği, çok önemli bir şirket. Takas Bank'a gelebilecek bir en ufak bir zarar bütün piyasaya zarar verir. O yüzden de hani bu bence çok Takas Bank açısından da baktığımızda, hani ben şeyi seviyorum, bir yabancının yerine geçeyim bakayım, bir yerli yatırımcının yerine geçeyim bakayım, hani bir foncu olarak bakayım, bir Takas Bank olarak bakayım. Evet, Takas Bank bizim için çok önemli şeyin, sistemin omurgası. Takas Bank'ın hiçbir şekilde bu tür işlerden zarar görmemesi lazım.
1: Şimdi efendim, sizin tabii çok enteresan sorularınız da var izleyicilerin. Fakat burada kurallara tabiyiz. Kamu yayıncılığı yapıyoruz. Haliyle Mehmet Taylan'da pek tabii her zaman olduğu gibi kitabın ortasından konuşuyor ama kelimelerini seçerek konuşuyor kendisi. Çünkü burada
0: Çünkü
1: kurallar
0: bir
1: gelmeli diyen bir insan pek tabii önce kendisi kurallara uyuyor. Buyur Mehmet Taylan, sözünü böldüm istemeden.
0: biz hem çalıştığımız kurumları hem kendi çalışmaya devam edebilmemizi sağlayacak şekilde konuşuyoruz. Ben hani Mehmet Taylan olarak konuşuyorum. MT 8656 rumuzlu bir sosyal medya hesabı olsam
1: Tabii.
0: çok daha farklı şeyler yazarım.
1: Ki yazılmaması da
0: Ama
1: gerekiyor. Yani evet, o kurallar da
0: ama
1: neşe olsun diye konulmadı çünkü. Yani.
0: yani bizim sorumluluklarımız var.
1: Evet. O yüzden kelimelerimizi
0: Ona
1: seçerek
0: göre
1: konuşuyoruz. Peki.
0: doğru düşündüğümüz şeyi kurallara uyarak söylüyoruz.
1: Peki şimdi bunun üstüne diyorum ki son bakücü de diyor ki yani batan batana. Batan diyor, kötü batıyor. Yani bu iş nerede son bulur? Aslında anlamaya çalıştığı burada şu Mehmet Aylan. En majör neyle karşılaşabiliriz? Bunu anlamaya çalışıyor. Yatırımcı tarafında ya da kurallar tarafında, yani yatırımcının başına bir şey gelirse kurallar da orada pek de bir sıkılaşacak. Biz bu gidişatta en majör neyle karşılaşabiliriz? Merak ettiği bu aslında kendisinin.
0: Ya işte şeye baktığınız zaman bu son Takas Bank düzenlemesine tamamen bir sistemik risk olur mu? Sistemik risk olursa kurumlar bu işten zarar görmesin. Kurumlardan kastım işte Takas Bank başta olmak üzere piyasada diğer hani bu işlere sebep olan, hani bir risk oluştuğu zaman bu riske sebep olanlar sadece zarar görsün şeklinde, ötekilere de bulaşmasın şeklinde yapılan bir düzenleme. Ha, olur olmaz, bir zarar oluşur oluşmaz, onu bilemem.
1: Peki.
0: Ama şu an bu yapılan, bunun devamına da başka kurallar da gelecek diye düşünüyorum. Çok uzun süredir beklediğimiz bir fon tebliği var. Ama eminim burada düzenleyici de her şeyi tartarak, bu son düzenleme gibi önlemler alarak bu işlere de ilerleyecek diye düşünüyorum.
1: Pek.
0: Söyleyeceklerim bu
1: Evet.
0: konuda, ama karar bizim, dediğim gibi. Ha, aman gelmezlerse gelmesinler, biz böyle iyiyiz deyip devam da edebiliriz. Ya da Avrupa Birliği'ne girme, onun kurallarına sahip olma örneğinde olduğu gibi, gelirlerse de gelmeseler de biz sağlıklı bir işleyişi sağlayacak kurallara uyalım diyebiliriz. Yabancı gelsin diye bunu yapmak çok doğru değil.
1: Peki, Timur Bey soruyor. Diyor ki Mehmet Bey diyor, bu fonlara bu kadar peki rağbet olmasının sebebi ne? Neden hisselerden çıkıyorlar da fonlara doğru gidiyorlar?
0: Yani Bu açıkçası daha önceki yayınlarda da söyledim. Özellikle pandemi süreciyle beraber yatırımcı alışkanlıklarında bir değişiklik oldu. Ve bu süreci davranışsal finans ileride inceleyecek. Bu sadece bizde değil. Yani bir demin de yayında söyledim, bir GameStop örneği var. Hani tamamen işi gücü bitmiş video oyunları satan bir şirket GameStop dediğimiz. Artık GameStop'un sattığı ürünler telefonunda bedava geliyor mesela. Ama bu şirketi de saçma sapan değerlere götürdüler. Maalesef dediğim gibi bu pandemi sürecinde başladı bütün dünyada. Yatırımcı algısında bir değişiklik oldu. İşte en son bizim ülkede bakır külçesi alındı.
1: Evet, çok eğlenceliydi o da. Yayında çok eğlendiğimiz, kuyumculardan
0: Yani
1: haber getirdiğimiz.
0: hani Hindistan'daki kuyumcu kuyrukları gösteriliyordu. 8 bin dolar falan konuşuluyordu. Bakıyorum 4.062 yazıyor. Yani maalesef bu FOMO şeyi çok abartıldı. Açıkçası bu hakikaten şey, bilimsel olarak incelenmesi gereken davranışsal finansın önümüzdeki yıllarda kitaplarına girecek bir şey. Vay, o onu aldı, çok para kazandı, ben de onu alayım, sonsuza kadar gitsin.
1: Yoksa fark
0: Yani
1: etmeden bir kayıp içerisindeler ve o kaybı mı gizliyorlar? Bak, neyi tartışmaya çalışıyorum burada? Konuşmaya çalıştığım şu. FOMO diyorsun ya, işte nedir? Bunun dedin bilimsel olarak incelenmesi gerekiyor finansal davranış açısından. Neyi kastettim? Şimdi hangisi daha ağır basar? Bildiğimiz işte en finansal davranıştaki en önemli örneklerden biri işte. Kaybetmen mi, kazancın mı? Yani 100 lira kaybettiğinde mi senin için daha ağır bir yük, yoksa 100 lira kazandığında mı daha ağır bir yük? 100 liralık kayıp. Dolayısıyla herkes o kayıptan kaçmak istiyor. Sosyal medya cehennemiyle birlikte insanlarda daha fazla artık ben şöyleyim, ben böyleyim olmayan bir şey gösterme isteği, mış gibi yaşamak. Çok daha
0: ya
1: fazla
0: ben
1: baskı.
0: biliyorum, insanların birkaç tane hesabı var. Birinde al diyor, birinde sat diyor.
1: Çok
0: Hangisi
1: yaşa.
0: tutarsa o hesaptan devam ediyor. Yani ve bunlar finfluencer olan cinfluencerlar.
1: Ya çok güzel deyimmiş. Finfluencer olan cinfluencer bunlar. Birinden al, öbüründen sat.
0: Sat. Ve bunları yaparken de birilerinden nemalanıyorlar. Ya takipçilerinin şeyinden işte başka odalara çekip orada para elde ediyorlar, ya başka birilerinin düdüğünü öttürüyorlar. Hani maalesef öyle bir hale geldi ki işlerine gelmeyen bir şeyi kendi görüşün olarak söylediğin anda da yan hesaplarıyla beraber ne şeyin kalıyor, ne şerefin kalıyor, ne zekan kalıyor. Ya 2,5 sene evvel o Merkez Bankası belediye seçimlerinden önce faiz arttırdığında artık dövizden bir şey olmaz, bayramda çocuklara harçlık olarak verin elinizdeki dövizleri dedim diye, ya içmelere gelir seni buluruz falan yazan oldu yani.
1: Bulup ne yapacaklar
0: Ne
1: bunu Allah?
0: gerizekalılara fon veriyorlar, fon yöneticisiyim yazmış cümle diyen
1: Estağfurullah.
0: oldu. Yani o günden bu yana
1: Hay
0: dolar
1: Allah.
0: TL'nin getirisi, yani TL'nin getirisi dolar bazında kümüle baktığında %80'lerde. Ama
1: Peki,
0: yok yani.
1: iyi
0: Sen
1: hatırlattın.
0: elindeki pozisyonuna ters bir şey söyledin.
1: Evet.
0: Senden kötüsü yok.
1: Tabii onu
0: Yani bir
1: kötülemeyeceksin.
0: pozisyona aşık olma durumu da var burada tabii. Ama dediğim gibi hani hakikaten benim mantığım bu işi anlamıyor, algılayamıyor. Hani GameStop satın almam ben. Yani adamın işi bitmiş. Yaptığı işin bir şeyi yok.
1: Hikayesi kalmamış. Sen bunu neyini satın aldın diye soruyorsun özetle. Peki şimdi.
0: Yani matematiği yok bile. Ben matematik mühendisiyim. Matematiği olmayan bir şeye de girmek istemiyorum.
1: Peki şimdi o zaman sana matematikli bir şey sorayım mı? Ama o matematikli bir şeyi anlatırken önüne sihirli küre de koyar mısın? Çok eğlenceli oluyor öyle.
0: Tabii.
1: Biz çok eğleniyoruz. Tamam. Şimdi sihirli kürene bakarak bize matematikli konuşur musun? Diyorlar ki tüm bunlar tamam, hadi geride kaldı. İleride ne var? Geride kalanları bize mesela dün TÜİK söyledi, işte reel getirilisine baktığında yatırım araçlarının dipsin işte öne çıktığını görüyoruz. Külçe altın geride kalmış görünüyor. Olduğumuz durum içerisinde saat başına doğru gelirken size de hafif bir özet geçmiş olayım efendim. Saldırılar yeniden başladı. Ateşkes geride kalmış görünüyor. 4 Temmuz geride kaldı. NATO zirvesi bitti, zirve biterken yeniden başladı bu saldırılar. Bir şekilde petrol fiyatı yukarı doğru gidiyor. İran'ın da yine uyarıları var çevre ülkelere, ABD üslerinin olduğu ülkelere, onun da uyarısı var. 80'e doğru gidiyor Brent'in varili, fakat 80 değil, bununla birlikte dışarıda sen küçükken kazana düştün, çok yaramazlıklar yaptın dedikleri Rusya, köşeye ne kadar sıkıştığını biliyoruz. Dizel ihracatını durdurdu. Diğer taraftan akaryakıt ithal edeceğim diyor Rusya. Duy da inanma. Akaryakıt ithal edeceğim diyor. Şimdi bu ortam içerisindeyiz. Diğer taraftan bakıyorsunuz, aman kim başına ne gelirse gelsin, niye bu Çin bu kadar şey çıkıyor, hep de bunlar kazanıyor, hep de bunlar kazanıyor, nedir bu Çin dediğimiz meselede onların da rakamları geldi efendim. Onların rakamlarına baktığımızda da biz burada tüketici fiyatları Haziran ayında zayıfladı. Diğer taraftan üretici enflasyonu 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yani herhangi bir ülkenin üretici fiyatlarının bir şeyine çıkması o ülkeyi daha çok bağlar, ama söz konusu Çin olduğunda dünyanın geri kalanını bağlıyor. Şimdi enflasyon endişeleri yeniden Avrupa tarafından da dillendiriliyor. Demin işte FOMC tutanakları üzerinden de değerlendirdi Mehmet Taylan. Fed de bundan geri kalır yerde değil. Biz pandemiden beri hadi gidiyor mu derken bir daha enflasyon, hadi bitti derken bir daha enflasyon. İşte bunun göbeğinde efendim yatırım araçlarını konuşuyoruz. Şimdi yılın geri kalanında ne yapalım diye soruyorlar sana. Bu arada efendim Asya'nın fiyatlamasını, buradaki artı fiyatlamayı siz Çin'in enflasyonu, Haziran enflasyonu üstünden de alabilirsiniz. Yine onların çip üreticileri birbirlerine altın gününde altın niyetine çip takmışlar. Onların bir sevinçleri var. O taraftan da alabilirsiniz ama Asya yüksek görünüyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin üstünde tutunmaya devam ediyor ama 101'in altında. Bununla birlikte altının toparlanamadığını görüyoruz ama o da hala 4000'in üstünde. Brent dediğimiz gibi 80'e doğru yürüyor gibi görünüyor. Yürüyecek mi, yürümeyecek mi göreceğiz. Bu ortam içerisindeyiz. Peki şimdi Mehmet Talan, yılın geri kalanında ne yapacaklar? Katsa var, NDAA var. Katsa yaptırımları kalkacak gibi duruyor. Kongreye bağlı olmakla birlikte. Trump da önce dedi ki işte size sürprizim var. Sonra dedi ki F-35 mevzularında böyle bir yan çizer gibi oldu. F-35'i biz Katsa'ya bağlıyoruz ama NDA'ya da bağlamak gerekiyor. Katsa'nın silahtan çok daha büyük bir anlamı var aslında. Krediye kolay erişim, finansal piyasalara kolay erişim. Biz senden dinleyelim.
0: Yani burada önümüzdeki dönemde S-400'lerle ilgili bir gelişme olacakmış gibi ben hissetmeye başladım. Öyle bir gelişme olur da işte S-400'leri biz, hani bu ara senin ihtiyacın var sevgili Rusya, al bunları sen kendin için kullan, bizim ihtiyacımız yok şeklinde bir hale dönerse sanki katsa daha kolay kalkar gibi, diğer işler daha kolay çözülür gibi şey oldu. Bak sen savaştasın, bu ara lazım olur sana, bunlar senin olsun canım, Türk kardeşlerinden falan diye.
1: Şey de olabilir. Katar'a geçen gün saldırdı ya İran. Saldırdığında Katar hani çıktı şey yaptı. Şu hava savunma sistemim, bu hava savunma sistemim, o hava bulduğu her yerden hava savunma sistemi almış. Utanmasa Saylon'dan alacakmış. 6 tane sıraladılar ya. Belki onu istiyorlardır.
0: S-400'ün önemi şey, S-400 sistemini kendi sistemine entegre edersen kullandığın Amerikan uçaklarının vesairenin mühim, Amerikan savaş gereçlerinin bilgilerinin gidip gitmemesi orada şey sıkıntı. Yani esas konu orada Rusya'dan sistem aldığından çok o diye biliyorum ben. Hani onun için eğer Katar'da müttefikse Katar'da da bu çalışır hale getirilmemesine karşı çıkılır.
1: Ama alsınlar, kullanan her yerden almışlar, kullansın kullanmasın bize ne canım, verin şey Katar'a gitsin işte, ne olacak
0: Top bizden çıksın da elimizden gelsin.
1: bizden çıksın
0: Yani
1: tamam, verin Katar'a işte
0: hani
1: ya.
0: öyle bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasından ben öyle bir algıya kapıldım ama yanlış bir şekilde de bir algıya kapılmış olabilirim. Ama öyle bir önümüzdeki dönemde bu S-400'ün verilmesi vesaire gibi bir şey olursa Amerika'daki Türkiye karşıtı lobilerin elinde bir şey kalmayacak. O zaman da Trump hakikaten yapmak istiyor ama onun da hani tek başına karar verebildiği şeyler değil bunlar. O da hani ben çok istiyorum ama kongre mongre gibi şeylerden kurtulacak sanki öyle bir elini rahatlatırsak gibi.
1: Evet. Peki.
0: Çünkü orada hakikaten Yunan ve İsrail lobisi F-35 dendiği anda alarma geçti. Sakın vermeyin.
1: Bir de panik
0: Bütün
1: haldeler.
0: mahallenizde herkesle konuşun. Karşı
1: Evet.
0: şey yapın. Kamuoyu yapın.
1: Böyle ayrı ayrı açıklama yapıyorlar ya, bir de böyle işte biz çok büyük baskı altındayız şu an diye. Trump bir de açıklama yapıyor. Yo, öyle bir baskı altında
0: Ya
1: değilsiniz. Ben
0: İsrail ile
1: konuştum Erdoğan'la
0: Yunanistan
1: diye. Evet.
0: ortak tatbikat yaptı. Yunan uçaklarına İsrail şeyinden havada yakıt ikmali falan filan bilmem ne bir sürü şeyler oldu yani bu NATO toplantısı
1: Evet.
0: şeyinde sırasında. Hani onlar da olmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar ama dediğim gibi eğer S-400'ler bizden üçüncü bir kısma gider de hani hayrını görün dersek sanki o taraf da ellerinde bahane kalmayacak.
1: Ha evet, burada şey demişsiniz, tam da S-400 elimizden çıkaracağız da Rusya nasıl izin verecek, nasıl olacak, ne isteyecekti? Domates salatalık efendim, en çok istedikleri o bizden. Bizim aramızda öyle bir şey var zaten sürekli, yani domates salatalık veriyoruz onlara. O yüzden bir şekil çözülür, derdimiz olmaz yani. Burada şeyde bunu konuşalım da bence yayını böyle tatlı tatlı kapatalım. Yunanistan Başbakanı gelirken çalan Mehteran Marşı'na ne diyorsun? Gördün mü onu? Ceddin
0: Gördüm
1: neden
0: gördüm
1: neslim
0: gördüm.
1: baba?
0: Ya çok şey
1: Bence bunlar tatlı şeyler. Çok tatlı.
0: buradan biliyorsun hani bize siz İstanbul'da Asya'dan Avrupa'ya geçen sürede ben burada şeye gidebiliyorum
1: Aha, evet.
0: Rodos'a ve şey oradaki yani zamanında Heybeliada'da da gençliğimde stop oynamıştım. Orada da çok Rum arkadaşım olmuştu. Dönüp baktığımda bize çok benzeyen insanlar. Yani şu anda aynı şeyi hani o lise yıllarımdaki şeyi hissediyorum. Hani ha Mehmet'le konuşmuşsun, ha Yorgo'yla konuşmuşsun. Kafalar birbirine benziyor ama politikaya geldi miydi iş bir garip bir şeyler oluyor. Yani
1: Evet. Orada
0: çok
1: işte şey görüyorsun işte.
0: ilginç yani halklar belki
1: Halkların
0: de bu şeyden
1: kardeşliği, evet.
0: kaynaklanıyor. Uzun süre beraber yaşamış olmaktan hani bu Bizans zamanında da öyleydi. Osmanlı zamanında da öyleydi. Sonrasında arada belki savaştık ettik falan ama insanlar birbirine benziyor. Yani bir Fransız veya İngilizle anlaştığından çok daha kolay bir Yunanlıyla anlaşabiliyorsun. Politika ve futbol işin içine girmediği sürece. Bu ara
1: Tabii.
0: bir de basket de girdi de Allah'tan orada oynayan Türk oyuncu ve hoca var.
1: Evet.
0: Türk hocanın takımını tutanlarla spor muhabbetine girebiliyorsun ama ötekilerle giremiyorsun.
1: Uzak durman gerekiyor. Ya, halkların
0: Yani
1: kardeşliği
0: ama
1: dediğimiz
0: şey
1: mesele işte bu yani. Halklar
0: yani
1: kardeş.
0: halklar kardeş
1: Ama
0: ama
1: ülkelerin
0: hani
1: çıkarları
0: burada
1: var.
0: meclisten politika falan filan işin içine girdi miydi
1: Tabii.
0: şey oluyor ve bunu adamlar da açıkça söylüyor. Hani bizde böyle bir şey yok ama bu adamlar bunu yapıyor diyorlar. Biz mehter çalıyoruz. Onlar gidiyor
1: Duvarları
0: İsrail'de
1: boyuyorlar falan.
0: havada şey yakıt ikmali yapıyorlar Ege'de falan.
1: Evet. Ondan sonra NATO için geliyorsun burada, bir kenara çekilip ondan sonra gazetecilere röportaj veriyorsun. Türkiye bize büyük baskı
0: Ve
1: uyguluyor diye.
0: şöyle söyleyeyim mesela şeyde çok var Rodos'ta Osmanlı zamanında oraya gitmiş ve Osmanlı kaybettikten sonra dönmemiş Türkler var.
1: Evet.
0: Ve bu bayağı da bir nüfus. Onlar buradakinden daha rahat. Yani niye dönmüyorsunuz diyorum. Biz burada çok rahat yaşıyoruz diyorlar.
1: Gittiği yeri benimsemiş.
0: Bize de kimse şey yapmıyor diyor. Üç tane cami vardı. Üçü de restore edildi. Pırıl pırıl yapılmış. Hani şey de yok öyle.
1: Ama restorasyonu biz yaptırmışızdır onun. Böyle
0: Yok.
1: olmuyor mu? Onlar
0: Yok yok, direkt tabelalarına bakıyorum.
1: biz yaptırdık diyor. Allah Allah, çok enteresan.
0: Şey, yani Yunan Turizm Bakanlığı yapan.
1: Allah Allah, biz yaptırmamışız yani. Peki.
0: Yok. Yani şey, söylemek istediğim, Yunanistan'la olan konuda halklar birbirine başka halklara göre daha yakın. Ama politikacı şeyine çıktım mıydı işte, öyle yanlış şeyler olabiliyor.
1: Evet, pek.
0: Ama eminim bile politikacılar bile kendi aralarında, hani ekran önünde değilken, öteki ülkelerdense Yunanlılarla daha iyi anlaşıyordur.
1: Diye tahmin ediyorum diyorsun.
0: Tabii.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Mehmet Taylan sana. Süremizin sonuna geldik efendim. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. İnşallah gününüz neşeli başlamıştır. Kendi görüşlerini sıraladı ama bu süre içerisinde biz pek tabii kendisiyle konudan konuya geçerken yılın sonuna kadar hangi yatırımcı ne getirebilir, nerede kalsın, nerede gitsin yatırımcı kısmını azıcık havada kaldı. O yüzden 5 dakika rica edeceğim Mehmet Taylan'dan. Hangi yatırım aracı yıl sonuna kadar kim nerede dursun, kim neden uzak dursunu konuşacağız. Gelmek istiyorsanız Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var efendim. Buraya sizleri bekliyorum. Gelemiyorsanız eğer, inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Hoşçakalın.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions iş başını sundu.
3: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan...

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Hepsi Buro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
13: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik, medeniyettir.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: TRT Vakıf Katılım.
1: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Reklam. Bloomberg TRT Radyo.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Roto Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfikar Aslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi aslında tabii çok fazla konu başlığı var, üzerine konuşulacak. Çünkü NATO zirvesinin sonlanmış olması, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki, katsa yaptırımlarının kaldırılmasına dönük Trump'ın verdiği beyanat ve bunun sonrasında F-35'lerle ilgili olarak henüz karar vermedik ama masada olan seçeneklerden bir tanesi F-35 diyerek Türkiye'ye bu anlamda vermiş olduğu yeşil ışık, aynı zamanda yine orta vadeli olarak da Türkiye'nin NATO içerisindeki ağırlığını artıracak Orta Avrupa boru hattı projesinin bir şekilde doğuya doğru uzaması, Türkiye'yi de içine kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunda NATO'nun kendi içinde verdiği karar. Bunların hepsi Türkiye'nin NATO zirvesinden önemli edinimleri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca İtalyan-Fransız ortak yapımı hava savunma sistemleri, karadan havaya savunma sistemleriyle ilgili olarak da Türkiye'ye teknik çalışmalar yapıyoruz, buraya aktarım gerçekleştirebiliriz diyen bir Fransa var. Dolayısıyla böyle baktığımızda hakikaten NATO zirvesinin Türkiye'nin hem jeopolitik konumu hem de aslında edinim anlamında, askeri edinim anlamında da önemli bir sonuç ürettiğini söyleyebiliriz gibi görünüyor. Biraz belki bunun piyasa ve fiyatlama etkileri üzerinde orta vadeli olarak değerlendirme yapmaya çalışırız. Ancak elbette savaş süreci şu anın ana temalarından bir tanesi olmaya devam ediyor. Bir kez daha karşılıklı olarak saldırılarla beraber iş başka bir noktaya doğru evrildi. Dolayısıyla bu noktada Amerika Birleşik Devletleri dün ikinci kez üst üste, ikinci gün üst üste İran'da belli başlı hedeflere saldırı düzenledi. İran çeşitli ülkelerdeki Amerikan üslerine dönük saldırılar yaptığını açıklıyor. Bir yandan da bir uzlaşı için diyaloğu yine taşımaya çalışan alt düzey, orta düzey, belki bakan düzeyinde görüşmeler de devam ediyor. Hani bunlar tabii nihayetlenmesi kolay olmayan bir anlaşmanın bir şekilde çerçevesini belirlemek için karşılıklı salvolar diye de değerlendirilebilir. Ama petrol fiyatları başta olmak üzere piyasa üzerinde bir negatif etki yarattığını da kabul etmek lazım. Diğer yandan özellikle Rusya-Ukrayna savaşının sonlanmasına dönük de NATO zirvesinde çok fazla konuşma vardı. Bu bağlamda hem Rusya'nın kendi içerisinde yaşadığı çeşitli problemler var, hem Ukrayna'nın yaşadığı sorunlar var. Bu iş ne noktada çözülür bilmiyoruz ama mesela rafine petrol ürünlerinin ihracında dün itibariyle askıya alma kararını açıkladı Rusya. Özellikle benzin bulunamıyor. Çok büyük bir benzin kuyruğuyla da karşı karşıya kalınıyor. Çünkü çeşitli rafinerilere yapılan saldırılarla birlikte oralardaki işleme kapasitesinin düştüğünü anlıyoruz Rusya için. Bunlar önemli noktalar. Orta vadede işlenmiş petrol ürünleri üzerindeki fiyatlama ve bunun enflasyonist etkileri önce Rusya için, daha sonrasında dünyanın geri kalanı için tartışılabilir gibi görünüyor. Öte yandan bugün itibariyle yine yapay zeka şirketleri üzerinden fiyatlamanın devam ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle Hynix'in Amerika'da ADR'larının işlem görmeye başlayacak olması önemliydi. 7 kat kadar talep gelmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla son dönemin en kuvvetli taleplerinden bir tanesi olmuş gibi görünüyor. Koreli şirket bu dönemin yıldızlarından bir tanesi ister istemez. Fiyat olarak da, değerleme olarak da diğerlerinin bayağı altında kaldı. Ancak çipçilerin diğer değerlemesi nereden nereye geldi derken, mesela Nvidia'nın kabaca son 2 ay içerisinde 1 trilyon doların üzerinde piyasa değeri kaybettiğini, %16 kadar hisse senedinin geri geldiğini ve çarpan olarak baktığımızda neredeyse 2019 yılındaki çarpanlara geri döndüğünü anlıyoruz Nvidia'nın. Dolayısıyla bunlar biraz çip üzerinde, çipçi değerlemeleri üzerinde konuşmaya değer. Sizin de çip fonunuz var. Dolayısıyla onların belki kapsamı içerisinde bunları da yorumlamaya çalışırız. Yine AI teknolojileri üzerinde borçlanma araçları, ihraçları çok ön planda. Dolayısıyla belki bu da önümüzdeki dönemde, orta vadede Türk yatırımcıları için de bunu sorabiliriz. Bir yol olabilir mi diye. Dün Amazon'un işte ihracı vardı. Oraya biraz düşük talep geldiğini gözlemliyoruz ama sonuç itibariyle hani 25 milyar dolarlık borçlanması oldu. 1.7 kat talep gelmiş. Genel daha önceki borçlanmalara baktığımızda bunlarda daha yüksek taleple karşı karşıya kalındığını gözlüyorduk. Bunların önümüzdeki vadede hakikaten dünyanın geri kalanındaki ekonomik aktiviteye bağımlı büyüme ve hisse senedi değerlemesiyle AI değerlemesi arasında piyasa artık net bir ayrışmaya gidecek gibi görünüyor. Dolayısıyla biraz da belki bunların üzerine konuşup değerlendirme yaparız. Bir de elbette dün S&P Dow Jones endekslerinin Türkiye'ye dönük olarak yapmış olduğu hisse senedi ve bu fonlar ve hisse senedi sahipliği ile ilgili şeffaflık konusundaki eleştiriler var. Biraz da belki bunların üzerine değerlendirme yapmaya çalışırız. Döneyim en başa. NATO zirvesi çıktıları sizin fon yöneten profesyoneller olarak duruşunuzda, bakışınızda, geleceğe dönük planlamanızda herhangi bir etki üretir mi, ne dersiniz? Kuvvetli çıktılar olmasına rağmen.
1: Kuvvetli çıktıları var açıl. O nedenle de ben NATO zirvesini o açıdan çok önemsiyorum. Türkiye ile Batı'nın ilişkileri kabaca 2013'ten bu tarafa aslında ciddi oranda gerilemişti. Ama Trump'ın iktidara gelmesiyle, başkan olmasıyla birlikte burada bir tamir süreci başlamıştı. NATO zirvesinde de ABD ile Türkiye'nin yakınlaşmasının çok üst bir seviyeye çıktığını da gözlemliyoruz. Neredeyse herkesi gölgede bırakacak. NATO zirvesinde de en önemli çıktı olarak neyi alırsanız dediğinizde ABD ile Türkiye'nin yakınlaşması buradaki en önemli konu başlıklarından birisi oldu diye ben görüyorum. Dolayısıyla geçtiğimiz dönemde Türkiye'ye ekonomik açıdan, askeri açıdan, politik açıdan bazı sıkıntılar üreten bu ilişkilerdeki sıkıntı şimdi tamir oluyor diye görüyoruz. Yine NATO zirvesinin önemli çıktılarından bir tanesi de Türkiye'ye kasa yaptırımlarının kaldırılmış olması, F-35'lerin Türkiye'ye önümüzdeki dönemde verilmesiyle ilgili yolun açılıyor olmasına ilişkin işaretler oldukça önemliydi. Dolayısıyla ben bunların sadece askeri alanda kalacağını düşünmüyorum. Bu yakınlaşma aynı zamanda ekonomik olarak da entegrasyonu, bugünkünden daha kuvvetli ilişkilerin Batı ile tesis edilmesini beraberinde getirecek. Belki bugün için hemen sahada, piyasalarda sonuçlarını görmedik. Ama orta ve uzun vadede biz bunun muhakkak sonuçlarını görüyor olacağız diye değerlendiriyorum. Bu Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinden paraya erişimine, oradan da sermaye piyasalarındaki diğer ürünler konusunda yabancıların bugüne göre daha fazla ilgili olmasına sebep olabilecek temel anlamda değişiklikleri içeren bir konu. O nedenle ben bugüne değil, bunun yarattığı iklime ve geleceğe yönelik olarak baktığımda pozitif görüyorum.
0: Özellikle tabii bundan sonraki süreç Türkiye ile Amerika arasındaki hem finansal işbirliğinin artması hem belli başlı noktalarda Türkiye'nin o ilişkinin meyvesini toplaması adına da önemliydi. Yani Halk Bankası davasının cezasız bitişi de, tabii, katsa yaptırımlarının kaldırılması da, ne olursa olsun yaptırım kapsamındaki bir ülke olduğu için çeşitli savunma anlaşmalarından tut işte belli başlı fon ve şirket anlaşmalarına kadar bunların engelleyici kapsamı olduğunu da gözlemliyorduk. Şimdi bunların ortadan kalkmış olmasını olumlu değerlendirebiliriz herhalde.
1: Doğru. Yani bunu ben kesinlikle çok olumlu değerlendiriyorum. Bunun sadece ABD ile sınırlı kalacağını da düşünmüyorum. Çünkü baktığınız zaman Avrupa ülkeleri de geçtiğimiz dönemdeki kadar Türkiye'yi eleştirel yaklaşmıyorlar. Bir de askeri işbirliği konularında da geçtiğimiz dönemdeki kadar katı değiller. Yani orada da biz bazı projelere artık Türkiye'nin dahil edildiğini gözlemliyoruz. Bunun önümüzdeki dönemde ben çok olumlu sonuçlarının olabileceğini düşünüyorum. Özellikle Türk savunma sanayinin son dönemdeki kat ettiği mesafe ve bu alandaki gelişmeleri de dikkate alındığında Avrupalı savunma sanayi şirketleriyle önümüzdeki dönemde çok sayıda işbirliğinin yapılabileceğine de inanıyorum. Bunun tabii ki ciddi oranda Türkiye ekonomisine de katkısının olacağını değerlendiriyorum. Bunu da hani şu gözlemle belki pekiştirmek de iyi olur. Ankara'ya gittiğim zaman ben Ankara'nın geçtiğimiz 10 yıla göre daha refah içerisinde bir şehir olduğunu gözlemliyorum. Bunun içinde de en büyük sebeplerden bir tanesi savunma sanayi şirketleri daha çok Ankara ve çevresinde odaklandı. Dolayısıyla gelir üreten, daha iyi maaşlar ödeyen, ihracat yapabilen şirketlerin orada olması tabii ki oradaki şehirde yaşayanların da refahını yukarıya doğru çekiyor. Zannediyorum önümüzdeki dönemde bu kapsam daha da genişleyecektir.
0: Peki buradan dönelim, biraz piyasa cephesinde Türkiye konuşarak devam edelim. Sonra uluslararası platforma da döneriz ama özellikle MSCI'ın Türkiye'deki hisse senedi piyasasına dönük yapmış olduğu çeşitli eleştiriler vardı. Belki

0: yıl süre veriyor. İlk bundan sonraki değerlendirmede de bunun gözden geçireceğini, dolayısıyla Türkiye'nin gelişen ülke statüsünden öncül piyasaya doğru indirilme potansiyelini MSCI'dan sonra burada da görüyoruz. Onun için biraz üzerine konuşmakta fayda var şu an geldiğimiz noktayı.
1: Doğru, yani ilk önce MSCI bu konuyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Dolayısıyla onların da yaptıkları şikayetler ya da bu kararı almalarındaki gerekçelere baktığımız zaman büyük oranda hisse senedi sahipliği ile ilgili şeffaflığın olmaması ya da sınırlı şeffaflığın olması konusunu dile getiriyorlar. Bir de koordineli işlemlerden bahsediyorlar. Dolayısıyla bunların ilgili tedbir alınmadığı takdirde de Kasım ayında Türkiye'yi senin de söylediğin gibi Frontier Markets'a doğru kaydırabileceklerini söylemişlerdi. Şimdi buna S&P Dow Jones da eklenmiş oldu. Dolayısıyla endeks yapıcı ülkelerin ya da şirketlerin Türkiye'ye yönelik olarak bakış açısında bir farklılaşma olduğunu gözlemliyoruz. Bunu bir kenara ben koyuyorum.
0: Bir haklı mıdır?
1: Şimdi haklı taraflarının olduğunu da görüyoruz. Çünkü değeri çok çok yukarıya doğru giden şirketler olabildi. Dolayısıyla bunların arkasında da ekonomik gerekçeler, temel analiz yaptığımız zaman bunları haklı çıkartacak gerekçeler bulamıyoruz. Dolayısıyla bunlar bu şekilde yukarıya gidebiliyorsa diye söylüyor anladığım kadarıyla bu şirketler. Demek ki bunun arkasında koordineli işlemler olabilir, koordineli yapılan hareketler olabilir diye düşünüyorlar. Ben bu kısmını park ettikten sonra şu kısmına da bakıyorum. Yani Batı'daki bu kadar önemli kuruluşlar bununla ilgili açıklamalar yaparken Türkiye'de resmi makamlardan bu konuyla ilgili bu bizde yoktur, evet vardır ama bakıyoruz, baktık ama düzeltiyoruz ya da şu zamanda düzelteceğiz ya da düzeltmeye gerek hiçbir konu görmüyoruz şeklinde bir açıklama duymuyoruz. Dolayısıyla bu da bu sefer konuyla uzaktan yakından ilgisi olan herkesin bu konuyu tartışmasına da neden oluyor. Belki bu işe son noktayı bu konuyla ilgili düzenleme yapma yetkisi olan kişilerin açıklama yapmasıyla sonlandırabilme imkanı olur diye de değerlendiriyorum. Yine hatırlatmak anlamında...
0: Yani bu kamuoyuna yapılmıyor ama bu şirketlere ya da bu endekslere yapılıyor olabilir mi? Ya da oralarla böyle bir diyalog kurulmuş olabilir mi?
1: Olabilir ama ben burada kamuoyunun da bir açıklamayı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü çok sayıda yatırımcı bunu sosyal medyada artık tartışır hale geldi. Bu işin kampları da oluştu. Herkes bir tarafını savunur hale de geldi. Dolayısıyla bunun bu şekilde tartışılması da belki doğru ama diğer taraftan yani bizde de bununla ilgili yetkili olan kişilerin dönüp bu konuya ilişkin bir şeyler söyleme vakti geldi diye ben değerlendiriyorum. Yine bu konuyla ilgili belki sınırlı bağlantısı var ama geçen yıl Kasım ayında Türkiye'de yapılan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yani bununla ilişkisi olabilecek konularda bir düzenleme yapılmasıyla ilgili hem Sayın Bakan hem de o dönemin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın açıklaması olmuştu. Buna ilişkin olarak da yine bu yılın ilk aylarında bir taslak düzenleme kamuoyuyla da ya da sektörle de paylaşılmıştı. Şu anda bununla ilgili bir şeyler yapılıp yapılmayacağı konusuyla da ilgili bir belirsizlik de var. Dolayısıyla bunun da netleştirilme ihtiyacı olduğunu ben görüyorum. Buralarda bizdeki otorite açıklamalar yapar ise zannediyorum bu konuyla ilgili soru işaretleri büyük oranda ortadan kalkabilir diye değerlendiriyorum.
0: Peki bundan sonra bu süreçleri tersine çevirmek için ne yapılabilir? Ne yapılması gerekir? Nasıl bir eylem planı oluşması gerekir? Bir fonlarla ilgili daha önce görüşe açılan taslak vardı. Bu gelmedi, gerçekleşmedi. Bu çözüm müydü o da ayrı mesele. Çünkü sektörün bütün paydaşlarının farklı bakış açılarıyla görüş verdiğini görüyoruz oraya. Sonuç itibariyle burada atılması gereken adımlar olduğu aşikar. Bir takım adımlar atılıyor ama hani genelde hep sonucu yönetmeye dönük adımlar oluyor. Gerekçeyi ortadan kaldıracak değil ama sonucu bir parça yönetmeye dönük adımlar oluyor. Ama sonuç itibariyle burada ne yapılabileceği bence en temel soru.
1: Yine buradaki önemli konulardan bir tanesi şu şeffaflığın biraz daha burada arttırılması gerekiyor. Dolayısıyla burada şeffaflığı arttırmaya yönelik olarak eğer yatırım fonları...

0: serbest fonlar üzerinden şirket sahiplikleri oluşmuşsa bununla ilgili şeffaflıkların arttırılması gündeme gelebilir. Bir de bir fonun arkasındaki kişiler eğer şirketin sahipleri ise ya da fon üzerinden bir şirkette söz hakkına sahip olacak kadar pay edinilmişse burada da bir gerçek kişi şirket üzerinde sahip olduğu zaman belli oranda paya hangi açıklamaların yapılması gerekiyorsa o zaman bu yapıda da aynı açıklamaların kamuoyuna yapılması istenebilir. Dolayısıyla şeffaflığı arttırmanın ben o kadar zor olmadığını ve burada kazanımın çok daha kolay olduğunu değerlendiriyorum. Diğer taraftan koordineli işlemler konusu ise fonlarla ilgili değil. Bunu fon yapabilir, gerçek kişi yapabilir, portföy yönetim şirketi yapabilir, kasasında çok büyük parası olan şirketler bunu yapıyor olabilir. Bunu tabii ki tespit görevi aslında sermaye piyasası kurulunda. Eğer öyle bir şey varsa zaten tespit ediyorlardır diye ben varsayıyorum. Diğer taraftan o konuyla ilgili yine baktığımız zaman Türkiye Sermaye Piyasası Kanunu'nda suni fiyat oluşumu ile ilgili zaten bir maddemiz var. Bununla ilgili ceza hükümler de var. Orada ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek olduğunu da düşünmüyorum. Yani o konuyla ilgili bir tespit yapılırsa zaten buradaki ilgili kanun maddesi otomatik olarak devreye girip gerekli cezaların onun üzerinden verilmesinin de mümkün olduğunu değerlendiriyorum. O nedenle aslına bakarsanız çok fazla mevzuat ihtiyacı olduğunu ben kişisel olarak değerlendirmiyorum. Ama tabii ki otorite burada şunu da diyebilir. Elimizdeki mevzuat şu anda yapılanları yakalamaya, bunlarla ilgili ceza oluşturmaya da yetmiyor diyorsa da bununla ilgili de hızlıca bir üretim yapılıp uluslararası yatırımcıların kafalarındaki soru işaretlerinin kaldırılması gerekir. Çünkü Türkiye öyle ya da böyle hala tasarruf açığı olan bir ülke ve bunu farklı yollardan Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. İşte Merkez Bankası Başkanımız, ondan sonra Sayın Bakan düzenli olarak Batı'ya gidip buralarda sunumlar yapıp ondan sonra Türkiye'ye yatırım çekmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan yatırımcıların da bu kadar yüksek sesle seslendirdikleri bir takım soru işaretleri olmuş. Bence bunların giderilmesine yönelik olarak adım atılması doğru olacaktır.
1: Peki müsaadenizle kısacık bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la sohbetimizin de ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde ağırlıklı olarak Türkiye'yi konuştuk. Şimdi biraz fon getirileri üzerine de değerlendirme ve oranın çerçevesi üzerinden okuma yapmaya çalışalım. Daha önce Türkiye'deki fon tercihleri ağırlıklı olarak hep yani biraz daha para piyasası fonu ağırlıklıydı. Şimdi yine para piyasası fonu ağırlığı çok yüksek olmakla beraber artık biraz daha tematik fonlara doğru eğilimin arttığını, bireysel yatırımcıların normalde erişimlerinin daha zor olduğu teknoloji gibi, enerji gibi farklı temaları içeren alanlarda biraz daha fonlar aracılığıyla buralara yatırım yapma iştahının kabardığını anlıyoruz. Buralardaki hem performansları nasıl bulduğunuzu, Türk fonlarının yani bu dayanak varlıklar üzerine iş yapan Türk fonlarının getirilerini nasıl bulduğunuzu hem de yatırımcıların bu taraftaki bilinç ve farkındalığının ne kadar yüksek olduğunu düşündüğünüzü merak ediyorum.
2: Açıl, burada önemli konulardan bir tanesi şu: yatırımcılar bir yatırım fikrini çok beğenebiliyorlar ama bunu global çapta uygulamak o kadar kolay değil. Örneğin dünyada pil endüstrisinin çok iyi gideceğini, buradaki şirketlerin çok para kazanacağını düşünüyorsunuz. Ama mesela bunu uygulamak için bu sefer çok sayıda ülkede hisse senedi almanız lazım. Ondan sonra o şirketlerin o ülkelerdeki dinamiklerini de bilebiliyor olmanız gerekiyor. Bu bir bireysel yatırımcı için hayata geçirilmesi çok kolay bir yatırım stratejisi değil. Yani borsada tek bir hisse senedini almak çok kolay ama belki onlarca ülkede faaliyet gösteren o sektörle ilgili tedarik zincirinin içerisindeki, üretim zincirinin içerisindeki şirketleri bulup onlara yatırım yapabilmek o kadar kolay olmuyor. Örneğin pil endüstrisinde bir taraftan o pilin yapımında kullanılan madenlere bulacaksınız. O madenleri çıkartan şirketleri bulacaksınız. Bunların hangisinin daha uygun olduğuna yönelik analizleri yapacaksınız. Sonra da pil üretimi konusunda yine üstünlüğü olan şirketleri bulup onlara para yatıracaksınız. Dolayısıyla bunları tek bir strateji altında birleştiren fonlar son 10 yıldır yatırımcılar için çok büyük bir kolaylık sağladığından dolayı dünyanın her yerinde fazlaca da tercih edilir hale geldi. O nedenle de gelecek dönem hangi sektörlerin ön plana çıkacağını iyi öngörebilen portföy yönetim şirketleri bunları bir yatırım fonunun altında stratejiye dönüştürdüğü zaman diğer taraftan yatırımcılar için de çok büyük bir kolaylık ve konfor alanı sağlıyor. Eğer burada da ilgili sektör isabetle tespit edilmişse bunun getirisi de son derece iyi oluyor diyebilirim. Son dönemde bunun en iyi örneklerinden bir tanesi çip üreticileri oldu. Buna yönelik olarak kurulmuş olan fonlar Türkiye ve de dünyada yatırımcılara çok iyi getiriler de sağlayabildiler. Aksi takdirde Güney Kore'de ya da işte Tayvan'da, Amerika'da, Avrupa'daki bu şirketlere erişim bir yatırımcı için çok da kolay değildi. Vergisel açıdan da dezavantajlıydı. Şimdi bunların hepsini bir avantajlı paket içerisinde çok kolay bir şekilde alabilecek duruma geldiler. Dolayısıyla ben tematik ürünlerin önümüzdeki dönemde başarılı olacağına inanıyorum ama tabii ki bu işi yapan portföy yönetim şirketlerinin de doğru öngörüyle hangi sektörler ön plana çıkacak bunu tespit edebilmesi lazım. Bir de o sektörün içerisindeki dünyada faaliyet gösteren şirketleri düzgün bir şekilde bulabilecek yetkin personelin olması lazım.
1: Şimdi elbette burası mesela çip dediğiniz için burada şimdi Nvidia'yı yakalayabilmek çok kolay değildi. Ama yakalayabilen yatırımcılar çok para kazandı. Daha sonrasında hisse belli bir yere kadar gidiyor. Gittikten sonra ya çok gitti deyip ona girmiyorsun. Girmedikçe o daha fazla gidiyor. Tabii. Bu bir acı trade'ine doğru dönüşmeye başlıyor. Pain trade oluyor. Daha sonrasında buradan bir rotasyon görüyorsun mesela. İşte Nvidia belli bir değere ulaştıktan sonra bu sefer dönüyor yatırımcılar. Gidiyorlar işte Samsung alıyor. Hynix alıyorlar, başka çip üreticilerine veya Macron'a gidiyorlar. Macron Technologies biraz doğru. Daha o tarafa doğru dönmeye başlıyorlar. Dolayısıyla hani oralardaki rotasyonları yakalaması falan da çok kolay değil doğru. Yatırımcıların. Bir de burada Nvidia'da programın başında da bahsettim ya, o mesela Nvidia'daki çıkış anını kestirebilmek ya da orada kolu kesmek gereken zamana karar verebilmek de çok kolay değil yatırımcılar açısından. Belki fonlar bu açıdan da önemli bir belirleyici rol oynuyor olabilir. Yatırımcının cesaret edemediği yerde fon yöneticisi edebiliyor belki. Ne dersiniz?
2: Edebiliyorsunuz. Bir de tabii ki bu temaları oluşturabilmek için ciddi bir çalışma da gerekiyor. Bizim mesela Nvidia'yı portföy yöneticisi olarak ilk keşfettiğimiz zaman bir oyun fonu yapmak istemiştik. Oyun fonlarının da ekran kartının Nvidia tarafından yapıldığını o dönemde öğrendik. Dolayısıyla Nvidia benim hayatıma o zaman girmişti ama şu andaki kadar popüler, yaygın bir bilinirliği de yoktu. Biz onun çok daha küçük değerlemelerdeyken o zaman fark etmiştik. Oyun fonuyla aldık. Sonra bunu işte çift fonuyla daha farklı bir alana taşıyabilme imkanımız da olmuştu. Yine önemli konulardan bir tanesi dünyadaki işte elektrikli araçlar konusuydu. İnsanların da hayatına Tesla girmemişken dönüp onu yakalayabilmek, oradaki bileşenleri oluşturabilmek ve bunu bir fona dönüştürebilmek. Aslına bakarsan senin söylediğin şirketlerin bütün o cycle'larını yakalayabilmeyi de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla başlangıcını da, yükselişini de, ne zaman aşırı pahalı hale geldiğini de portföy yöneticisi belli oranda görebilme yeteneğine de sahip olur.
1: Şimdi buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de şu, mesela yeni temalar içerisinde sadece hisse fonları ve tematik hisseler üzerinden giden fonlar değil, işte mesela bu borçlanma araçları, ihraçları oluyor. Yapay zeka şirketlerinin programın başında bahsettim, işte Amazon borçlandı, Alphabet borçlanıyor, Meta borçlanıyor, OpenAI borçlanıyor. Herkes belli bir ihraç gerçekleştiriyor. Buralarda aslında eğer sabit getirili, döviz cinsi bir getiri arayışı içindeysen mesela buralarda alan olarak dikkat çekiyor. Mesela bu taraflara yönelik fon üretimine de belki ihtiyaç olabilir. Ne dersiniz? Var mı ya da buralarda böyle bir bakış açısı?
2: Ya bu da tabii ki olabilecek şeylerden bir tanesi. İyi bir yatırım strateji olabileceğini de ben değerlendiriyorum. Çünkü dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden bir tanesi çip ve AI. Ve buradaki şirketlerin de bu nedenle çok paraya ihtiyacı var. Şirketlerin reytingleri oldukça iyi ama aşırı borçlanma ihtiyaçları nedeniyle de görece daha iyi faiz ödeyebiliyorlar. Belki son dönemde buna ilginin bir parça düşük olmasının nedeni ABD'deki uzun vadeli tahvil faizlerindeki fiyatlama. Yani orada %4'ün altına inmişti savaşın ilk başladığı dönemde. Şimdi neredeyse 10 yıllık tahviller 4.60'a geldi. Bu kadar büyük oynaklık varken hani o nedenle belki alım için başvurular o kadar büyük çarpanlar şeklinde gözümüze çarpmıyor. Ama ABD faizleri biraz daha öngörülebilir hale geldikten sonra zannediyorum burada daha büyük oranlı borçlanmalar yapılabilir olacak. Yatırımcı talebi daha da artacak. Çünkü getiriler de hiç fena değil. Türk yatırımcısı açısından bakıldığında da şunu görüyorum. Türkiye Eurobond'larının getirileri hiç fena değil. Öyle olunca Türkler genel olarak döviz cinsinden bir yatırım tercih ettiklerinde ya hazinenin Eurobond'larını ya da büyük oranda Türk şirketlerinin ihraç etmiş olduğu bonoları tercih edebiliyorlar. Ama bu yeni ihraçlar, yani AI ile ilgili ihraçların da getiriler açısından son derece cazip olması nedeniyle burada bir portföyün içerisinde ürün olarak değerlendirilebileceğini de düşünüyorum.
1: Yani bir borçlanma havuzu yapacaksan eğer Türk riskini de alacaksın ama yurt dışı riskiyle en azından oradaki getirinin belli bir kısmını sabitleme imkanını da bulabileceğin bir stratejiye evrilme imkanı var gibi duruyor normal koşullarda.
2: Var ama hani yatırım fonları açısından şunu söylemekte fayda var. Türkiye'de döviz cinsinden katılma payı satılabilen fonların portföyünün asgari %80'inin Türkiye ile ilişkili ihraçlara yatırılmış olması gerekiyor. O nedenle
1: mesela bu mevzuat da doğru mudur değil midir ona da bakmak lazım belki.
2: Ya bu mevzuat aslında tamamen yolları kapatılmışken çıkartılan bir mevzuat ama zannediyorum 2016-2017 yılında çıkmıştı. O günkü ihtiyaçlar doğrultusunda kısıtlar getirilmişti. Yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuyu şu andaki mevcut şartlar altında tekrar değerlendirmesi doğru olabilir. Çünkü hala Türkiye'de yabancı fon kuruluş izni yok. Dolayısıyla makro resme bakıp burada bir alan açılabilir mi, değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
1: Peki buradan geçeyim isterseniz biraz merkez bankalarının politikasına. Çünkü özellikle tabii biraz önce bahsettiğiniz uzun vadeli faizlerin yukarıya gidiş teması hemen hemen dünyanın her yerindeki merkez bankalarıyla ilgili tartışmayı bir kez daha gündeme getiriyor. Savaşın etkilerinin ne kadar yansıma bulacağı konusunda. Mesela Fed'in tutanaklarını gördüğümüzde orada mesela tartışmanın ağırlıklı olarak faiz artırımı üzerinden yürüdüğünü görüyoruz son toplantı içerisinde. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'ndan ve İngiltere Merkez Bankası'ndan biraz daha mesela swaplar üzerinden yapılan işlemlerdeki geleceğe dönük beklentiye bakacak olursak oralarda yine ikişer tane faiz artırımının ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Buralarda da beklenti faiz artırımına dönük. Aynı zamanda Japon Merkez Bankası faiz artırıyor, artırmaya da devam edeceğini söylüyor. Fakat burada terminal rate'in yani ulaşılacak nihai noktanın nerede olacağı konusunda sürekli bir ileri revizyon var. Yani önce 1,5'tu, sonra 1,75 kesebilir dediler terminal rate olarak. Şimdi 2'lere doğru sürülüyor ve yen de satılmaya devam ediliyor. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda global olarak faiz hadlerinin yukarı kaydığı, kolay kolay da aşağı gelme potansiyelinin pek bulunmadığı bir ortamla karşı karşıyayız. Bunun peakini nerede yakalayabilir yatırımcı? Yakalayabilirler mi ya da?
2: Bence en yüksek noktayı yakalamaya çalışmaktan ziyade şu Körfez'deki savaş biter mi? Petrol fiyatı buralarda kalabilir mi? Sorularının yanıtlanması gerekir. Şimdi savaş öyle ya da böyle bitti diye düşünürken şimdi ateşkesin artık masadan kalktığı, tarafların birbirlerine füzeler göndermeye başladığı bir dönemin içerisine girmiş bulunuyoruz. Yine burada şunun altını çizmek lazım. Belki ahlaki açıdan ilk savaşın başladığı dönemde İran'ın ciddi bir moral üstünlüğü vardı. Ama burada ABD'nin oldukça uygun şartlarla barışı yapmaya yönelik olarak çabalarına rağmen İran'ın artık burada zorluk çıkartıyor olması bence o moral üstünlüğün ABD tarafına geçmesine neden olabilir. NATO üyelerinin geçmiş dönemde buraya destek vermede tereddüt ederlerken artık İran'ın bu hamlelerinden sonra NATO'nun bütünsel olarak hareket etme olasılığının da arttığını ben değerlendiriyorum. Yani bu tespiti bir kere yapayım. Şu anda hala petrol fiyatları 70-80 dolar bandının içerisinde. Ateşkes bitti denmesine rağmen 80'in üstüne çıkmadı. Bu herkesi rahatlatıcı bir unsur. Ama Şubat'tan bu tarafa savaş öyle ya da böyle devam ediyor. Ve Körfez'den de petrol tankerlerin geçişi hiçbir zaman savaş öncesi noktaya da gelmedi bu süre içerisinde. Bu da şu anlama geliyor. Eğer burada tekrar bir savaş görecek olursak zannediyorum petrolde en üst seviye olarak bir önceki gördüğümüzden daha yukarıda bir yeri görme olasılığımız var.
1: Bu bas senaryo mudur yoksa biraz daha uç senaryo mudur?
2: Bence biraz uç senaryo çünkü ABD Kasım ayı seçimleri nedeniyle barış yapmayı çok istiyor. Dolayısıyla da karşı taraf makul bir şekilde masaya oturduğu takdirde en azından Kasım ayına kadar ben barışın, ateşkesin sağlanabileceğini düşünenlerdenim. Ama İran işleri çok zorlaştırırsa zannediyorum o zaman makul ortadan kalkar. Bu sefer ABD'de negatif çalışacağını düşündüğümüz savaş senaryosu bir anda Trump'ın lehine ve pozitif çalışmaya da başlayabilir. Çünkü moral üstünlük de bu sefer Batı'ya ya da ABD tarafına geçmiş olacağından dolayı bu sefer de oyunun kuralları ve şartları çok farklı bir yere gidebilir. Ben hani buna daha düşük bir olasılık vermekle birlikte de sıfır olasılık diyemiyorum. Eğer tabii bu senaryo gerçekleşecek olursa o zaman merkez bankalarının faizlerle ilgili noktada daha yukarıda bir yerlere doğru gidebilme olasılıklarının olduğunu da değerlendiriyorum. Şu anda mesela İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizleri neredeyse 5'e gelmek üzere. Dolayısıyla bence de Batı tarafında faizler konusunda alarm zilleri çalıyor diyebiliriz.
1: Şimdi burada faiz soru işareti üretirken bir tarafıyla da değerli metaller ve işte doların fiyatlaması ilişkisini de belki bu işin içerisine katmak lazım. Çünkü dolar değer kazanıyor gerginlik arttıkça.
2: Doğru.
1: Dolayısıyla bunun yansımasını da net görebiliyoruz. Bir taraftan da doların değer kazanımı başta altın olmak üzere değerli metaller üzerinde negatif etki yaratıyor. Altın neden bizim için önemli? Birkaç şeyden. Bir tanesi Merkez Bankası'nın rezerv seviyesi üzerinde etkili. İkincisi hane halkının elinde tuttuğu altın ve bunun yarattığı servet etkisi üzerinden bayağı yansımasını takip ediyoruz. Özellikle bireysel emeklilik fonlarına mesela bakarsak orada altının düşüşünden kaynaklanan çok ciddi bir kayıp var. Belki bunun üzerine bir parça konuşabiliriz, ne dersiniz? Yani oradaki servet etkisini özellikle Türkiye'de yatırım fonlarında da bireysel emeklilik fonlarında da benzer şekilde yine yastık altında da altının değer kaybı kaynaklı tabii kardan zarar oluyor ama bundan kaynaklı yaşanan etkinin ekonomik aktivite üzerinde yansımasını görüyor muyuz ya da görme potansiyelimiz var mı?
2: Olabilir, çünkü geçmiş dönemde de özellikle fiyat hareketleri yukarıya doğru giderken enflasyon istenilen hızda geri çekilemezken gerekçe olarak altın fiyatlarının yukarıya gitmesi, dolayısıyla da buradan kaynaklı refah artışını gerekçe olarak masanın üstüne koymuştuk. Şimdi de ters bir süreçte de dönüp bunun daha farklısını söyleyebilmek mümkün olur. Yani burada önümüzdeki en görünen veri bireysel emeklilik tarafındaki altın fonlarına olan yatırım miktarı. Neredeyse altın ve gümüş fonlarına yatırılan para bireysel emeklilik sistemindeki paranın %50'sini oluşturuyor. Kabaca işte 2,5 trilyon TL'lik bir yatırım var. Bu da 1,250 miktarında trilyon olarak bir büyüklüğün orada yatırıldığını gösteriyor. Fiyatlar %10 düştüğü zaman, %20 düştüğü zaman kaybedilen paralar neredeyse işte 100 milyar liranın üzerinde. Dolayısıyla bunun toplumun geneli üzerinde bir...
1: 20 aşağı geldi mesela.
2: O zaman 250 milyar lira büyüklüğünde bir kaybın vatandaşlar tarafından hissedildiğini, kendi yatırım hesaplarında bu kadar para varken ya da bireysel emeklilik hesaplarında bu kadar para varken artık onun 250 milyar lira azalmış olarak görüldüğünü de söyleyebiliriz. Bu tabii ki önümüzdeki dönemde en azından alışveriş yaparken ya da bir şeye, başka bir şeye yatırım yapmak isterken insanların karar almasında önemli unsurlardan birisi olacaktır diye değerlendiriyorum. Yine burada emeklilik şirketlerine de büyük görevler düşüyor. Demek ki riski yönetme konusunda biraz daha bireysel emeklilik katılımcılarına yol gösterici olmaları gerekir. Burada sistematik bir riskin oluşmasına da bir zemin hazırlanmış gibi. Demek ki buralarda da ülke olarak daha farklı bir bakış açısı getirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Tevfik Bey, çok teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Böylelikle sabah raporunun bugün için sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
4: vaktimiz sizin. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Reklam.
7: Bloomberg TR Radyo.

0: Efendim, yatırım bülteninden herkese günaydın. Evet, önemli iki günlük zirveyi geride bırakmış bulunmaktayız. Liderlerden gelen mesajlar ise önem arz ediyor. Bunun yanı sıra jeopolitik gelişmelerin bir kez daha tansiyonu yükseltti ve İran'ın ikinci kez vurulma hikayesiyle birlikte varlık fiyatlamaları üzerindeki etkisini görüyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği ise neredeyse durdu. Üst üste ikinci gün yine ABD'nin İran'a düzenlemiş olduğu saldırıların ardından durma noktasına gelen Hürmüz Boğazı'ndaki trafik nedeniyle birlikte ise özellikle petrol piyasasındaki fiyatlamalarda etkisini göstermiş oldu ki kurumlardan petrol uyarısı da gelmeye devam etti. Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan gerginlikle birlikte deniz taşımacılığını, küresel enerji piyasalarını sarstı ve Brent petrolün varil fiyatı kısa süreliğine de olsa 80 dolarlara kadar geldi. An itibariyle burada 80 doların altında seyir devam ediyor. Ancak buradaki ana hikaye aslında bir kez daha enerji piyasaları üzerinden faiz ve tahviller üzerindeki etkisini ve hisseler üzerindeki etkisini göstermeye devam ediyor. Washington ile Tahran arasındaki yeniden yükselen gerilimle birlikte bu hafta enerji piyasalarını sarsarken diğer bir sarsılan varlık ise altın olmaya devam etti. Spot altın tarafına bakacak olursak 0.3'lük bir düşüşle birlikte ons başına 4066 dolara kadar da gerilediğini takip ettik ki bu seviye aslında 1 Temmuz'a götürüyor bizi. 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu altın tarafında. ABD vadeli altın kontratlarına baktığımız zaman Ağustos sesimiyle birlikte orada da yine herhangi bir değişim yok. 4077 dolar seviyesinden ise fiyatlanmaya devam ediyor. Diğer değerli metallerde de keza gümüş tarafında özellikle geri çekilmeler devam etti. Gümüş tarafındaki fiyatlamalar 58 dolarlara kadar geldiğini takip ettik. Platin tarafında bir artış vardı. Palladium tarafında yine bir artışı takip ettiğimizi söyleyelim. Evet, ama diğer bir taraftan ise Başkan Donald Trump'ın İran'ın anlaşmayı çok yapmak istediğini ancak buna yemin olamadığını, bu anlaşma metnine uyup uymayacağı konusunda çok da karamsar olduğunu söyledi. Dolayısıyla burada gelen yapılan olumsuz açıklamaların yanı sıra bir diğer tarafta umut vadeden de açıklamaların gelmesiyle birlikte bir dengelenmenin yaşandığını takip ediyoruz ki vadeliler tarafı buna işaret ediyor. Ancak dünkü görünümle birlikte özellikle jeopolitik gerilimler, tüm bu detaylar ve kurumlardan sermaye piyasalarına yönelik gelen uyarılarla birlikte Borsa İstanbul tarafında %2'nin üzerinde bir değer kaybının yaşandığını takip ettik. 14.189 puandan ise kapanışı gerçekleştirdi. Peki bugünden neler beklenebilir? Hızlıca başlıklara geçelim o halde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması geldi. Bu hafta Ankara'da gerçekleştirilen ABD NATO liderler ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmış olduğu da NATO liderler zirvesi ittifak ilişkileri açısından genel olumlu bir tonda geçti. Türkiye için masadaki önemli konuların başında ise F-35 geliyordu. Savaş jetleri vardı. Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte salı günkü ikili görüşmesinde Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılacağını söylerken F-35 uçak satışının önünün açılması konusunda olumlu mesajlar vermişti. ABD Başkanı çarşamba günü ise NATO zirvesinin ardından düzenlemiş olduğu basın toplantısında Türkiye'ye F-35 satışına izin verme konusunda henüz kararını vermediğini açıkladı. Ve ABD Başkanı'nın bu sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise sorulmuş oldu. Erdoğan F-35 konusunda Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşım içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştirildiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek ve bizi izlemeye devam edin ifadelerini ise kullanmış oldu. Diğer bir taraftan ABD'nin yeniden İran'a saldırma hikayesi Orta Doğu'daki yaşanan gerginlik ve fiyatlamalara yansımalarını takip ediyoruz. FOMC toplantı tutanakları ise önemli bir gündemdi. Fed'in birkaç yetkilisi bu kez son FOMC toplantı tutanaklarında faiz oranlarının arttırılması için gerekçeler olduğunu belirtse de nihayetinde faiz oranlarını sabit tutma kararını da desteklemiş oldu. Tutanaklar iş gücü piyasasına ilişkin endişelerin biraz azalmasıyla birlikte politika yapıcılar arasında enflasyona dair endişelerin arttığına da işaret etmiş. Oldu enflasyonun yüksek seviyede kaldığını belirterek fiyat istikrarını koruyacağına ilişkinde sözü vermiş oldular üyeler. Çin'de ise yine bununla birlikte reflasyon süreci İran'la ilgili gerginliklerin hafiflemesinin emtia maliyetlerinde gerilemeye yol açmasıyla Haziran ayında ivme kaybetmesiyle belirtileri göstermiş oldu. Bu durum yurt içi fiyatlara ilişkin görünümün kırılgan olduğunu da hatırlatmış oldu. Tüm başlıklar aslında küresel şekilleniyor. Küresel anlamda şekilleniyor ama bir tarafta sermaye piyasalarına yönelik, Borsa İstanbul'a yönelik gelen uyarılar kurumlar tarafından. Diğer tarafta yükselen jeopolitik gerilimler, artan tansiyon, tüm bu detaylar ve ortaya çıkan fiyatlamalar. Peki veri takvimi nasıl şekilleniyor haftanın 4. işlem günde? Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Bugünün özelinde neleri takip edeceğiz? İnşaat maliyeti endeksi olacak. Mayıs ayına ilişkin saatler onu gösterdiğinde Türkiye'den dış ticaret beklenti anketi yine 2026'nın 3. çeyreğine ilişkin beklentiyi karşılarken haftalık para ve banka istatistikleri her perşembe olduğu gibi karşıladığımız saatler 14.30'da karşıladığımız veriler arasında olacak. Bir diğer veri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv oranlarını takip edeceğiz. Saatler 15.30'u gösterdiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan işsizlik başvuruları ve Türkiye saati itibariyle 17'de ise ikinci el konut satışları takibimizde olacağını söyleyelim ki önemli gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız efendim. Bu arada şunu da unutmamak lazım. Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünüm raporunu da güncellemiş oldu. Fon küresel büyüme tahminini bu yıl için %3,1'den 3'e düşürürken IMF raporunda ise Türkiye ekonomisinin bu yıl 2,9, gelecek yıl ise 3,6 büyümesinin beklendiğini de bildirmiş oldu. Önemli raporlar, bu taraftan gelen açıklamaları da yakından takip etmeye devam ediyoruz. Evet, bugünkü fiyatlamalarda Trump'ın söylemleri ortaya çıkmıştı. Ateşkes bitti dedi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile ateşkesin bittiğini söyledi.
1: Eğer ateşkes bittiyse bu tabakat zaptı da mı ortadan kaldı? Kalktı. İlginç bir soru. Bana göre evet. İran'ı hasta insanlar yönetiyor. Eğer ellerinde nükleer silah olsaydı bunu kullanırlardı. Bunlar gerçekten dolandırıcılık yapıyorlar. Yani söz konusu ben oluyorsam şunu söylerim. Bir anlaşma yapalım ama zaman kaybı yaşıyoruz. Bunu ben kendim böyle düşünüyorum. Kushner bölgeye gidiyor, geliyor ama bir anlaşma yaptık. Bir anlaşma yaptık. Dediler ki nükleer silah olmayacak. Sonra döndüler, dediler ki böyle bir şey konuşmadık. Dolayısıyla yani bana soruyorsanız bence her şey bitti.
0: Ve efendim hemen haberimizle birlikte devam ediyoruz. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alacağını söyledi.
2: Erdoğan'ı seviyorum. Kırmızı halı serdi. Harika bir adam. Bibi'yi seviyorum. Bibi de savaş döneminde harika bir başbakandı. Türkiye konusunda çok kötü şeyler söyledi. Erdoğan'la konuştum. Dedim, savaşa girebilirdi. Seni çok sevmiyor. Benim yüzümden savaşa girmedi dedim. Ve bu askeri güç, milyonlarca asker var. Türkiye çok güçlü. Bizim en iyi ekipmanlarımıza sahipler F-35'leri alacaklar, girmedi. Eğer ben olmasaydım belki girerdi ve diğer taraftan girerdi. Diğer tarafı da sevmiyor belki. Çünkü onlar aklı başında, diğer taraf değilim.
0: Ve efendim evet, detaylandırmaya devam edelim. Tüm bu gelişmeleri Avroportföy Yönetimi Yönetici Orta Arzu Odabaşı bizlerle birlikte. Arzu Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Pelin, selamlar.
0: Evet, şimdi öncelikli olarak başlıklar içerisinde küresel gerilimlerin yansıması mı? Borsa İstanbul'a dair yapılan uyarılar mı? Hangisi bu satışlarda daha fazla etkili oluyor?
3: Yani ikisi de belli noktalarda etkili diyebilirim sana. Çünkü birisi direkt bizim kendi iç gelişmelerimiz ve kendi dinamiklerimizle alakalı bir durum. Diğeri de hiçbir etkide bulunamayacağımız, mevcuda ancak takip edip etkilerini konuşabileceğimiz taraf gibi geliyor bana Pelin. Dolayısıyla tabii iki gündür NATO tarafında aslında çok önemli bir coşku vardı. Hı hı. Çok güzel karşılamalar, çok Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla çok önemli bir sahiplenme ve karşılama oldu. İletişim çok güçlüydü. Bütün bunlar aslında çok çok önemli gelişmeler. Hisse senedi tarafında, hisse senedi piyasaları tarafında bu etkiyi göremedik, bu coşkuyu göremedik. Çok kısa oldu, çok tedirgin. Bir taraftan da ateşkese yönelik tedirginlikler, ateşkesin kesilmesi ve saldırı olasılığı aslında hisse senedi piyasalarındaki bu enerjiyi kesti, yavaşlattı. Oysa gerçekten daha öncesinde biraz daha coşkulu bir beklenti vardı hisse senedi piyasalarına yönelik. Dolayısıyla ben burada birkaç nokta bir arada. Bir de şunu da söylüyorum, aslında hep de söyledim Pelin. Temmuz ayı genelde biraz tedirgin bir ay oluyor. Yani özellikle böyle bir yaz dönemi, biraz kârların realizasyonu, yeni yılın ilk yarısına bir bakış gibi biraz değerlendirmek lazım gibi geliyor bana. Ben bu piyasanın bu ay bu piyasanın biraz daha aşağı yönlü hareket etmesini bekliyordum açıkçası. Onu da beklemeye devam ediyorum. Ağustos'la birlikte biraz daha rahatlayıp sanki yeni dönemi, yani yeni beklentilerle hareketine devam edebilir, ama bu ay biraz daha volatil geçecek gibi görünüyor. Hı hı. Bir taraftan Orta Doğu'daki bütün bu gelişmeler, tam evet, savaş bitti mi bitiyor mu diye konuşurken gelmiş olduğumuz nokta. Tabii hep bir payımız vardı Pelin, hep bir burada konuşurken, ama tabii bu biraz hızlı geldi, öyle diyelim.
0: Peki Arzu Hanım, şimdi bugün baktığımızda son dönemde serbest dolaşım oranları ve fiyat oluşumuna ilişkin eleştiriler de yer alıyor kurumlar tarafında. Şimdi yerli yatırımcıya da bu endişenin, yabancıya zaten yansıdığını söylüyor kurumlar, ama yerli yatırımcı açısından da bir endişe kaynağı oluşturuyor mu? Buraya dair görüşünüzü ve yorumunuzu merak ediyorum öncelikle. Ve bunun oluşmasını engellemesi için, gelişen piyasa statüsünü de koruyabilmesi için Türkiye'nin hangi adımları atması lazım öncelikle?
3: Ya bir kere bir gerçek var Pelin. Biz gelişen piyasa statüsünde kalmamız ve mevcuttan daha da ileriye gitmek için çaba sarf etmemiz, hı-hı, gerekiyor. Ve bunun için de ne gerekiyorsa onun yapılması lazım. Çünkü zaten yıllardır belli koşullarda zorlayarak gelmiş olduğumuz bu noktayı açıkçası oradan geri gitmek Türkiye hisse senedi piyasalarına olumsuz yönde etkiler. Genel resmi de etkiler. Dolayısıyla bizim tarafta biraz daha şeffaflaşacak olan, şeffaflaşmasını beklediğimiz bir resim olması gerekiyor. Küçük yatırımcılar tarafında, evet, küçük yatırımcı için aslında asıl risk onlar için biraz daha öne çıkıyor. Çünkü daha böyle manipülatif, spekülatif hisse senetlerine yaklaşabiliyorlar maalesef bu küçük yatırımcılar. Daha büyük risk alarak daha fazla getiri beklentisi içerisinde kalıyorlar. Özellikle bizim gibi ülkelerde, yani gelişmekte olan bir ülkeysen ve de finansal piyasaların henüz gelişme aşamasındaysa, finansal okuryazarlığın bu ne bir daha düşük seviyedeyse, bazı regülasyonları daha sert olması gerektiğini, hı-hı, düşünüyorum açıkçası ben. Dolayısıyla mevcut yatırımcının iştahını kaybetmeden onu piyasanın içinde tutarak, piyasanın içine çekerek, ama bir yandan da onun kazancını da koruyacak, haklarını da koruyacak resme getirmek gerekiyor. Dolayısıyla burada dış bir regülasyon olmadan aslında bunu kendi içimizde gerçekleştirmemiz lazım ki, evet, bizim regülasyonlarımız yeterli olduğunu düşünüyorum, evet, ama gördüğüm kadarıyla biraz daha buraların daha yakından takip edilmesi ve belli başlı noktalara daha kontrol edilebilir hale gelmesi gerektiğini tahmin ediyorum, görüyorum.
0: Peki MSCI ve S&P'nin Türkiye için bu yapmış olduğu uyarıları sonrasında yabancı yatırımcı tarafında özellikle pasif fon çıkış riski görüyor musunuz? Yoksa bu bir algısal etki yaratır mı?
3: Algısal etki yaratır. Yabancı yatırımcının hani hemen böyle bir kararla çıkacağını düşünmüyorum. Zaten böyle kurumsal büyük yabancı yatırımcı çok düşük oranda Türkiye'de, ki öyle olsa, büyük oranda olsa biz bunu tabii ki farklı noktalarda hissederiz. O anlamda belli riskleri alarak geliyor, aldığını bilerek geliyor. O anlamda evet, algı önemli, algıyı da yönetmek gerekiyor ama evet, burada böyle bir durum var, hadi ben çıkayım diyeceğini de düşünmüyorum. Zaten bir de yatırımcı, büyük yatırımcının, yani yabancı yatırımcılar genelde likit, derin ve de büyük piyasa değerli şirketler, hisse senetlerine yatırım yapıyorlar. Çok böyle gerçekten değer gördükleri orta ölçekli şirketlere yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla orada böyle hemen çıkış kararı alacaklarını beklemiyorum. Ama yine de bizim her koşulu göz önüne alarak belli noktalarda belli resmin üzerine gidip kararlar alınması gerektiği tarafındayım. Bir de hep bunu söylüyoruz Pelin, özellikle böyle ISO 500, yani Türkiye'de çok büyük şirketler var, halka açık olmalarını beklediğimiz şirketler var. Bu şirketlerin de halka açılması için şeffaflık seviyesinde onlara bu konuların iddia edilmesi ve onların da halka açılmalarını teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer türlü burası tamamen işte kısa vadeli veya orta vadede işte kaynak yaratmaya çalışan, elindeki şirketi halka açarak hemen buradan kazanç sağlamaya çalışan resimle, şirketlerle birazcık ilerliyor. O da böyle bir derinlik olmadığı için de biraz geçici oluyor bu etki.
0: Yani şimdi bireysel yatırımcı sayısı daha çok yatay seyrederken aslında kurumsal yatırımcının ağırlığının arttığını takip ediyoruz. Mesela bu değişim fiyatlamalar üzerinde bir kalıcı etki yaratır mı?
3: Şöyle, tabii orada biraz daha yatırım fonları üzerinden gelen bir akım olduğunu görüyoruz. Özellikle serbest fonlar üzerinden gelen bir akım olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla onlar da kurumsal yatırımcı olarak resmin içine giriyorlar. Biraz daha farklı bir modele döndü resim. Dolayısıyla önemli bir süreç. Evet, bunlar da gerekli. Yani bu fonlar gerekli. Bu küçük her türlü hisse senedi piyasalarda önemli olduğunu da düşünüyorum ama bunun işte yurt dışındaki bu MSCI'deki regülatörleri sistemini bozacak, bize bu gibi uyarıları alacak şekilde olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bence bu önemli bir nokta, önemli bir uyarı. Umuyorum ki bu süreçte biz bu tarafı iyi bir şekilde yöneterek bizim hisse senedi piyasalarımız lehine sonuçlandıracağız süreci.
0: Peki, gelişmekte olan o zaman ülke fonları içerisinde Türkiye'nin ağırlığının arttırılması için biraz olacakları konuşalım. Hangi şartların gerçekleşmesi lazım Arzu Hanım?
3: Peki Türkiye piyasa, yani MSCI tabii ki çok değerli ve bizim orada olmamız, yani yıllardır oradayız ve buradan çıkma olasılığımızı açıkçası çok düşünmek de istemiyorum. Çünkü önemli bir gösterge yabancı yatırımcılar için. O anlamda bizim buradaki artışımız evet söz konusu olabilir ama önce özellikle bu gibi uyarıların arkasından bizim neler yaptığımızı ve genel yapının nereye doğru gittiğini göreceklerdir. Dolayısıyla ben Türkiye'nin böyle çok hemen vazgeçilecek bir ülke olduğunu düşünmüyorum. O anlamda gerçekten önemli bir yerimiz, önemli bir ağırlığımız var MSCI içerisinde ve çok değerli şirketlerimiz var. Ama bu gibi uyarılar biraz daha o ağırlığı arttırma olasılığımızı azaltıyor. O nedenle süreci bu şekilde görüp bütün yapılması gerekenleri devreye almak lazım. Dediğim gibi bizim yani düzenleyiciler tarafında hatta çok sıkı denecek düzenlemelerimiz var ama demek ki onların istediği seviyede değil. Yani belli noktalardan belli kaçaklarımız var onlara göre. Dolayısıyla bu tarafların dikkate alınıp değerlendirmesi gerekiyor.
0: Peki Arzu Hanım, diğer bir tarafta özellikle küresel fon yöneticilerinin bugün Türkiye hikayesini satın alıyor mu sorusunu sorsam. Ne dersiniz, yoksa hala bekle gör modundalar mı?
3: Bence beklemediler Pelin. Çünkü öyle bir noktadayız ki herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Avrupa, Amerika. Normalde biliyorsun önce bunlar iyileşir. Buralardaki güçlenmeleri görürüz. Belli bir ertelemeyle Türkiye'yi ve gelişmekte olan ülkelere bu etki yansır. Hoş giderek bu erteleme süresi eskiden 6 aylara varırdı. Ama şu anda çok daha kısa oluyor. Ama yine de oralardaki iyileşmeyi gördükten sonra bence ve olasılığı gördükten sonra bu tarafa doğru bir yansıma oluyor. Dolayısıyla ben evet, Türkiye her zaman gündemde ve belli noktada biz buradalar, yatırım yapıyorlar, takip ediliyoruz. Ama şu anda Türkiye'nin hikayesine yatırım yapmak için bence biraz beklemedeler. Çünkü dediğim gibi zaten kendi enflasyon dertleriyle başa çıkmaya çalışan bir gelişmiş ülkelerle karşı karşıyayız. Şu anda kendini iyileştirmeye çalışıyorlar. Kendi borçluluk yapılarını onarmaya çalışıyorlar. O anlamda Türkiye biraz daha kendi başına kalmış gibi görünüyor aslında. Ama şu anda dediğim gibi her ülke bunu yaşıyor. Tabii ki biz eğer buradan çok sert bir şekilde enflasyonla alakalı resimde sert bir şekilde çıkarsak bütün bu sorunlarda, ki o olasılıkta çok kolay görünmüyor. Görüyoruz petrol fiyatlarındaki volatiliteyi. O da her petrol fiyatındaki artış bizim enflasyona olan etkisine negatif yönde etkiliyor. O da işte faiz indirim olasılığımızı azaltıyor. Zaten biraz da bu satışın tedirginliğin nedeni de o. Hem dünya hem de Türkiye piyasalarında o oldu. O anlamda ben biraz daha buraların dengelenmesini bekliyorum. Yani yaz ayları volatilite biraz yüksek olacaktır Pelin.
0: Peki hemen şöyle içerideki biraz sektörel ayrışmayı da sormak isterim. Savunma sanayisi. Orada hala büyüme hikayesinin fiyatlanacağını düşünüyor musunuz?
3: Büyüme hikayesinin o tarafta, yani şöyle düşünüyorum. Türkiye'nin büyüme hikayesi için biraz 2027'ye konuşmak gerekecek. Yani önce enflasyonun düştüğünü, daha sert bir şekilde düştüğünü ya da düşme olasılığının yüksek olduğunu görmek gerekecek. Çünkü elimizden geleni biz yapsak da nereye, bir yere kadar yapabiliyoruz. Ciddi anlamda bir petrol fiyatı var ve buradaki işte savaş ortamı ve tedarik tarafındaki tedirginlikler bizim bu enflasyon tarafındaki savaşımızı maalesef savaşı da elimizi zorlaştıran değişkenler oluyor. Hı hı. O anlamda evet, bizim büyüme tarafındaki hikayemiz var. Yani böyle bir sürece girebiliriz ama 2027'nin bence 2002. yarısı diyebilirim bunun için Pelin.
0: Yani değerleme endişesi yaşanmaz mı hala bu fiyatlamalara rağmen? Aslında bunu biraz daha sormak istiyorum.
3: Yani şöyle, biz çok gördük bunları Pelin. Biliyorsunuz sen de değerleme endişesi, evet ucuz ama ne için alacağım beklentisi oluyor. Dolayısıyla ben bu dönemde yine sanki bu dönem onu yaşıyoruz gibi geliyor. Evet ucuzuz ama biraz bekleyip görelim bu savaş ne olacak. Amerika'daki seçimler öncesinde belki biraz daha sert pozisyon alınabilir. Ama şu bir aylık süreç içerisinde ben biraz daha bekle gör stratejisiyle gideceğini tahmin ediyorum. Evet, dediğim gibi Türkiye'de bir büyüme hikayemiz olacak ama ondan önce enflasyon ve faiz indirim sürecini görmek çok daha değerli oluyor ki arkasından büyüme gelir. O büyüme de zaten hisse senedi piyasalarına önemli yönde etkiler. Ve yine önemli kuruluşların yaptığı büyüme beklentilerine de bakıyorum. Evet. 2026'da aşağı doğru bir revizasyon, 2027'de hafif yukarı yönlü bir revizasyon söz konusu bu büyüme beklentilerinde. Türkiye yönelik büyüme beklentilerinde. Mesela biraz tahminim 2027 ikinci yarısına yönelik beklenti burada. Evet. O dönemde bu büyüme beklentilerini satın almaya başlayacağız.
0: Peki, Avro Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Odabaşı, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Güzel bir gün diliyorum size.
3: Hoşça kal Pelin, iyi yayınlar.
0: Ve efendim kısa bir araya gidiyoruz.
4: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
5: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi anlatabiliriz.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Elif Cansever'le birlikte araştırma masasıyla devam ediyoruz efendim. Elif günaydın, hoş geldin. Küresel piyasalardaki ana tema bir kez daha savaşa yüzünü döndürmüş gibi duruyor. Fiyatlamalar neyi işaret ediyor an itibariyle?
2: Pelin, dün oldukça volatil bir piyasa gördük ve benzin fiyatlarının yukarı çıktığını gün içinde konuşur olduk. Dün akşam gelen haber akışlarıyla beraber jeopolitik taraftaki gerilimlerin bir miktar daha piyasalara etki ettiğini söyleyebiliriz. Şu an küresel piyasalara baktığımızda aslında savaş dönemindeki hareketlerine geri döndüğünü, yani döngüsel hisselerdeki çıkış ve yapay zeka çip hisselerindeki girişlerin bir miktar daha arttığını söyleyebiliriz. Özellikle dün satıcılı bir seyir takip ettiğimiz piyasalarda dün akşam gelen FED tutanaklarıyla beraber bir miktar daha FED'e bakışın zaten gün içi açıklamalarla ve jeopolitik risklerle beraber FED'in faiz artırımı, Aralık ayında beklenen faiz artırım ihtimalinin Ekim ayına çekildiğini görmüştük piyasada. Bir miktar daha derinleştiğini ve piyasalara etki ettiğini söyleyebiliriz. Yani bugün küresel piyasalarda hem jeopolitik risklerin hem de FED beklentilerinin fiyatlandığı bir harita görüyoruz. Benzin fiyatına baktığımızda özellikle Brent petrolde dün 79 dolarlara kadar ulaşan bir Brent petrol takip etmiştik. Bu sabah itibariyle 78 dolar ve 77 dolar arasında gidip gelmeye devam ediyor. Altın ise aşağı yönlü hareketlerini bu sabah itibariyle koruyor diyebiliriz. Özellikle Asya tarafında derin satışlar görüyoruz. Bir miktar daha toparlanma sinyalleri var şu dakikalarda ama zaten birazdan piyasayı kapatacağız. Amerika ve Avrupa tarafında da dün derin satışlar gördük. Avrupa tarafında sadece ayakta kalan endeksin enerji olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hemen geçmek istiyorum Asya tarafına. Çünkü orada derin satışlar var. Derin satışlarını eşlik eden aslında bir halka arz süreci var. Eski Hynix'in en büyük çip üreticilerinden biri olan eski Hynix'in Amerika'daki halka arzı son günlerde gündemlerde. Çünkü beklenenin yaklaşık 7 katı bir talep geldi. Ve burada da baktığımızda aslında Alibaba'nın 25 milyar dolarlık Amerika'daki ADR halka arzından sonrası en büyük halka arzlardan bir tanesi olacak. Eski Hynix ADR'larının her 10 tanesi hisselerden bir tanesine denk geldiğini

0: Burada notlarımızı ekleyelim. Şu anlık eğer halka arz gerçekleşirse zaten Ali Baba'dan sonraki en büyük halka arzlardan biri olacak. Talep toplama sürecinin devam ediyor. Ve buradan da aslında ETF tarafına geçmek istiyorum. Çünkü eski Hynix ve Samsung'un Güney Kore'de Mayıs ayında işleme başlayan ETF'lerinden şu an piyasanın yaklaşık %70'ini domine ediyor, yani karşılıyor diyebiliriz. Bu ETF'ler tarafına baktığımızda da aslında ETF'lerin peşinden gelen yüksek, yani hisse tarafındaki artışlar varken ETF'ler tarafındaki hisse alımlarının artması ve hisse tarafında satışlar varken ETF'ler tarafındaki satışların artması bir miktar Güney Kore tarafındaki hareketleri derinleştiriyor Pelin. Ve bu KOSPİ'de gördüğümüz aslında son günlerde teknik anlamda ayı piyasasına girmiş bir KOSPİ takip ediyoruz. Ve burada da baktığımızda aslında analistler bu derin satışların bir miktarda ETF'ler tarafından kaynaklandığını, keza bu şu anlık %70'lik oran, piyasa oranı Haziran ayının sonunda %90 seviyelerindeydi. Ve piyasanın bir miktar daha bu ETF hareketlerine etkilendiğini Asya tarafında söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve efendim hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim Info Yatırım'a. Info Yatırım'dan İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin. Küresel piyasalarda savaş fiyatlaması dedik. Ardından bugün baktığımız zaman vadeliler tarafı pozitife işaret ediyor. Piyasa bir gün bir gününü tutmuyor gelen haber akışlarına rağmen. Etkisinin nedeni nedir? Bugün bize nasıl yansır?
1: Evet, günaydın Pelin. Piyasalar aslında gelen haber akışlarına biraz da anlık tepki veriyor diyebiliriz. Şu an için özellikle de bu hafta içerisinde Borsa İstanbul tarafında yani dün haricinde biraz daha sakin bir gün vardı. Ama dünkü haber akışları bizde biraz daha satış baskısını arttırmıştı. Bugün o haber akışlarının etkisinin biraz daha hafiflemesiyle birlikte tepki yükselişiyle güne başlayacağız herhalde. Tabii bugün böyle içeride çok böyle güçlü bir veri akışı yok. Daha çok yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet ve para banka istatistiklerini takip edeceğiz. Amerika'da da işsizlik maaş başvuruları var. Ama küresel tarafa baktığımızda hemen özetle şöyle söyleyeyim. Dünyanın gündeminde ev sahipliğini yaptığımız bizim NATO zirvesi vardı. Orada da savunma sanayi ile ilgili çok önemli kararlar alındığını gördük. Ve diğer bir önemli husus da Trump'ın İran'la ilgili yapmış olduğu açıklamalardı. Geçici anlaşmanın şimdilik sona erdiği şeklinde açıklaması. Diğer taraftan İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve dün aynı şekilde akşam saatlerinde de İran'ın vurulması. Yani burada jeopolitik riskler tekrar geri sarmış gibi görünüyor. Bununla birlikte FED tutanakları vardı. Orada da yani aslında sonucunu biliyorduk ama orada tekrar altının çizildiğini gördük. Yapay zeka kaynaklı güçlü bir talep olduğunu ve özellikle de burada enerji maliyetlerinin yüksek olması enflasyon tarafının kalıcı olabileceğine yönelik endişeleri olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte 10 yıllık tahviller şu an 4.57 seviyesinde yukarı yönlü bir eğilim içerisinde. Ons altına bakıyoruz. Bu hafta Orta Doğu'daki yaşanan bu son birkaç günlük açıklamalarla birlikte %10 civarı yukarı yönünü çevirmiş durumda. Bugün bir miktar hafif de olsa tekrar aşağı yönlü bir eğilim içerisinde. Ons altın tekrar aynı şekilde düşüş yönünde bir eğilim sergilemeye devam ediyor. Yurt içi tarafa baktığımızda biraz önce söylediğim gibi burada NATO zirvesi bizim açımızdan önemliydi. Burada alınan kararlar. Ama tabii ki Cumhurbaşkanımız da Sayın Trump'ın diyalogları çok çok daha dikkat çekiciydi. Burada F-35 uçak motoru alımı gibi, katsayı yaptırımları gibi çok önemli, olumlu yönde açıklamaların geldiğini gördük. Diğer taraftan piyasalar bu gelişmeleri yaşarken Orta Doğu'daki haber akışları piyasalar üzerinde baskıyı arttırdı. Aynı şekilde MSCI'ın açıklamasının ardından S&P Dow Jones'un açıklamaları da piyasalar üzerinde bir baskı kurdu diyebiliriz dün itibariyle. Şu an için tahvil faizleri özellikle de gösterge tahvillerinde dün tekrar yön yukarı çevirmiş gibi görünüyor. 41'ler civarında.
0: Evet.
1: Endekse, BIST 100 endeksine de baktığımızda dünkü satışlarla birlikte endeks 60 günlük ortalama, hareketli ortalama evet, sınırı 14.100'e kadar yaklaştı. Bugün muhtemelen buradan biraz uzaklaşacağız. Buranın üzerinde olduğumuz sürece özellikle de 14.300 ve 14.400'ü direnç olarak kabul ediyoruz. Burası aşılırsa iyimserliğin biraz daha ön plana çıktığını konuşabiliriz. Ama onun haricinde piyasalar biraz daha yurt dışı piyasaları ve Orta Doğu'daki haber akışlarını takip edecek gibi görünüyor Pelin.
0: Peki. İsmail çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Info Yatırım ailesine ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, evet programı noktalıyorum. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.
2: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Finans masamızdan yine bugün Bloomberg KT araştırma analistimiz Mehmet Özdemir ile beraber ekranınızdayız diyelim. Mehmet hoş geldin.
1: Günaydın yayınımıza Zeynep.
0: Tekrar. Sabah da seninle küresel tarafı biraz konuştuk ama şimdi tabii bizim piyasanın açılışına artık dakikalar kaldığı için yine son bir toparlama yapalım. Hem dün piyasamız neleri fiyatladı hem de bugünden beklentiler nasıl şekillendi aracı kurumlarda.
1: Dün özellikle tahmin edebileceğimiz üzere Borsa İstanbul'da savaş gündemiyle birlikte Zeynep %2'nin üzerinde bir geri çekilme. Yaklaşık 1,5 aydır böyle bir geri çekilme görmemiştik. Endeks o konuda hani 18

0: 8 Mayıs'tan bu yana en kötü gününü yaşadı diyebiliriz. Hani 88 hissenin düştüğü, işte belki BIST 30 dışındaki BIST 100 hisselerin bir miktar daha ön plana çıktığı, puan bazlı en azından katkılar çerçevesinde bir gündü. Ama şöyle söyleyebiliriz ki dün akşam VIOP seansında gördüğümüz o 1003'ler civarındaki toparlanmayı bugünkü VIOP seansında da görüyoruz. Özellikle Borsa İstanbul 100 ana endeks açılmadan önce Zeynep. O tarafta da yine 1004'ler, 1005'ler çerçevesinde primler var. Bu sabah açılıştan önce şöyle bir hisselere baktığım zaman vadeli işlemler tarafında böyle Türk Hava Yolları gibi, emlak konut gibi hisseler böyle %1'ler civarında bir toparlanma içerisindeydi. En azından baktığımda neden özellikle işte hem ulaştırma tarafını bir miktar daha ön plana çıkarıyorum. Dün %4,3 civarında alt endeksler arasında en çok geri çekilen endekste, ulaştırma endeksi o tarafta. Dolayısıyla hani beklentiler bir miktar daha yumuşamışken son dönemde Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar ama her zaman yapmış olduğu gibi bir aralık bırakması da bugün piyasaları en azından bir miktar dipten alıma ikna etmiş gibi gözüküyor ki işte MSCI Asya Pasifik'e baktığımızda orada da böyle tamam çok kuvvetli primlerden bahsetmiyoruz. Oranın da kendi dinamikleri var bu sabah içerisinde. İşte Çin'den enflasyon rakamları gelmiş. Kospi'nin son dönemdeki ciddi anlamda oynaklığı bugün bir miktar daha yatışıyormuş gibi gözüküyor. Ama şunu söyleyelim ki Zeynep. Bugün en azından bir toparlanma emarelerini açık kotasyonlarda da görebiliyoruz. Ama belki de dünkü gördüğümüz fiyatlama şöyle bir genel çerçeveden bakacak olursak Bitcoin'den ABD tahvillerine, işte bunun içerisine belki Türk tahvilleri tarafını da koyabiliriz. İşte bir gümüşe kadar biraz daha bu enstrümanlarda satış baskısının yoğunlaştığı ama nerede primlerin olduğu, bizim savaş döneminde de bu filmin aynısını görmüştük. O tarafta da çip şirketlerinin işte 2019'dan bu yana değerlemeleri en uygun noktalara gelmiş Nvidia gibi hisselerde, yani teknoloji hisselerinde bir miktar daha alım olduğunu gördük. Ama onun dışında Zeynep, dün S&P 500'de de 391 hissenin geri çekildiği, işte sadece teknoloji ve enerji sektörünün ayakta kaldığı, pozitif anlamda söylüyorum. Stoxx 600'de 501 hissenin geri çekildiği, o tarafta da sadece enerji sektörünün ayakta kaldığı ve alt endekslerde bir fiyatlamayı gördük. Dolayısıyla tam savaşın ortasında en hararetli anlarında işte VIX 20'nin üzerine doğru attığı fiyatlamalarda gördüğümüz bir iz düşümünü bu tarafta yakından takip ettik. Ama tabii biz de Borsa İstanbul tarafında teknoloji şirketlerinin yoğunluğu bir miktar daha az olduğu için bu geri çekilmeyi biraz daha sert hissedenlerdeniz biz, Stoxx 600 gibi. Şimdi BIST 100'ün fiyatlamalarına baktığımızda da Zeynep, 4 gündür aslında dünü dışarıda bırakıyorum. Yaklaşık 14.400'lerin çok altına gelmek istemeyen ama 14.500'lerin geçilemediği şöyle bir 100-150 puanlık bir aralıkta ilerliyorduk. Dün o taraf aşağı doğru kırılmış gibi gözüküyor. Ne tarafa doğru? 50 günlük hareketli ortalamaya doğru. O tarafta işte yeşille gösterdiğimiz çizgiyle birlikte biz aslında yaklaşık 6-7 işlem günü önce de buralardan bir kalkmıştık ki 14.000 altını çok görmek istemeyen bir endeks görüntüsü vardı. Çok kısa vadede. Ama bugün itibariyle bu tarafı biraz daha yakından takip etmek lazım. Ne tarafı der, hangi taraftan bahsediyorum? BIST 100 endeksinde 50 günlük hareketli ortalama, bu da yaklaşık işte 14.160 seviyelerinden geçiyor. Bunu söyleyebilirim. Diğer taraftan Zeynep, belki de faiz arttırım beklentileri tekrar kuvvetlenirken bunu Fed'in swap fiyatlamasında da görüyoruz bu sabah itibariyle. Dün de bunu özellikle görmüştük. Biraz hafif hafif yukarı giden bir fiyatlama vardı. Orası hala işte 1,5 faiz arttırımın falan biraz daha fiyatlar nitelikteydi. Ama biraz daha endeks tarafında bankacılık tarafına değinmek lazım ki orası da Zeynep, hem büyük bankalara baktığım zaman Akbank, Yapı Kredi gibi, İş Bankası gibi bankalar 200 günlük hareketli ortalamasına geldi. Dolayısıyla orada da bir trend dönüşümü olacak mı? Bunu da takip etmek lazım ama Garanti ve işte diğer biraz daha kamu bankalarından da 200 günlüğün altına doğru hareketleri bu tarafta takip ettik. Dün bankalar %3'ün üzerinde geri çekilirken, dediğim gibi dün biraz daha ulaştırma ve bankacılık gibi savaşta en çok yara alan sektörlerin başında geldiği o fiyatlamayı dün itibariyle Trump'ın açıklamalarında gördük. Bugün İşte bunun bir telafisi olacak mı haftanın 4. işlem günü itibariyle, bunu da yakından takip etmek lazım. Ama tekrar dediğim gibi biraz önce aldığım fiyatlama, baktığım fiyatlama daha doğrusu VIOP çerçevesinde en azından nispi bir toparlanmaya işaret ediyor diyebilirim.
1: O zaman şirket haberleriyle devam edelim. Seans açılışı öncesinde bir haber akışıyla hareketli olma potansiyeli taşıyan hisselerden de bahsedelim. Öncelikle Astor geldi ekranımıza. Amerika'da bir yerleşik firmayla 43 milyon dolar tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzalandığı açıklandı. Teslimatların 2027'nin Mart, Ağustos ve Ekim dönemlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sözleşme tutarı ise 2025 yıl sonu hasılatının %5,63'üne denk gelecek şekilde. Türk Hava Yolları tarafında yine yolcu trafiği geldi. Şirketin Haziran ayına ilişkin trafik verilerinde Haziran 2025'te 8,2 milyon olan toplam yolcu 2026'nın aynı döneminde %1,6 azaldı. 8,1 milyona indi. Diğer taraftan yolcu doluluk oranları Haziran 2026'da 2,3 puan artışla %84,5'a yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranları %84,2, yurt içi doluluk oranları %88,2. Toplam arz edilen koltuk bölü kilometre şeklindeki gösterge ise Haziran 2025'te 23,6 milyarken 2026'nın aynı döneminde %1,2'lik düşüşle 23,4 milyar seviyesinde. İSVEA 10 Temmuz'da borsada işlem görmeye başlayacak. Yine EBN Yapı tarafında 167 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç ettiği ile ilgili bir başlık var. Faizler cephesinde ve bankacılık cephesinde TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar'ın bugün Hürriyet'teki röportajını okuduk. 23 Temmuz PPK toplantısından beklentisini dile getirdi Banka Genel Müdürü ve haftalık fonlamayı Merkez Bankası'nı yeniden aşarak %47'ne yerine 37'den politika faizi oluşturması yönünde bir fonlama oluşturması yönünde beklentisini ortaya koydu diyebiliriz. Şimdi aracı kurum raporları tarafına da bir gelelim. Az önce Türk Hava Yolları dedik. Doluluk rakamları geldi. Aracı kurumlar nasıl karşıladılar?
0: Evet, şimdi Ağlat Yatırım'ın bir değerlendirmesi var o tarafta Zeynep. Şimdi şöyle bir, sen ön rakamlığı verdin ama ben değerlendirmesiyle birlikte bir miktar daha özellikle bahsetmeye çalışacağım. Şimdi 2026'da bu aralar Türk Hava Yolları'nı iyice konuşur durumdayız. Çünkü her ne kadar jet yakıt fiyatları işte 900 doları, bu arada dün jet yakıt fiyatlarının tekrar 1100 dolar seviyesinin üzerine doğru geldiğini de gördük. Biz en düşük olarak orada 900 dolara kadar gerilemiştik. Nerelerden? 1800 dolarlardan ton başına. Dolayısıyla jet yakıt fiyatlarını da bir miktar daha yukarı bir ivmeyi takip ettik. Ama aracı kurumlarda model portföylerini zaten birer birer almaya başlamışlardı. Şimdi Ağlatçı Yatırım rakamlarına baktığımız zaman toplam yolcu sayısının burada genel 2026 Haziran ayının verisine ilişkin 1,6 civarında bir geri çekilmeyle 8,1 milyon seviyesine gerilediğini görüyoruz. 2025'in Haziran'ında bu rakam 8,2 milyon kişi sayısındaydı. Aynı dönemde ise arz edilen koltuk kilometreye baktığımız zaman ki bizim hava yolları tarafında en çok baktığımız alt metriklerden biridir. %1,2 civarına daralarak 23,4 milyar kilometre seviyesine gerçekleşti. Yolcu doluluk oranlarına baktığımızda ise genel anlamda burada 2,3 puanlık bir artış var. %84,5 seviyesine o tarafta yükselmiş Türk Hava Yolları'nın yolcu doluluk oranları. Yolcu seferli sayısına baktığımızda ise o tarafta bir geri çekilme var Zeynep. Orası %4,4 civarında bir geri çekilmeyle 48.661 adede gerilemiş. Kargo tarafına baktığımızda Zeynep, orada da kargo taşımalarında bir artış var. Bunu zaten biz aracı kurum raporlarında ama zaten görüyorduk. Yani kargo tarafının kuvvetli seyrini orada da %11,6'lık bir artışla 201 tonu da aştığı bir çerçeveyi takip ediyoruz. Şimdi yurt dışına baktığımız zaman oradaki yolcu sayısında %1,5'luk civarında bir artış var. Belki bölgesel kırılımlar bir miktar daha önemli olabilir Zeynep ama orası 5,2 milyon seviyesine yükseliyor. Arz edilen koltuk kilometreye baktığımızda ise aynı dönemde orası yurt dışı tarafta yaklaşık 1003 civarında bir geri çekilme. Doluluk oranlarına baktığımızda ise orası 84,2 seviyesine geliyor. %2,6 puan civarında o tarafta bir artış var. Yurt içi rakamlarından bir miktar daha bahsettik ama şöyle bir Ocak-Haziran dönemine baktığımız zaman yani Ocak-Haziran 2026 döneminde ise yolcu sayısında %5,5'luk bir artış var derler. Orası 44,5 milyon seviyesine ulaştığını görüyoruz. Arz edilen koltuk kilometrede geçtiğimiz yıl Ocak-Haziran dönemine göre orada da %5,1'lik bir artış var. Şimdi Zeynep biraz daha buradaki dış hat yolcu sayısına baktığımız zaman, bunların bölgesel kırılımına baktığımız zaman şimdi bu tarafta Uzak Doğu'da %21 civarında bir geri çekilmeyi bu tarafta yakından takip ediyoruz. Afrika tarafında %13,6, Avrupa tarafında ise %9,5'lik bir rakamla büyümenin o tarafta devam ettiğini görüyoruz diyeyim. Bir nokta koyayım istersen, virgül koyayım.
1: Hemen devam edelim biz de. 14.253 puanla Borsa İstanbul Uzan

0: Endeks'te yeni gün başladı hareketinde %0.44'lük bir artı, yani 63 puanlık alıcılı seyir karşımızda. 87 hisse yükselirken 8 hisse düştü, 5 hisse yatay açılışta. Mali endeks %0.36, banka endeksi %0.47, sanayi endeksi ise %0.49'luk bir primli seyirle karşımıza gelmekte. Yeşil ekranlarda hizmet endeksinde de destek var mı, bir de oraya bakalım. İkinci grafiğimiz ekrana gelecek, oradan detayları vermeye çalışacağız sizlere. Hizmetler tarafı %0.28, ulaştırma %0.42 ve turizm %0.58'lik alıcılı bir seyirde. Bu esnada döviz kurlarında dolar endeksi 101'e yakın kalmaya devam ederken FED tutanakları, Trump'tan gelen açıklamalar geride kaldı. Buradan döviz kurları deyince 1.1441'de Euro doları takip ediyoruz. Euro TL'de 46.87, 54, Euro TL'de ise 53.7508'de kotasyon devam ediyor. Döviz kurlarından dönelim borsaya. Aselsan, İş Bankası C hissesi, Astor, az önce şirket haberinde paylaştık. Akbank ve Tüpraş puan bazlı katkılarda ilk beşi de, puan bazlı baskılarda Şekerbank, Odin Solutions, Mia Teknoloji, Europower ve Pacific Eurasia hisselerini takip ediyoruz. Petrol fiyatının tabii Tüpraş'ta etkisi olduğunu izledik açılışta. Bununla birlikte yüzdesel bazda güne en çok artıda başlayanlarda Balsu Gıdayı, Türkiye Sigorta, Borusan Yatırım, Çaniki Termik ve Eczacıbaşı İlaç takip etti. Yüzdeselde en çok düşen tarafta ise Şekerbank, Mia Teknoloji, Europower, Odin Solutions ve Pacific Eurasia var dedik. Türk Hava Yolları'ndan bahsettik doluluk rakamlarıyla beraber. Orada da güne 1 lira 75 kuruşluk artıyla 333 lira 75 kuruşta başlangıç yapıldı. Terminalde 16 kurumun araştırma kapsamında olduğunu görüyoruz. 16'sı al, 300 tut diyor. Toplam 19 kurum düzeltelim araştırma kapsamına aldı. HSBC en güncel tavsiyede 6 Temmuz'da al dedi Türk Hava Yolları hissesi için. Tavsiyede hedef fiyat 460 TL oldu. Kuveyt Türk Yatırım'da yine 6 Temmuz tavsiyesinde al dedi. Orada da hedef fiyat 400 TL ile eşlik etti bu tavsiyeye diyebiliriz.
1: Ben yolcu rakamlarından devam edeyim istersen. Evet. O tarafta Zeynep, şimdi biz şöyle bir genel olarak baktığımız zaman bu Orta Doğu'daki yolcu sayısındaki geri çekilmenin Uzak Doğu'yla bir miktarda en azından telafi edilmeye çalıştığı bir ortam. Şimdi o tarafta da Uzak Doğu tarafında %21'lik bir büyümeden bahsettim. 2026 yılında toplam Orta Doğu tarafındaki rakamlara baktığımız zaman orada %19'luk bir geri çekilme var. Dolayısıyla birbirini en azından rakamsal olarak, oransal olarak dengelemiş gibi gözüküyor. Ağlatçı Yatırım analistlerinin şöyle bir değerlendirmesi var. İlk yarıdaki yolcu artışı, doluluk oranlarındaki iyileşme ve kargo tarafındaki güçlü performans nedeniyle trafik verilerini o tarafta olumlu değerlendirdiklerini söylemişler. Deniz Yatırım'da şöyle bir notu var. Bu hava trafik verileriyle alakalı olarak jeopolitik riskler öncesinde 2026 yılı beklentilerinin temel dayanağı artan rekabetle birlikte birim gelirlerinin baskılanmaya devam edeceği yönündeydi. Ancak mevcut konjonktüre baktığımız zaman stratejinin yolcu hacmini arttırmaktan ziyade daha karlı bölgelere odaklanmaya ve birim gelirleri yükseltmeye doğru evrildiğini bu tarafta gözlemlemişler. Haziran ayı verilerinde gözlenen geri çekilme ilk etapta olumsuz bir algı yaratsa da Uzak Doğu pazarındaki büyüme ivmesini oldukça kritik ve değerli buluyor onlar da. Dolayısıyla fiyatlamaya baktığımızda da Zeynep, zaten trafik verilerinin işte ya da önümüzdeki sürece ilişkin bir miktarda beklentilerin iyileşmesiyle 350 liranın da üzerine doğru gelen bir fiyatlama görmüştük o tarafta. Ama buralarda çok tutunamamıştı. Özellikle dün sert geri çekilmesiyle birlikte orada bir dönüş var. Bu 350 liranın üzerindeki bu rakamın üzerinde mi altında mı, artık Türk Hava Yolları yatırımcıları o tüm zamanların zirve seviyesine baktığını söyleyebilirim genel olarak.
0: Şimdi aracı kurum raporları tarafına döndüğümüzde Türk Hava Yolları dışında bugün konuşabileceğimiz şirket başlığı var mı?
1: Şöyle ki aslında Zeynep, BİMAŞ tarafına alakalı olarak son dönemde şimdi bir geri çekilmeyi o tarafta yakından takip ediyorduk. Yani bu son 3 işlem gününün dışındaki özellikle 10-12 işlem gününde biz BİMAŞ tarafında yıllık trendin zayıfladığı bir ortamı görmüştük. O tarafta fiyatlama biraz daha geri çekilmişti. Ama bu geri alım programı ile birlikte ve bir miktar daha özellikle yatırımcının da ilgisiyle birlikte 3 gündür %5 civarında bir toparlanmayı görüyoruz. Ama biraz daha Zeynep, daha sıkış, dar bir alanda baktığımız zaman o tarafta bir sıkışmayı takip ediyoruz. Şimdi o sıkışma ne tarafa doğru dönecek? Bankaların 200 günlük harekette ortalamaya geldiğinden bahsetmiştim. Diğer hisselerden, işte Türk Hava Yolları gibi şirketlerden bahsettik. Fakat endeksin en yüksek ikinci ağırlığa sahip hissesinde tarafında da bu kırılımın ne tarafa doğru olabileceği de biraz daha kritik olabilir. BİMAŞ'ın son dönemde işte biraz daha banka kurma girişimiyle yatırımlarını çeşitlendirdiği bir ortamı görmüştük. Onun dışında özellikle şok marketler gibi, hatta belki Migros'u da biraz daha içerisinde tutabiliriz. Daha zayıf bir fiyatlamayı o tarafta görmemiz mümkün oluyor daha kısa vadeli baktığımız zaman. Ama BİM'in özellikle biraz daha çeşitlendirmeye çalıştığı gelir yapısıyla birlikte burası ne tarafa doğru gidecek? Hali hazırda biraz daha mağaza büyümelerindeki ivmeyi bu tarafta yakından takip ederken, son dönemde artık Zeynep özellikle gıda perakende analistlerine baktığımız zaman bu mağaza büyümelerindeki ivmenin biraz yavaşlayabileceği ve doygunluğa ulaştığına dair böyle bir analist yorumları da takip etmiştik. Dolayısıyla biraz daha işte gıda perakendeler açısından hem bu mağaza büyümeleri, ki ikinci çeyrek bilançolarının arifesindeyiz, yani yakında bu rakamları almaya başlayacağız, hem de gıda enflasyonu gibi enflasyonun nerede konumlanacağı da bu hisseler için biraz daha kritik olacak. Biz yüksek enflasyon döneminde özellikle gıda perakende şirketlerinin endeks üzerindeki performanslarını yakından takip etmiştik zaten.
0: Şimdi bu arada hemen şöyle bir terminale de dönüyorum. BİMAŞ tarafında en güncel tavsiyelerde 6 Temmuz tarihinde City var. Alt tavsiyesine 480 liralık bir hedef fiyat eşlik etti. Ak Yatırım'da piyasa üstü getiri tavsiyesinde yine aynı gün içerisinde 494 liralık bir hedef fiyat gördük. Yine 6 Temmuz tarihli Kuvvettürk tavsiyesi de al gününde gerçekleşti. 505 liralık bir hedef fiyatla şu anda BİM'de işlemler 25 kuruşluk artışla 376 TL'de devam ediyor diyelim. İnşaat maliyeti endeksi geldi. Mayıs ayında aylık %1,87 arttı. Önceki artışsa %2,73 düzeyinde gerçekleşmişti. Onu da yine hatırlatalım. Ve az önce bir miktar bankalara da girizgah yaptı Mehmet. Hemen oradan devam edelim. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş önümüzdeki 12 ay için bankalara dair pozitif görüşlerini yayınımızda dile getirdi. Paylaşarak piyasa masasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Bankalar için tabii sınırlamalar var. Orası da çok regüle olan bir sektör. Ve burada bu faiz yüksek gittikçe aslında bir taraftan faiz kazançları görünüyor ama bir taraftan da çok sıkışan şeyler var. Sistem var ama bunu da bence yine hem bankacılık sektörünü hem hükümet daha iyi görüyor. Ama bunun için bir kaynağa ihtiyaç olacak. Çünkü biz en ufak bir büyüme olduğu zaman da enflasyon yaratan bir ekonomiyiz ne yazık ki. Burada yapısal önlemlerle destekleyerek bakıldığında biz yine en önemli konu güven konusu. Bence jeopolitik pozisyon olarak güven verilen alınan bir noktaya geldik. ABD ilişkileri, AB ilişkileri açısından baktığımızda CDS'lerimiz düşüyor. Aslında ortam yavaş yavaş hazır. Merkez Bankası da temkinli devam ediyor. Ama yine bu geçiş içerisinde bizim enflasyonla uğraştığımız için de enflasyonla alınan sinyal, yani enflasyondaki düşüş biraz daha netleşmeye başlarsa yaz aylarında biz yine yıl sonuna doğru bankalar açısından da olumlu bir havayla gireceğiz. Ama dediğim gibi şu anda en son dönemeçteyiz. Biz hep kendimizi neye göre hazırlamıştık? Bu yıl faiz indirimi olacak. Ama bu olmadığı noktada ne oldu? Biraz daha sıkıştık. Şimdi bu zor dönemece geçtiğimiz zaman bankalarda daha iyi noktaya gelecektir. Ama şu anda yine de biz daha negatif mi pozitif mi dersen bankalarda biraz daha olumlu tarafta bakıyoruz. Şimdi grafikte... Önümüzdeki 12 ay.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam. Access

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda yeniden jeopolitik gerilimin yaratmış olduğu tansiyon öne çıkarken diğer bir tarafta ise Trump'ın açıklamaları da önemliydi. İran anlaşmak istiyor diyor ve dolayısıyla piyasalarda bugün futures'lar başta olmak üzere bir nebze olsun alıcılı bir açılışa işaret ediyor. Peki içerideki durum neye işaret ediyor? İçeriğiyle başlayalım hemen o halde hızlıca. Borsa İstanbul tarafında yatay bir görünüm söz konusu. 58 ise yukarı yönlü, 38 ise aşağı yönlü performansını yakından takip ederken 14.189 seviyesinden işlem geçiyor an itibariyle. Hemen şöyle bir alt endeksler tarafına bakalım. Bankalar tarafında 0.28'lik yön yukarı. Dün bankacılık endeksinde sert değer kayıpları söz konusuydu efendim. 3.25 seviyesinde bir fiyatlama vardı. Negatif bir fiyatlama. Holdingler endeksi tarafında ise özellikle burada yine negatif bir seyir öne çıkarken kurumlar tarafından gelen açıklamalarda sert satışlara sebebiyet veriyordu. MSCI sonrasında ki özellikle S&P Dow Jones endeksi tarafından gelen yapılan açıklamalarda önem arz ediyordu. Türkiye'nin sınıflandırması emerging market tarafından geri çekilebileceğini izleme statüsünde olduğunu şu anda bir takım uyarılar kurumlar tarafından gelirken negatif yansıması olmuştu. Bugünün üzerinde bankalar yatay pozitif, sanayi endeksi yatay bir görünüm. Mali endeks tarafında ise 0.28'lik alıcılı bir seyir söz konusu. Ulaştırma tarafına hızlıca bakalım. Ulaştırma tarafında yatay bir görünüm. Turizm endeksi tarafında yatay pozitif bir görünüm öne çıkarken hizmetler satıcılı bir seyre işaret ediyor. Pariteler nasıl şekilleniyor ki özellikle pariteler tarafında DXY tarafında 100 seviyesinin üzerinde korumaya devam ediyor. 100,89 seviyesinden işlem geçerken Euro dolar çaprazında 1.1437, sterlin dolar tarafında 1.3421 seviyelerini takip ederken dolar TL güne yatay bir başlangıç yapmıştı. An itibariyle korumaya devam ediyor. 46.80'ler seviyesinden işlem geçerken Euro TL tarafında ise 53.73.29 seviyesini yakından takip ediyoruz. Yönetmenimden rica edebilirsem bir de altın tarafını getirmesini ekranlara rica edeceğim. Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a üst üste ikinci günde düzenlemiş olduğu saldırıların ardından gün neredeyse Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği yine durma noktasına gelir. Altın tarafında sert geri çekilmeler olmuştu efendim. Çarşamba günü yani dün 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü altın. ABD vadeli altın kontratlarında ise Ağustos teslimi 4077 dolarlara kadar geri çekilmişti. Bugün bir denge arayışında olmaya devam ediyor. 4102 dolar seviyesine kadar geldi. Yarım puan üzerinde sınırlı bir artış söz konusu. Altındaki sert geri çekilmeler devam etti. Elbette sadece altın değil, diğer metallerde de aynı şekilde etkisi görüldü. Gümüş tarafında özellikle. Gümüş tarafında da 58 dolarlara kadar indikten sonra, 58 dolar 13 sente kadar indikten sonra bugün özelinde 59 dolar seviyesinden işlem geçiyor. Kripto para piyasalarında 62 bin dolar seviyesi korunmaya devam ederken Brent ve ABD tipi ham petrol tarafında ise sert fiyatlamalar olmuştu. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte kurumlardan da petrol uyarısı gelmeye devam etmişti ve dolayısıyla dün bir ara kısa süreliğine Brent petrol tarafında varil fiyatı 80 doların da üzerine çıktı. Oradan bir geri çekilme var ancak çok da büyük bir geri çekilme yaşanmadı. 78 dolar seviyesine kadar gelmiş bulunmakta uluslararası gösterge olan Brent'te. ABD tipi ham petrol ise 73 dolar 46 sent fiyatlamasını devam ettiriyor diyelim. Evet, MTA ve Bitcoin tarafında yansıtmış olduk ekranlarınıza. Hemen şöyle borsaya dair yine beklentileri alalım. Nasıl bir güne başladık? Nasıl beklentiler şekilleniyor? Nurol Portföy'den Genel Müdür Yardımcısı Murat İmam bizlerle birlikte. Murat Bey, hoş geldiniz. Kurumlardan gelen satış uyarılar mı satışta etkili oldu? Jeopolitik gelişmeler mi daha etkili oluyor? Ne bekleriz?
1: Günaydın. Bu sabah piyasalarda ana başlık açık şekilde sizin de bahsettiğiniz gibi jeopolitik riskin yeniden fiyatlanması. Yani Trump'ın İran'la ateşkes sürecinin bittiğine yönelik açıklamaları ve yeni saldırıları masada tutmaya devam etmesi hafta içinde oluşan bu kısmi rahatlamayı tersine çevirdi. Neden kısmi diyoruz? Çünkü MSCI tarafından gelen uyarılar vardı. Ondan sonra Dow Jones S&P'den de uyarı geldi. Şu ana uyarı gelmeyen bir tek FTSE kaldı. Bakalım önümüzdeki günlerde FTSE'den de öyle bir uyarıyla karşı karşıya kalacak mıyız? Yani burada piyasa tepkisi sadece klasik bir riskten kaçış olarak değil de daha çok enerji fiyatları üzerinden okunması gerekiyor gibi düşünmek lazım. Çünkü faiz ve enflasyonu direkt olarak etkiliyor hem Türkiye'de hem tüm dünyada. Yani bu ilk tepki zaten dünkü açıklamadan sonra petrolde geldi. Brent petrolünün 80 doların üzerine çıktığını gördük. Siz de demin bahsettiniz ki hafta içinde böyle kısa da olsa böyle 70 doların altına kayıp böyle 69 küsürlü rakamlar görmüştü. Yani burada esasen son 5 günlük harekete baktığımız zaman çift taneli yükseliş görüyoruz. Her anlamda çift taneli, hem 10 doların üzerinde bir yükseliş hem de böyle yüzde olarak %15'e yaklaşan bir yükselişle karşı karşıya kaldık. Bu arada bu petrole gelen satışla birlikte piyasaların tüm piyasalar etkilendi, bizim borsamızda dahil olmak üzere. Ama esas etkilenme bence tahvil faizlerinde oldu. Amerikan tahvil faizleri 10 yıllıkları 4.60 civarına kadar geldi. Hani Fed'den biliyorsunuz faiz indirimi yapacak beklentisi varken 2 adet faiz arttırımı yapma beklentisi daha da yükseldi. Yani büyüme endişesi tek başına baskın olmanın haricinde enflasyonun yeniden yukarı yönlü gitmesi ve yapışkan hale gelmesinden genel piyasada korkuluyor. Yani hisse senedi taraflarında bir ayrışma vardı. Amerika'nın kendi içinde de bizde de bir ayrışma gördük. Mesela Nasdaq tarafında daha fazla satış gördük ama daha sonra toparlandı. Bizde özellikle bankacılık sektöründe gelen satışlar gördük. Çünkü bizde de özellikle 5 yıllıklara iyi bir satışla karşılaştık. Yani hem 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllıklar satışla karşılaştık ama en çok 5 yıllıklarda gördük. Emtia tarafındaki zayıflık da sürüyor. Normal şartlarda savaş ve jeopolitik riski altına destekler. Ancak bu kez piyasanın odağı güvenli limandan çok yüksek petrol, yüksek enflasyon, yüksek faiz denklemine kaydı. Reel faiz beklentisi ve doların dirençli kalması altın ve gümüş üstünde de baskı yarattı. Yani dün akşam 6'dan sonra gece seansında Amerika açıkken gümüş hatta 58'in altına 57.90'lara kadar da kaydı. Yani iyi kısım altının şu anda en azından 4000'in seviyesinin üzerinde tutulmuş olması. Borsa İstanbul'da da sektörel ayrışma ve genel endeks son dönemde güç kalmaya çalışsa da bir sektörel ayrışma var. Bu tip jeopolitik haber akışlarında ister istemez petrolün yükselişiyle havacılık, ulaştırma, petrokimya ve enerji yoğun şirketlerde bir parça maliyet hassasiyeti artıyor. Bu da tabloyu bir parça daha riskli hale getiriyor. Özetle piyasanın bu hafta verdiği mesaj şu: yani jeopolitik risk tek başına fiyatlanmıyor. Petrol üzerinden enflasyon üzerinden tahvil faizleri ve tahvil faizleri üzerinden de riskli varlık çarpanları yeniden değerlendiriliyor. İşte Hürmüz'ün açık kalıp kalmayacağı, tankerlerin geçip geçmeyeceği, petrol fiyatının yüksek kalıp kalmayacağı, Fed'in bu enerji şokunu geçici mi yoksa kalıcı bir risk olarak mı değerlendireceği bu haftanın konuları. Herkese iyi seanslar diliyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz bizler de aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Nurol Portföy ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, evet, araştırma masasıyla devam ediyorum.

0: Ve Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pelin.
0: Evet Aslı, şimdi savaşın etkilerini hem büyüme perspektifinde, sermaye piyasalarında, özellikle bunu işte değerleme tartışmalarında, enflasyon endişeleri, tahvillere yansıması derken bir süreç içerisinde aşağı yönlü revizyonlar gelmeye başladı. Şimdi Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Raporu'nu güncelledi. İstersen orayla başlayalım. Yani büyümeyle başlayalım. Ne diyor? Orada aşağı yönlü sert revizyonlar mı geliyor? Daha mı yumuşak atlatacağız biz bu süreç?
1: Evet, Temmuz güncellemesini yayınladı IMF. Aslında iki tane rapor yayınlıyor. Bir tanesi işte Nisan'da, bir tanesi de genellikle Ekim civarında oluyor. Bu da Temmuz güncellemesi diyelim. Burada gördüğümüz kadarıyla biraz daha aslında ekonomik aktivitenin tahmin edilenden daha dirençli olduğuna bir vurgu var. 2026 büyümesi küresel anlamda %3 bekleniyor. 3.4'te 2027 için büyüme. Ama burada belki raporda altını çizmek gereken en büyük konu herhalde aslında ülkeler arasında çok farklılıklar var. Özellikle birazdan şimdi ekrana gösterebilirsek şimdi son dönemde bir kere savaşın etkisi nedeniyle özellikle Orta Doğu'daki ülkelerin bir negatif anlamda etkilenmesi var. Bazı tabii ki İran, tabii ki Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki büyüme performansı kötü etkileniyor. Diğer taraftan da özellikle son dönemde yapay zekaya yatırım yapan ülkelerin, işte bunlar arasında ne var? Çin, Tayland, Kore, Malezya gibi ülkeler. İşte arasında aslında şeyleri de katabiliriz son dönemde. Yani Amerika'da tabii bunlardan biri ama yapay zeka donanımı ihracatçısı ülkelerde, bu dört ülkeden bahsediyoruz burada. Özellikle dört şu andaki ekrandaki grafikte görüyoruz. Çin, Kore, Tayland, Malezya. Buradaki 2020

0: de ülkeler arasındaki performans çok farklılaşıyor. Yine Orta Doğu'da Suudi Arabistan da mesela aşağı yönlü büyüme tahmini yaklaşık bir puanın üzerinde aşağı doğru güncellenmiş durumda. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın toplamına baktığımız zaman da 2026-2027 için toplamda %2,5 civarında aşağı yönlü revizyon yapılmış durumda. Sonra ne var? Enerji ithalatçısı ülkeler gene burada negatif olarak gördüğümüz ülkeler arasında, yani büyüme revizyonları daha aşağı doğru yapılmış, büyümeye ilişkin daha olumsuz bir görünüm sergileyen. Bunun arasında aslında biraz Türkiye de bu anlamda buraya da giriyor. Bizde de büyüme tahmini aşağı çekti biliyorsun. Bunun dışında da enerji ihracatçısı ülkelerde, özellikle bölgede olmayan enerji ihracatçısı ülkeler, yani savaşın olduğu bölgede olmayan enerji ihracatçısı ülkelerde de büyüme performansı yukarı doğru revize edilmiş gibi. Buradan şu sonucu çıkarmak mümkün, dediğim gibi aslında büyüme toplamda küresel anlamda çok büyük bir kötüleşme göstermiyor gibi olabilir. %3 civarına yavaşladı ama 2020'de %3,4'e yükselmesi bekleniyor. Ama asıl farklılık ülkeler arasında gözüküyor. Özellikle dediğim gibi yapay zeka ve savaş etkisi, iki farklı etki burada çalışıyor. Yapay zeka yatırımları ve ihracatçısı ülkeler aslında büyüme anlamında daha pozitif ayrışmaya devam ediyor.
1: Peki, şimdi diğer tarafta aslında bu küresel çaptaki savaşın etkilerini konuşurken elbette enflasyonist baskılara yönelik ya da bunun yüksek faiz ortamının ne kadar uzun sürede kalıp kalmayacağına ilişkin yatırımcıları da tedirgin olan bir konu. Ama bu da savaşın gidişatı hikayesi. Savaşın etkileri daha kısa vadeli beklenirken bu beklenenden çok daha uzun bir vadeye yayılmış gibi de duruyor, değil mi?
0: Evet, yani şu anda tabii o kadar farklılık gösteriyor ki petrol fiyatına göre enflasyon da, enflasyon beklentileri de, para politikasına ilişkin beklentiler de hızlıca değişiyor aslında. Sonuçta savaşın bitmesine ilişkin öngörü daha güçlüyken, yani bunda 10 gün önce kadar herhalde demek lazım, petrol fiyatlarının da hızlıca normalleştiği bir ortam gördük. Dolayısıyla o enflasyon beklentilerine de olumlu yansıyıp, hatta işte para politikalarındaki faiz arttırım ihtiyacı azalır mı ya da hiç olmaz mı ya kadar bunun tartışması geldi. Şimdi bu IMF'nin buradaki çalışmasında şunu gösteriyor aslında. Özellikle 2026'ya bakarsak 2027'de biraz daha enflasyon beklentilerindeki bozulma daha sınırlı. Şimdiye kadar daha çok manşet enflasyondaki bozulmayı gördük. İşte yaklaşık topladığımız zaman son 4 ayda 4 puanın üzerinde bir ekstra bir etki varmış gibi gözüküyor küresel anlamda da. Enflasyon üzerinde. Ama burada 2027 üzerindeki etkiler sınırlı. Enflasyon beklentileri üzerindeki şimdiye kadarki etkiler sınırlı. Bütün küresel anlamda. Ama 2026'da özellikle biraz bir önceki grafiğe gelebilirsek mesela 2026 manşet enflasyonu beklenti dağılımını gösteriyor. Orada hem gelişmekte olan ülkelerde hem gelişen ülkelerde yaklaşık bir puana yakın son işte Nisan ayından ya da pardon Ocak ayından Mayıs'a kadarki dönemde bir enflasyon beklentilerinde bozulma görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde de oldu bir puana yakın. Yani sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de bir puana yakın. Yani yaklaşık 2'den 3'e çıkmış. Gelişmekte olan ülkelerde de işte yaklaşık 4,5'lardan 5,5'lara doğru ortalama medyan enflasyon yükselmiş gibi gözüküyor. Ama burada herhalde şuna dikkat etmek lazım. Petrol fiyatı nerede sonuçlanacak? Çünkü şu anda buradaki petrol fiyatları varsayımları aslında daha yukarıda bir seviyedeydi. Şu anda daha aşağılarda biraz daha petrol fiyatlarının indiği bir seviyeden bahsediyoruz. Bu tahminler yapılırken yaklaşık işte 89 dolarlar, 80 dolarların üzerinde bir Brent petrol fiyatından bahsediyordu. Şu anda tabii ki her ne kadar tekrar Trump bir şey söylemiş olsa da aslında savaşın tam olarak bitmediğini ve operasyonların devam ettiğini söylemiş olsa da önümüzdeki dönem vadeli fiyatlara baktığımız zaman 80 doların altında kalmaya devam ediyor. Bu biraz daha en azından enflasyon beklentilerini bir noktada çıpalayacak gibi. Ama para politikası yansımalarına buradan bakacak olursak hala daha küresel enflasyon aslında hedeflerin

0: üzerinde gidiyor. Yani sadece bu Türkiye bazında değil ama işte Amerika'ya da baktığımız zaman, Euro bölgesine de baktığımız zaman sonuçta şunu gösteriyor ki reel faizler uzun bir süre daha yükselmese bile uzun bir süre daha bu seviyelerde kalmaya devam edecek. Çok da indirim alanı yokmuş gibi diyebiliriz.
1: Peki. Aslı son söylemek istediklerini de alayım istersen. Var mıdır
0: Yok, son
1: notlarında?
0: olarak da belki şunu söylemek lazım. Buradaki aslında şunu görmediğimiz sürece ki bunu da çok görmüyoruz. Yani talep tarafındaki o yavaşlamanın çok belirgin ve çok fazlaca yüksek bir tonda olduğunu görmediğimiz sürece aslında para politikası anlamında da sadece Türkiye'de değil bütün dünyada aslında gelişim alanında çok fazla fırsat vermiyor.
1: Peki, bakalım uzun süre kalacak diyorsun. Çok çok teşekkür ediyorum
0: Ben teşekkür
1: aktardıkların
0: ederim.
1: için, detaylar için diyoruz ve efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: ve kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sağ bir kapıcı araştırmadan sorumlu genel müdür yardımcısı Baki Atılal'la birlikteyiz. Baki hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba, sen de hoş geldin.
0: Şimdi Baki hemen şöyle yönetmenimden grafiğimi ekrana getirmesini rica edeceğim. Şöyle bir başlangıç attım. MSCI Türkiye'yi tanımlayacak olursak güçlü başlangıç, zayıflayan üstün performans. MSCI Dünya İndeksi ile MSCI Türkiye ETF'ini karşılaştırdığımda MSCI Türkiye ETF'i yılın ilk yarısında dünya indekslerine karşı yaklaşık 15 puanlık bir üstün performans sergilerken, yakalarken bu farka geldiğimiz zaman bugün bir puana kadar gerilediğini görüyoruz. Hatta grafiğin sonunda maviyle göstermiş olduğumuz Türkiye ETF'inde bir düşüş, dünya indeksinde ise yukarı yönlü bir harekette ısrarcı olarak kalmaya devam ediyor. Bu hareketi ne olarak adlandırmak lazım? Jeopolitik gelişmeler mi? Kurumlardan yapılan şeffaflık uyarısı mı? Dolaşım payları, dolaşım oranına yönelik uyarılar mı? Nedir buradaki o üstün performanstaki zayıflayan performansa giden süreç?
1: 3 haftalık periyota baktığımızda burada neyi görüyoruz? Uyarı olarak ilk önce senin dediğin gibi MSCI'den geldi. Dün S&P'den geldi. Bakalım biraz önce de Murat söyledi, FTSE'den de bir uyarı gelecek mi? Büyük ihtimal ondan da gelecektir. Çünkü yön verenlerin iki tanesi aynı noktaya dikkat çekiyorsa üçüncüsünün dikkat çekmemesi diye bir şey söz konusu olmaz. Buradaki birinci sıkıntı hisse şeffaflığı, sahiplik şeffaflığındaki sıkıntılar net bir şekilde çözemiyorlar. Bu ilişkili paylar, yatırım fonları arasındaki çapraz sahiplik, fiili dolaşımın olduğundan yüksek gözükmesi ciddi bir soru işareti neden oluyor. Üstüne dönüyorsun, piyasa erişebilirliği ki ona çok atıfta bulunuyorlar. Sadece işlem yapabiliyor olmaları yeterli değil. Yani doğal olarak kolay alım satım yapabiliyor muyum diyor ben. Serbest dolaşım gerçekten serbest mi? Fiyat oluşumu hepimizin konuştuğu yaklaşık ne kadardır? Savaştan bu yana daha fazla konuşmaya başladık. Öyle söyleyeyim. Gene de konuşuyorduk ama fiyat oluşumu doğal mı? Regülasyonları öngörebiliyor musun? Bir de düzenleyici müdahaleleri. Yani sorun oluştuktan sonra değil de bu sorunlar neden oluştu? Piyasa gerçekten sağlıklı çalışıyor mu? Yani olay çıkmadan önlem almaları gerekmiyor mu tarzındaki açıklamalar hepsi beraberinde gelince dünkü uyarı bizim için son derece ters bir uyarıydı. Yani şeyden farkı, MSCI'den farkı, S&P'nin resmi olarak bizi izleme listesine aldı. Yani Şimdi böyle aldığın zaman diliminde de sana doğal olarak herkes ne yapıyor? Pasif fonlar, bunun yanında aktif yabancı yatırımcılar, bunun yanında iskonto oranı, Türkiye'de iskonto oranı diyoruz ki düşük. İskonto oranı kapatırken tekrar bu sana ucuz olsam bile, hep söylüyoruz ucuz olsam bile karlılık desteklemesi lazım. Diğer etmenlerin gelmesi lazım. Ama önce piyasa düzelsin diyen bir yatırımcı kitlesi olduğu zaman diliminde senin iskonto oranın yüksek kalmaya devam eder. Bu tarafa yönelmezler. Aktif yabancı yatırımcısı tarafına baktığımızda da onlar da ne diyor sana? Arkadaş MSCI'de, S&P'de aynı şeyi düşünüyorsa ben Türkiye'deki ağırlığımı niye arttırayım? Yani demek ki burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı çözülsün ondan sonra arttırırız. Hiçbir problem yok diyor ama önce bir beklemeye geçeriz. İlk etapta dediğim gibi pasif fonlar var. Şimdi bunlar MSCI ve S&P'yi birebir takip ediyorlar. Şimdi Türkiye'yi böyle ben seni izlemeye aldım. İşte geçen hafta söylememeye çalışıyorduk ama frontier piyasasına mı yöneleceksiniz? Yani oraya mı düşeceksin? Kademe düşme. O tarafa düşeceksen nasıl olacak? Geçen gün HSBC'de bir raporu vardı. İşte olası etkiler üzerine yani hisselerin hepsinde satış var. Dedik ki bu raporda bir yanlışlık mı var? Hiçbiri artmıyor mu diye. Devamına bakıyorsun gelen açıklamalar üzerine. Bu da doğal olarak senin hem yabancı hem de yerli bacak tarafında fiyatlarda son iki haftadır rahat bir şekilde görüyoruz zaten. Çok evet. Fazla oynaklık olduğunu görüyorsun. Yani dün çıkanlar iki gün dip gidebiliyor sonra tekrar toparlıyor. Ne olduğunu anlamıyorsun. Böyle bir atmosfer içerisinde de doğal olarak ana kriter ne oluyor? Yabancı. Bekleyelim. Türkiye ağırlığını henüz arttırmayalım modundalar. Zaten o moddaydılar. Yani bir de işin o tarafı da var. Yani bizim tarafı bir yönelim olmadı ki. Öyle veya böyle. Jeopolitik risk bende. İç siyaset riski bende. Böyle olunca da enflasyon işte IMF'in indirmesinde de gördük. 3 tane maddede çok net bir şekilde söylüyor. Yani genel anlamda söylüyor. Küresel dezenflasyon süreci bitti. Ama bizim tarafa geçtiğimizde de iç talep yavaşladı diyor. Bunu istedik. Yüksek enerji maliyeti bunu istemedik. Ve sıkı finansal koşullar diyor. Şimdi bunları koyduğun zaman diliminde senin iskonto oranın ne oluyor ki? Bir de hepimiz ne diyoruz? En kötü çeyrek borsa tarafı için konuştuğumuzda ikinci çeyrekti. Üçüncü çeyrek inşallah daha iyi olur. Ama talep tarafını yavaşlatmazsam, sıkı finansal koşulları gevşetmezsem enerji maliyetlerindeki oynaklığı gördük yani. 70'e 80 yani çok
0: Evet.
1: rahat bir şekilde gidebiliyor. Trump'ın açıklamayla da böyle bakınca da oraya biz görüntü itibariyle S&P üzerinden gidersek bir yıllık bir periyot var. Biz 3 aşağı 5 yukarı bir yıllık periyotta o oranı dünya ile başa başa getirmekte oldukça zorlanırız diye düşünüyorum ben.
0: Yani o zaman sen pasif fon çıkışı riskini görüyorsun. Bunun sadece bir algısal etki yaratmadığını. Yani
1: yok.
0: Bu algısal etki yaratımından daha çok pasif. Peki nasıl bu adımlar atılması lazım?

0: Var ki böyle bir durumda.
1: Ya şey tarafı biliyor zaten. SPK tarafı incelemeleri yapıyor. Dolayısıyla atılacak adımlar 3 aşağı 5 yukarı belli olduğundan dolayı onlar etap etap gelecektir. Çünkü bu dolaylı olarak Merkez Bankası'na da bir uyarı. Yani diyor ki CDS'in düşüyor, rezervimiz artıyor diyoruz. Yabancı tahvile geldi diyoruz ama endeks sağlayıcıları diyor ki makro göstergeler düzeliyor olabilir ama piyasa altyapısını aynı hızda iyileştirmediniz. Yani bu da bir çekince. Dolayısıyla bu çekincede ne yapılması gerektiği son derece net zaten SPK tarafında. Onlar da etap etap benim tahminim yıl sonuna kadar gelecektir. Çünkü bu riski kimse taşımak istemez. Yani ben üst tarafı düzeltmeye çalışırken çok zorlanıyorum zaten. Alt tarafı da rahat bir şekilde herkesin konuştuğu, yani şuradan piyasada tecrübelilerden 6 kişi yazsa rahat bir şekilde yapar. SPK tarafında da zaten tecrübeli insanlar var. Dolayısıyla çözüm tarafında yolculuk etap etap düzele düzele gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Ve şeyde de yatırımcı tarafında da bu genel anlam itibariyle endeksi çökertecek bir gelişme değil. Şu kompozisyonda. Sadece ne oluyor? Oynaklığı fazla olan hisseler zaten belli. Piyasa defter değeri ve halka açıklık oranları düşük olanlardaki oynaklığın son dönemlerde hızlı bir şekilde yaklaşık bir ayda çok hızlı bir şekilde arttığını görüyorsun. İşte o taraftaki sıkıntılar can sıkıcı ve hikayemiz neydi bize? Şirketler halka arz oluyorlar. Ondan sonra işte hedefimiz FTSE'ye girmek. Ne oluyor? Fiyat yukarı, piyasa değeri yukarı. Onların çarpanlar üzerinden gittiğinde giriyorlardı. İlk orada oldu zaten. Ben bunu sahipliğini anlamadım dedi. O deyince diğeri de dedi. Ya yani bunu da anlamadım diye. O zaman hikaye zaten büyük resim çok net bir şekilde önüne konmuştu. Baktılar adımlar yavaş geliyor. Bu sefer bu adımları hızlandırmak için de arkadaş seni yakın izlemeye aldım. Yani bu sefer yapmak zorundasın. Yapmazsan ya frontier piyasaya düşme riskin son derece yüksek. Zaten biz hedefimiz yukarı çıkmakta, aşağı inmek diye bir hedef olmaz. Bu kadar gelişme ve büyüme sen para ve sermaye piyasalarında niye yapıyoruz sorusu gündeme gelir. Bence yapılması gereken dediğim gibi 4-5 madde var zaten. O maddede yıl sonuna kadar bence tamamlanacaktır. Ya,
0: Böyle.
1: ama bu arada biz bayağı bir oynak o hisselerde bilhassa yaklaşık 30'a yakın hisse var. O hisselerde oynaklığın ciddi derecede arttığını göreceğiz.
0: Şimdi son aylarda özellikle şunu görüyoruz. Bireysel yatırımcı daha çok yatay seyrini korurken, yani sayısındaki orandaki o artış ya da azalış daha yatayken, kurumsal yatırımcı sayısının arttığını görüyoruz ki burada kurumsal yatırımcı ağırlığı artarken bu değişimin de fiyatlara olan etkisi de biraz aslında buradaki oynaklığı arttırıyor diyebilir miyiz? Belki bireysel yatırımcının yatay seyretmesi ama kurumsalın ağırlığını arttırması ne
1: Ya
0: teşkil ediyor?
1: evet dediğin doğru yani şimdi hep uyarıda bulunurken ne diyoruz? Ne yarışması yapıyoruz diyoruz biz. Getiri yarışması yapıyorsun. Ben de doğal olarak getirinin peşinde koşuyorum. Yatırımcı doğal olarak getirinin peşinde koşuyor. Paranın girdiği hisseler 10 tane olunca, fonlar 5-6 tane olunca herkes onları istiyor. Herkes onları istediği zaman diliminde fon yöneticisi ne yapıyor? O isteği almak zorunda kalıyor. Ya da zaten alacaktı. Daha güçlü almak zorunda kalıyor. Çünkü para dediğim gibi o taraflara kayıyor. O getiriyi sağlamak istediğin zaman diliminde de fiyat yukarıya çıkıyor. Ve reklamlarda hep ne var? Hep onu söylüyorum. Getiri de birinciyiz. Getiri de birinciyiz şu dönem, bu dönem. Getiri de birinciyiz. Nasıl getiri de birinciyiz? O hisseler olmadan getiri de birinci olamıyorsun. Ya BIST 30 tarafına baktığında da benzer şekilde aynı etki var. BIST 100'e baktığında da aynı etki var. Dolayısıyla sen o yüksek talepte bulunan hisse senetlerini almazsan o reklamı çıkamazsın. Son bir yıllık, 1,5 periyotta da olay buna döndü zaten. Getiri üzerine konuşuyor ve getirilerle ilgili uyarı yapmaya başladığında bu sefer de diyorlar ki doğal olarak diyorlar bunu. Para kazanmamızı engelliyorsunuz, durduruyorsunuz ama bu böyle ilelebet hep yukarı gidecek bir atmosfer değil. Bir yerde bazı şeylerin dengelenmesi lazım. Altını doldurmamız lazım. O kurumların bile o şirketlerle ilgili rapor yazması lazım. Yani öyledir, böyledir diye. Bunlara da bence etap etap SPK tarafı girecektir. Çünkü portföy yönetim şirketlerinde de araştırma birimi var. Yani onlar sadece teknik analiz yapmayacaklar o zaman. Diyecekler ki bu hisseleri biz bu etmenlerden dolayı alıyoruz. Nasıl bize diyorlar bu hisseyi önerdiğiniz arkadaş bana ya grafiğini gönder ya rapor çıkardıysan raporunu gönder. Benzer şekillerde bunun olması lazım ki biraz şeffaflık daha biraz değil net bir şekilde şeffaflık olsun. Ama diğer türlü benim dediğime geliyor. Getir için bunu alacağım. Bunun çarpanın önemi yok, karlılığının önemi yok. Çünkü buna insanlar yöneliyor. Bunu istiyorlar. 5 tane, dediğim gibi 5 tane fon var. 5 ya da 6 tane, 6.yı zorlayabilirsin. O tarafa giriyor. Bu hem hisse senedi bacağında da böyle, hem para piyasası fonlarında da böyle. Emtia tarafında böyle değil. Çünkü o tarafta böyle bir hikayeyi oluşturamıyorsun. Sonuç olarak da senin dediğine geliyor. Bir yatırımcı kazandığım sürece bana dokunmayın tarafında. Kaybettiğin zaman diliminde de kaybetmeyi de işte böyle oynaklık artışıyla görüyorsun. Yani bir gün %10, ertesi gün %10 eksi. Dolayısıyla bunu eğer tolere edebiliyorlarsa, ki yerli yatırımcı piyasa %65 yerden olduğundan dolayı diyebiliriz ki yerli tolere ediyor. Ama yabancı tarafı diyor ki ya ben bunu tolere etmiyorum. Ben ne olduğunu bilmediğim lansmanlara dahil olmam diyor ki. Bir de şöyle bakmak lazım. 1,5 ayda bir neredeyse Sayın Şimşek ve ekibi Londra'ya gidip temaslarda bulunuyor. Yani düzenli olarak bunlarla muhatap olmak da, yani kendi açımdan da hiç hoş bir şey olarak değerlendirmem yani. Düzenli ben sana enflasyonu düşürmeyi anlatmaya kalık ya bu tarafta da böyle bir sıkıntımız var, bunu hala gidermediniz tarzında bir yaklaşım muhakkak oluyordur. Öyle yani laf arasında bile, sohbet arasında bile oluyordur. Bu güzel bir etmen değil. Dolayısıyla dediğim gibi yılbaşına kadar biz bu işi temizleriz diye düşünüyorum. Temizlemedik. O zaman 2027 yılında nasıl şu anda NATO toplantısından biz çok fazla şeyler bekliyorduk. Bana göre doğru düzgün bir şey çıkmadı oradan. İşte kredi derecelendirme kuruluşları üzerindeki olumlu etki. Şimdi bunları kredi derecelendirme kuruluşları görmüyor mu? S&P zaten bir tanesi. Şimdi böyle olduğunda sana notu görünümünü yukarı çekerken ya iç tarafta bunların altyapılarında sorun var demeyecekler. Dolayısıyla bu etken olmayacak mı? Zaten ince bir ip üzerinde yürüyoruz şu kompozisyonda. Dolayısıyla bunları düzeltmeleri gerekecektir ve bence düzelteceklerdir. Yani çünkü dünkü hamle çok net bir hamle. Yani bundan daha net hamle ancak seni attım anlamı olur. O da öyle bir anda olmuyor zaten. Bir senede düzeltiriz diye düşünüyorum inşallah. Ama bu da endeksin yukarı potansiyelini de sınırlar.
0: Niye?
1: Senin dediğine geleceğim. Biz 30 model portföy hisselerine baktığında onlar endeksin getirisini bir iki tanesi hariç sağlamadı. Ya böyle bir atmosfer var. O zaman da hikaye dönüyor ki mevduata gidelim bari o zaman biz, ya da tahvil ve bonoya gidelim. Para da o tarafa gidiyor. Buraya yeni para da gelmiyor. Böyle bir atmosferde de biz de işte dar bir bant içerisinde sıkışıyoruz. Bak kimseden 20 bin endeks lafını duymuyorsun. Uzunca bir sürede duymazsın zaten görüntü itibariyle. Böyle bir atmosferde kar desteklemiyor, yabancı yatırımcı desteklemiyor. Sadece yerli portföy şirketleri de o hisse senetleriyle endeksi çıkarabileceği yer sınırlı. Daha üstten nereye fizana mı çıkaracaksın? Böyle bakınca da 15 bini bile göremeyen bir endeksle karşı karşıyayız.
0: Peki şimdi yani şimdi yılbaşından bu yana endekslerin performanslarına bakacak olursak, bankalar gerçekten burada biraz beklenenin aksine yoklar. Yani hakikaten yoklar. 2.58. Yani dolayısıyla şimdi şunu sormak istiyorum. Özellikle bankacılık sektöründe fiyat kazanç, işte piyasa defter değeri gibi tarafta bu gibi değerlemelerde hala bir yükseliş potansiyeli beklentisi içerisine dahil misin? Yani buradaki bankalar için bugün mevcut faiz seviyesi düşünüldüğünde banka hisseleri için önemli bir katalizör olarak gördüğün faktör nedir senin, Baki?
1: Yani şöyle söyleyeyim, ben bankacılık tarafında sadece momentum trade üzerine odaklanıyorum. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Çünkü senin verdiğin rakamda Halkbank %13'ünü çıkar. O oran aşağı yukarı bir bandına falan gelir. Yılbaşından bir önce sektör 13'ünü zaten tek başına Halkbank yapmış ki garantide 5'lik eksi var. Şimdi burada faiz düşüşünden bahsediyoruz. Kredi musluklarının açılmasından, ama IMF'in raporu işte en taze o. Sıkı para politikası devam ediyor. Enflasyon düşmüyor ki. Yani sene başında 32, şu anda 32. Sene sonunda olacak beklenti, hadi en iyi ihtimal olsun diyelim, 28. Önümüzdeki sene için bakıyorsun ki ona da bakman gerekiyor artık. Yani yılın yarısını geçtik. Orada da 24-25 var. Yani totalde şu ankinden 8 puanlık bir düşüş var. Bu düşüş beklentisi var. Bu kredi musluklarını hangi zaman diliminde açacaksın? Dolayısıyla enflasyon düşmesini istiyorsan o muslukların sıkılığı devam edecek ve Sayın Karar'ın açıklamalarına baktığımızda da sıkılığın devam edeceğini görüyorsun. Yani bir ara piyasa kendi kendine bir coşkuya geliyor, faiz indirecek diye. Şimdi herkes fixte, işte Temmuz'da herhangi bir şey olmaz, olursa da fonlama maliyeti aşağı çeker, iş Eylül'de kalır. Şimdi Brent petrol düşerken böyle 80'e çıkarsa Eylül'de kalır mı? O da ayrı bir soru işareti. Fiyat yaygınlaşması ve fiyat zamları, Merkez Bankası kendi raporunda da başladı. Sağlık konusundaki düzenlemeleri takip ediyoruz dedi. Sağlık etkisini aşağı yukarı 0,25 civarında enflasyona, Temmuz enflasyonuna artı katkı var. Geçtiğimiz dönemde de şey oldu, ay başında köprü yol ücretlerinde zam oldu. Onların yansımasını göreceksin. Ya çok net göreceksin onları, yani kaçışı yok. Şimdi dönemsellik bazı yavaşlama emaresi gösteren sektörler bile, onlar bile tekrardan toparlanmaya başlıyor. Bu toparlanma fiyatlarını yukarı çekme noktasında böyle bir atmosferde bankacılık sektörüne, yani 2027'de bakarım ben, ondan önce ya sana fırsat yaratıyor. Bir de yani bu fırsat yaratıyor hikayesi de şöyle bir şey. Sana hep bir fırsat yaratıyoruz
0: Evet.
1: zaten biz. Ama o fırsat uzun vadeli taşıma maliyetini karşılıyor mu? Benim için önemli olan o. Şimdi bankacılık sektörü fırsat yaratıyor. Bir ay önce de yaratıyor diyorduk. 1,5 ay önce de diyorduk. Yılbaşından bir yana %4. Yani bakıyorum burada İş Bankası %4 diye
0: Evet.
1: söyledim. Yani yapı kredi aldı 0,50. Dolayısıyla bence bankacılık sektörüne ben şu kompozisyonda girmem. Momentum oluştuğu takdirde girerim. O da haftalık. Yatırımcının elde tutma süresi zaten 12-13 güne geriledi. Yani uzun vade diye bir şey, 60 gün işte dayanamadı Trump. 60 gün dayanamadılar. Yani gördük. Onların 60 gün dayanamadığı bir şeyde ben uzun vadeli nasıl dayanma cesaretini göstereceğim. Bu bir
0: Evet.
1: cesaret olur.
0: Peki. Baki çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: aktardıkların
1: teşekkür
0: için,
1: ederim.
0: detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz sana. Efendim, evet, programı noktalıyorum. Hoşçakalın.
2: Era Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Grafik düellosuyla karşınızdayız. Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Mehmet, şimdi bir tarafta savaşın başlangıcından bu yana endeksler tarafında keskin bir ayrışma söz konusu. Nasdaq açık ara öndeyken Avrupa borsaları epey bir geride kalmış gibi duruyor.
2: Onların İran konusundaki sıkıntılara daha fazla maruz kalması etkili oluyor tabii.
1: Evet, son dönemde Türkiye'de özellikle sermaye piyasalarına yönelik gelen uyarılarla birlikte dünya endeksiyle MSCI Türkiye ETF'ini karşılaştırdığımızda orada da aslında evet güçlü bir başlangıç ancak zayıflayan bir üstün performansında gösterdiğini bize grafik aslında anlatıyor. Biraz daha o tarafa eğileceğim ben.
2: Ben de son gündemde bu NATO zirvesiyle de alakalı olarak Avrupa aslında negatif ayrıştı diyoruz ama Avrupa'da pozitif ayrışan bir sektör var. Savunma ve havacılık. Onun sebeplerine ve nereye gidebileceğine bakacağım.
1: Evet, peki. Evet. O zaman çağrılara uyuyor gibi tabii, duruyor. Evet. Merak ediyorum grafiği. Hemen şöyle hızlıca başlayalım. Grafik düellosu başlasın diyoruz efendim. Mart ayındaki savaş şokunun ardından bir önceki grafiği rica edebilirsem yönetmenimden de özellikle buradaki ana hikayeyi konuşmak istiyorum. Çünkü gelişen ülkeler sonrasında Türkiye burada nasıl ayrıştı biraz ona bakacağım. Avrupa savaşın yaralarını saramadı efendim. Şimdi burada endekslere bakacak olursak morla göstermiş olduğumuz Nasdaq tarafını görüyoruz. Maviyle göstermiş olduğumuz S&P 500, Stoxx Europe

0: 500 tarafına baktığımız zaman ise yeşille görülüyor ve MSCI gelişen ülkeler turuncu, beyaz ise DAX tarafını görüyoruz. Şimdi aslında şurada açık ara önde olan bir endeks var ki o da Nasdaq tarafı. Elbette ana hikayesi teknoloji olmaya devam ederken Nasdaq tarafına baktığımız zaman yaklaşık %18 yükselerek açık ara lider endeks olarak karşımıza çıkıyor. Stoxx Europe tarafına baktığımız zaman ise yatay bir seyir. DAX halen de negatif bölgede seyretmeye devam ediyor ki beyazla görüyoruz onu. Neredeyse tek endeks şu anda DAX tarafında negatif bölgede seyreden endeks. Europe tarafında Avrupa endekslerine baktığımız zaman da başa baş gelmiş. Yani aslında Mart ayından itibaren baktığımız zaman negatif tarafa bölgeye sarksa da orada sınırlı bir toparlama var. Ama ne kaybettirdi ne de kazandırdı. Yaralarını saramadı olarak bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Gelişen ülkelere baktığımız zaman ise gelişen ülkelerde dalgalı bir seyri yaşandığını gösteriyor ki turuncuyla gösteriyoruz bu eğride de. Özellikle bir ara %10'un üzerindeki kazançlar dikkat çekerken kazançlarının önemli bir kısmını da geri verdiğini grafik bize gösteriyor. Açık ara lider Nasdaq olmaya devam ederken S&P tarafındaki kazanç da yine pozitif tarafta kalmaya devam ediyor. %8 ile 9 arasında bir primlenme öne çıkıyor.
1: Evet, ben aslında son dönemki NATO zirvesi ve oradaki gelişmelere biraz bakacağım. Aslında bu konuyu zaten bir haftadır konuşuyoruz. Bu konuyla alakalı araştırma müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yarın yayınlanacak bir önemli bir analiz de var Business Week dergisinde. Onu da okumanızı tavsiye ederim bu arada. Güzel bir analiz. Ben burada Avrupa özeline bakacağım. Evet, NATO 3.0 dediğimiz şey aslında zaten özünde Avrupa'nın yeniden silahlanması ve Avrupa'nın kendi güvenlik ihtiyaçlarının kendisi karşılaması üzerine dayalı. Burada şu gerçekleşen durum var. Bu çizgi Avrupa'da savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Burada beklendiği gibi soğuk savaş döneminde bugünkü seviyelere göre daha yüksek, %2'nin üzerinde bir savunma harcaması var. Yine beklendiği gibi Sovyetler Birliği dağılmasından sonra bu savunma harcamalarının çok ciddi şekilde aşağı geldiğini ve bu aşağıdan toparlanma görüyoruz ki burada aslında çatışmalar var. Burada Bosna-Kosova Savaşı var. Daha sonra Irak işgali dönemindeki savunma harcamaları var. Daha sonra 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı var. 2014'te Rusya'nın Kırım ilhakı, Doğu Ukrayna'ya saldırması var. Bu gelişmeler bile Avrupalı ülkelerin savunma harcamalarını artırmaya yarayamadı. Avrupalı ülkeler savunma harcamalarını kısmaya ve gayri safi yurt içi hasılalarını oranla düşürmeye devam ettiler. Ve neredeyse %1'in altına kadar bir seviyeye gelecekti ki orada şu etkili oldu. Trump'ın başkanlığı. İlk başkanlığı döneminde de açıkçası bunu sıklıkla vurguladı. Avrupa kendi savunma harcamalarını yapmıyor, bize yaptırıyor. Avrupa bize para ödemeli ya da Avrupa kendi savunma ihtiyaçlarını kendisi karşılamalı diye. İşte Trump'ın ilk döneminden sonra Avrupa'da silahlanmanın ve silah harcamalarının arttığını görüyoruz. Daha sonra Rusya'nın Ukrayna'ya bir istila başlatmasıyla birlikte bunun daha da arttığını, Trump'ın ikinci döneminden sonra ise bu oranın daha da yukarı çıktığını görüyoruz. Şu anda 1.6'yı görüyoruz ama önümüzdeki yıllarda bu oranın 3'lere kadar geleceğini göreceğiz. Bunu anlatmışken hemen hızlıca bir ikinci grafiği de anlatayım ve bunun sonucu olarak açıkçası bu anlattığımın sonucu ne? Avrupa'da burada Avrupa'nın ve Amerika'nın savunma hisselerinin performansını görüyoruz. Son 3 yılın yani 2022'nin sonundan bu yana performansını gösteriyoruz. Aşağıdaki Amerikalı savunma hisselerinin geri dönüşü, son 3 yıldaki geri dönüşü bakıyoruz hala negatifte. Zaten genel olarak yatay bir seyir izliyor. Son dönemde biraz yükselmesine rağmen son 3 yıldaki performansı hala negatifte. Ama Avrupalı savunma üreticilerine baktığımızda son 3 yılda neredeyse 2 katına çıkmış fiyatları. Son dönemde bir miktar düşüş olmasına rağmen özellikle ana savunma sanayi üreticilerine bir miktar düşüş olmasına rağmen burada çok ciddi bir Avrupa savunma sanayinin olumlu ayrıştığını görüyoruz.
0: Peki şimdi gelelim Türkiye'deki durum ne? MSCI Türkiye ETF ve MSCI Dünya Endeksini biraz karşılaştırmak istiyorum. Çünkü burada ana başlık olarak da şunu söylemek lazım. MSCI Türkiye güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak zayıflayan bir üstün performans gösterdi Mehmet. Aslında bunu net bir şekilde bu başlığı öne sürebiliriz. Şimdi buradaki ana hikayede özellikle Ocak-Şubat dönemine baktığımız zaman MSCI Türkiye ETF'indeki bize şunu gösteriyor. Maviyle göstermiş olduğumuz MSCI Türkiye ETF'i, beyazla göstermiş olduğumuz ise Dünya Endeksi grafiği. MSCI Türkiye ETF'i Ocak-Şubat aylarında %20'lik bir getiri sağladığını gösteriyor efendim. %20'nin üzerine bir çıkarken performansta Dünya Endekslerinde sadece yaklaşık yükseliş özellikle bize karşımıza %3 ile 5 arasında bir yükselişi beraberinde getiriyor. Zayıf bir başlangıç vardı ama MSCI Türkiye ETF'inde güçlü bir başlangıç vardı.

0: ardından Mart ayına geldiğimizde savaşın etkisiyle birlikte her iki tarafta da sert bir düşüş oldu. Sonrasında Nisan sonunda Türkiye hisseleri tekrar yükselirken bugüne geldiğimiz noktada Mayıs ortası itibariyle çok sert bir geri çekilmeyle birlikte beraberinde geldi. Bu da Türkiye'ye özgü aslında bir satış hikayesine de doğru dönebilir. Özellikle kurumlardan gelen uyarılarda bir miktar daha etkisini göstermiş gibi duruyor. Buraya yönelik atılan adımlar ya da atılacak adımlar da tartışılmaya başlandı. İki kurumdan geldi ardı ardına gelen uyarılar dikkat çekiyor.
1: Orada gerçekten yapısal düzenlemelere ihtiyaç var. Umarız ki yakında bunların hepsi gerçekleşir.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz efendim. Grafik Trello'sunu noktalıyoruz.
2: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve sinir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Rakgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu hafta içinde gözler Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesine odaklanmıştı. Piyasalardaki fiyatlamalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylemleriyle bir hayli dalgalanmıştı diyelim ve bugünün gündemine bir göz gezdirelim dilerseniz sizlerle beraber. NATO zirvesi sona ererken içerideyiz aslında birçok başlığın detaylandığını gördük. Hürmüz tarafında Trump'ın saldırılara karşılık vermesinin ardından İran tarafından da Umman tarafının biraz daha trafiğe kapatılmasının ardından burada trafiğin azalmaya başladığını verilerden görüyoruz. Bloomberg'un gemi trafiği takip verilerine baktığımızda Umman tarafında bir hareketlilik yokken, ABD odağında olan Umman denizinde bir hareketlilik yokken, İran'ın onayıyla geçen tarafta ise burada büyük ölçüde Kuzey İran'da bir hareketlilik olduğunu rakamlardan ve veri trafiğinden görmüş oluyoruz. Gemi trafiği ABD-İran saldırılarının devamıyla beraber bir hayli durmuş noktada bugünlerde ilerliyor diyelim ve ikinci başlığımıza göz gezdirelim. Çünkü jeopolitik tansiyon demişken Çin tarafındaki veriler de çokça önemli oluyor. Bu tarafta bakıldığında aslında bu 3 aylık savaş sürecinde Çin acaba burada bir randıman artırabilir mi? Yuan'la geçişlere kolaylık sağlayabilir mi derken içeride ise TÜFE verisi geldi ve enflasyona bakıldığında piyasa beklentileri %1,1'di. Bunun altında gelen bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kaldık. %1'lik bir artış aylık bazda geldi. Pardon, yıllık bazda olarak düzeltelim. Önceki veri %1,2'lik bir artış nezdindeydi. Beklentilerin altında gelmesinin sebepleri arasında ise enerji maliyetlerindeki düşüşle beraber aslında Çin tarafındaki biraz daha güçlenmeye işaret edildiğine dair de veriler bu tarzda yorumlanıyor diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. Son başlığımız içeriden geliyor. Bugün inşaat maliyet endeksi geldi. TÜİK verilerine bakıldığında Mayıs'ta inşaat maliyet endeksi artışını sürdürmeye devam etti. Aylık bazda %1,87'lik bir artış varken yıllık tarafta %30'a yakın bir artış oldu. 29,84'lük bir artış kaydedildiğini gördük. Burada yine bina, bina dışı inşaat ve bina inşaatı tarafında ise işçilik giderlerinin %30'a çok büyük bir katılık gösterdiğini veriler bizlere gösterdi.

Haftanın dördüncü işlem günde rakamlar bu yönde ilerlerken bir de gündemin rakamlara yansımasına dikkat çekmek lazım. Çünkü içeriye bakıldığında bu hafta gözler NATO zirvesinde demiştik. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın söylemleriyle savunma sanayi tarafındaki hareketliliği tetikleyen söylemlerin ardından içeride bir hareketlilik Borsa İstanbul Düz Endeksinde görmüştük. Şu an bakıldığında yatay pozitif bir işlem hacminin devam ettiğini izliyoruz. Diyelim bir de alt endekslere bakmak lazım. Çünkü burada halk arzların talep toplama süreçlerinin devam ettiği bir dönemde karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Şu an yeşillerle bizi karşılayan bir fiyatlamanın olduğunu izliyoruz. Alt endeksler nezdinde konuştuğumuzda banka, sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafında yatay negatif bir yatay pozitif bir seyrin hakim olduğunu fiyatlamalar nezdinde izliyoruz diyelim ve bir de küresel para piyasalarına göz gezdirelim. Çünkü güçlü dolar hikayesi uzun zamandır hayatımızda vardı. Hala devam eden bir seyri var. Bu sabah saatleri 101 doların 101'in de altına ilerleyen bir endekse karşı karşıya kaldık. Şu an 100,89 seviyesinde işlem hacmini dolar endeksi sürdürüyor diyelim ve dolar TL euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1,1437 seviyesinden işlem görmesini sürdürüyor diyelim. Tabii geçtiğimiz hafta 1,13 seviyesini görmüştük. Bu hafta birazcık daha yükselmenin bu paritede etkili olduğunu izliyoruz fiyatlamalar nezdinde. Bir de Avrupa tarafına göz gezdirmek lazım. Çünkü bugün Almanya sanayi tarafındaki hareketlilik göze çarpmıştı. İhracat rakamlarını aldık ve dış ticaret verilerine bakıldığında ihracatı Almanya'nın %0,9 arttı. İthalatı ise %2,5 geriledi. Burada biraz daha ihracatta güçlenme emarelerini rakamlar nezdinde okunduğunu görüyoruz. Tabii burada şu an Londra tarafı negatif ayrışken Avrupa borsalarında sabah saatlerinde Paris, Frankfurt ve İtalya füsü tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin olduğunu izliyoruz diyelim. Amerika tarafında vadelere göz gezdirelim. Çünkü bu sabah saatleri artı ile ilerleyen bir fiyatlama hakimdi. Yine bu saatlerde artı ile ilerleyen pozitif bir fiyatlamanın hakim olduğunu görüyoruz. Amerika tarafında dün Fed'in taze başkanı Kevin Warsh'un toplam tutanakları açıklandı ve burada faiz artışına dair bir mesaj da verildi, tutanaklardan görüldü. Fiyatlamalara yansıması da baktığımızda vadeliler tarafında pozitif algılandı diyelim. Yerlerine tarafından bir rapor yayımlandı ve enflasyonla FED tarafındaki şu an beklentilerin ABD-İran savaşının alevlenmesiyle beraber yine gündeme oturduğunun altı çizildi ve bir faiz artışı gelebilir mesajı Yardeni tarafından raporda verildi diyelim ve emtia tarafına göz gezdirelim. Çünkü güçlü dolar hikayesi diyoruz, altın tarafındaki fiyatlamalar da burada önemini gösteriyor bizlere. Şu an güçlü dolarda biraz daha geri çekilme olurken ons altında spot piyasada 4100 dolar seviyesinde bir ilerleme görüyoruz. %0,85'lik bir prim var bu sabah saatlerinde. Ons gümüş 59 dolardan işlem görürken Bitcoin 62 bin dolarlarda dengesini kurmaya devam ediyor ki biz geçtiğimiz hafta 58 bin dolarları görmüştük. Şu anda %1,5'un üzerinde bir yükseliş hakim Bitcoin fiyatlamalarında. Petrol tarafına göz gezdirmek lazım çünkü burada bakıldığında dün Trump'ın İran'a daha sert saldırı yapacağız açıklaması ve saldırıların devam etmesiyle beraber 80 dolarları bir

0: Görmüştük. Şu an bir geri çekilme var. %1,5'a yakın bir geri çekilmeyle beraber 77 dolardan Brent petrol fiyatlanıyor diyelim. Amerikan tipi petrol de şu an %1,5'a yakın bir geri çekilmeyle beraber 72 doların işlem hacmini sürdürüyor dedik. Fiyatlamalar bu denliyken şimdi Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu bizimle. Tahir Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Nasılsınız, iyi misiniz Tahir Bey?
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir.
1: Bizler deyiz, çok teşekkürler. Her inşaat maliyet endeksi geldiğinde sizinle bu veriyi masaya yatırıyoruz. Evet. Bu ayda yeni veri geldi ki hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz ayda yükseliş inmesinin devam ettiği bir tabloyla karşı karşıya kalmıştık. Mayıs ayında inşaat maliyet endeksi rakamlarına bakıldığında aslında aylık bazı %1,5'un üzerine bir katılık olduğunu yine artıştan gördük. Yıllıksa

0: göstermiş oldu bizlere. Bina, bina dışı ve bina içi inşaat tarafında işçilik hala en büyük maliyet kalemi olarak masada barınıyor. Peki yılın ikinci yarısında ve Haziran'da nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız sizce? Bu artışların devamını artık daha da imeli bir şekilde mi bekliyoruz ve alt metninde arsa tarafı hala verilerde yer almıyor? Yoksa arsa tarafından gelen bu yükseliş randımanı ile beraber mi biz bu imenin daha da devam edebileceğini önümüzdeki dönemde görebileceğiz sizce?
1: Efendim çok teşekkür ederim yayın davetinizden dolayı. Şimdi şöyle, geçen yayınlarda da yine aynı bu serüven de ifade ettiğimiz gibi inşaat maliyetleri maalesef enflasyon oranında, bazen enflasyonun üstünde artıyor. Arsa maliyetleri yakın zamana kadar çok fahiş diyebileceğimiz oranlarda arttı. Şu anda biraz normalleşti ama geçmiş dönemde aşırı arttığından dolayı inşaat maliyetinin ortalama %50'si veya daha fazlasına eriştiğinden dolayı şu anda gene inşaat maliyetlerini çok zorlayan bir unsur. İşsizlik maliyetleri de bundan 1-2 yıl önce onlar da çok orantısız bir şekilde, hani enflasyonun 4-5 kat üstü, enflasyonun %50 olduğu yerde %200, %300 olarak artarak, onlar da inşaat maliyetinin temelinde ciddi bir değer oluşturdu maliyet artışı açısından. Dolayısıyla biz şu anda bu artış maliyetlerin altında ezilmenin ötesinde piyasanın durgunluğu, kredi erişimdeki zorluklar, yüksek konut faiz oranlarından dolayı vatandaşımızın, mevduat sahibi olan vatandaşımızın yüksek faiz oranlarında parasını bankaya tutması, işte kısıtlı imkanları olanların da kredi erişim zorluğundan dolayı ciddi bir finansal sorun yaşıyoruz diyebiliriz inşaat sektörü olarak. Bu bizim aktif ticaretimizde kredilendirmeden bizi mahrum etmekle birlikte, diğer taraftan müteşebbis ve yatırımcı olarak ticari krediye başvurduğumuzda, bireysel olarak, firma olarak ticari krediye başvurduğumuzda yine bu oranların yüksekliği ve kısıtlılığından dolayı bu finansal sorun ciddi manada son zamanlarda inşaat sektörünün belini büktü diyebiliriz Aler Hanım.
0: Şimdi arsa tarafında arz sıkıntısından kaynaklı da bu fiyatlarda bir yükseliş olduğu çoğunlukla sektör temsilcileri tarafından da konuşuluyor. Peki bu arzı daha da açmak ve bu sıkıntıyı gidermek amaçlı nasıl adımlar gerekli son dönemde sizce?
1: Efendim çok yerinde bir soru. Teşekkür ederim. Biz bunu daha önceden de ifade etmiştik. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Başta emlak konut üzerinden hasılat paylaşımı ve yine TOKİ üzerinden. Fakat bu özel sektör dinamiği olarak her şeyin devlet eliyle kendisinin hasılat paylaşımı veya sosyal konut üzerinden çözmesinin mümkün olmadığını da söylemiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği, ama daha çok belediyelerin, büyükşehir veya küçükşehir belediyelerinin bu noktada arsa üretmesi ve ürettiği arsaya da altyapı hizmetlerini de getirerek düşük oranlarla müteahhitlik sektörüne bu manada destek olması hem inşaat sektörünün önünü açacak hem de konut maliyetlerini önemli derecede düşüreceğine inanıyoruz. Aynı zamanda şehircilikte de tam bir koordinatlı bir şekilde bir şehircilik ve altyapı uyumuyla birlikte bir şehir entegrasyonuna da önemli derecede katkı sağlar. Kentsel dönüşüm noktasında da ciddi bir ivme kazandırır. Böyle bir destek aynı zamanda kentsel dönüşümle de ilişkilendirilerek bu noktada belediye tarafından kentsel dönüşüm desteği olarak da yine arsa desteği verilmek suretiyle bir manada şehrin içerisindeki enkaz yapılar ve deprem risk kuşağı altında ki bu çürük yapılarda temizlenmiş olur diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi bir de burada inşaat maliyetindeki artışın yanı sıra fiyatlara bu maliyet artışının yansımasını konuşmak lazım sizlerle beraber. Çünkü burada ucuz işçilik döneminin kapanına dair birçok yorumu farklı farklı sektörlerden de dinleyebiliyorum. İnşaat maliyet tarafındaki endeksi yukarı yoğunluğunu çeken tarafında işçilik giderleri olduğunu endeksin alt kalemlerinden görebiliyoruz. Şimdi arsa ve işçilik tarafındaki artışı göz önüne aldığımızda peki fiyatlara yılın ikinci arasında yansıması nedenle olacaktır sizce Tahir Bey?
1: Şöyle, şu anda siz de takip ediyorsunuzdur bütün ekonomistler olarak. Türkiye'de Aler Hanım maalesef finansman piyasasında özellikle altının çok hızlı yukarı çıkması ve ona paralel gümüşün sonra geri düşmesi ciddi manada ve faizlerin yüksekliği finansman dengesini önemli derecede hem vatandaş tarafında hem yatırımcı ve müteşebbis tarafında bozdu. Yani işte diyelim ki 7 bin liralara altın alıp 10 bin TL olacağını düşünenler maalesef altın geri gelince bu sefer ucuza altını bozmak istemiyor.

0: Diğer taraftan kredi faizleri hala yüksek. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımıza sektör temsilcisi olarak ciddiyetle sesleniyoruz. Yani bu oranlarla ticaret sürdürülemez. Türkiye'de sadece inşaat sektörü değil, maalesef ticaret sektörü, önemli derecede üretim sektörü bu şekilde yani faiz sistemine çalışmış oluyor. Ve bundan dolayı işini büyütmekten imtina ediyor. Hızlı değişen işte altın, gümüş vesaire bu tür etkileşimlerden dolayı da vatandaş genelde alımdan uzak duruyor. Sadece ihtiyacı olanı alıyor. Ama diğer taraftan şunu da bütün samimiyetimle ifade etmek isterim. Her maliyetin sonuçta bir yansıması olacak. Geçici olarak bu yansımayabilir. Hani stok birikmiştir, kampanyadır, şudur budur vesairedir. Ama neticesinde işletmeler karlılık esası anlamında kurulan ticarethanelerdir. Dolayısıyla orta ve uzun vadede aynı türde işletme şekli yürümez. Ya bunu zam olarak yansıtacaktır ya üretimi kısacaktır. Dolayısıyla bunun da farklı manada olumsuz etkileri olacaktır. Özellikle son zamanlarda bu maliyet artışlarından dolayı konut adet üretimindeki kısıtlamalar önemli derecede kiralara yansıdı. Dolayısıyla çok ciddi ve fahiş oranında kiralar arttı. Devlet yine TOKİ üzerinden
1: Ne
0: bunu
1: kadarlık bir
0: dengelemeye
1: artışla
0: çalışıyor.
1: karşı karşıya kaldık Tahir Bey son dönemde?
0: Özür dilerim, tekrar
1: Ne
0: alabilir miyim
1: kadarlık bir
0: soruyu?
1: artışla karşı karşıya kaldık? Fahiş kira artışlarıyla karşı karşıya kaldık demişsiniz. Ben de
0: Evet,
1: onun oranını
0: evet.
1: merak etmiştim.
0: Evet, yani şöyle diyebiliriz. Ortalama konut maliyet artışlarında olması gereken %20-30'lar buraya yansıtılamadı. Çünkü müteahhit firma yansıtsa da alıcı olmadığından dolayı bunun çok bir karşılığı olmuyor. Ama bu kira olarak aynı şekilde ilerlemiyor. Yani dikkat ederseniz siz de yine basından ve kamuoyundan duyuyorsunuz. Ortalama enflasyon artışlarının bir kat daha fazlasına mal sahipleri bir şekilde gayrimenkulünü kiracıya artırmak suretiyle vermeye çalışıyor veya çıkartmaya çalışıyor. Çıkartınca eski halinin bir kat fazlasını vermeye çalışıyor. Yani şöyle özetleyeyim, %25-30'sa kira artış değeri, mal sahibi bunu %25-30 olarak değil en az %50 olarak yansıtmaya çalışıyor veya İşte oturduğu ev 30 bin lira, 50 bin liraysa çıktığında bu sefer bir katı fazla vermeye çalışıyor. Halbuki konut üretim dengelenmesi makul ölçülerde ihtiyaç ve talep dengesinde yürüseydi kiralarda bu şekil fahiş artışlar olmazdı. Yani kiralar da o dengelemede giderdi. Ama maalesef konut üretimindeki azalma vatandaşımızın konut noktasındaki ihtiyaç olan talebi, barınma talebinden dolayı kiralama yönü ağırlıkta basıyor. Bu sefer orada arz ve talep dengesinde aleyhte bozulmaktan dolayı kiralar fahiş bir şekilde artmış oluyor diye özetleyebiliriz.
1: Ben de tam bu konuya değinmek istemiştim sizinle beraber. Biraz daha arz tarafını konuşmak lazım. Şimdi finansmana erişim tarafında bir sorun var diyoruz. İşçilik tarafı arsa arz sıkıntısından dolayı fiyatların artışından bahsediyoruz. Peki bu ortamı göz önüne aldığımızda müteahhitler yeni proje iştahını ne kadar arttırabiliyor? Şu an artan bir ortam var mı yoksa daha düşen bir geri çekilmeye mi karşı karşıya kaldık?
0: Çok yerinde bir soru sordunuz. Şöyle özetleyebilirim Ayar Hanım. Şimdi biz yıllardır iş sektörü içerisindeyiz. Ben müteahhitlik sektöründe üçüncü kuşakım. Dolayısıyla baktığımızda artık Türkiye'de iş yapma olanakları ve şartları maalesef ve üzülerek söylüyorum her geçen gün zorlaşıyor. Siz de yaşıyorsunuzdur muhakkak bir birey olarak. Hizmet sektöründen tutun, üretim sektörüne kadar eleman bulmak, kalifiye elemanı istihdam etmek ve kaliteli bir sonuç ortaya çıkarma açısından her geçen gün işler zorlaştı geçmişe yönelik. Diğer taraftan bürokrasi manasında başta belediyeler olmak üzere 6 ayda ortalama çıkartılan inşaat ruhsatları şu anda 18 ay 24 aya kadar yayılabiliyor. Bunu biz kalitenin oluşması ve şehircilik hayatının disiplinize edilmesi açısından olsa olumlu karşılarız. Ama maalesef şehirlerimizi görüyorsunuz. Şehirlerimiz özellikle her yerde hemen hemen biz bazı belediyeler hariç yani yollarımız, kaldırımlarımız, efendim peyzaj alanlarımız, şehir planlama kültürümüz maalesef olumluya gitmiyor. Depremden dolayı mecburi bir yenilenme oluyor ama günümüz şartlarında ihtiyaç olan belediyecilik anlayışı hala tesis edilemiyor. Bu belki siyaset üstü konuşuyorum. Gerçek anlamda uzmanlık gerektiren bir profil yönetimi olması gerektiği noktada sadece popülist ve siyasete dayalı bir seçim metoduyla seçildikleri için herhalde kıymetli başkanlarımız gerçek manada şehirciliğe zaman ayıramıyorlar. Bu böyle olunca diğer taraftan bakanlığın özellikle yapı müteahhitleri sınıflandırılması hususu konusundaki bizim de talebimiz olan müteahhitlik

0: sektörün disiplinize etme anlamındaki konu gereğinden fazla müteahhitlik sektörünü kısıtladığından dolayı, gereğinden fazla önü kesildiğinden dolayı 350 bine yakın müteahhitin maalesef bugün özellikle H grubu hariç, yani H grubunu neye kıyas olarak söylüyoruz, herkesin yapabileceği en alt sınır hariç hiçbir belge ve yeterlilik aranmayan kısmı çıkardığımızda Türkiye'de bugün 350 bine yakın müteahhit yaklaşık 40 bin 100 civarına kadar düşmüştür. 40 bin 100 civarına kadar düşmüştür. Yani artık Türkiye'de 50 binin altına müteahhit var diyebiliriz. Bütün bunlar ve finansman sorunları, belediye ruhsatları, merkezi hükümetteki bir kısım aksaklıklar, belediyelerin bu noktada gerekli şehircilik entegrasyonunu sağlayamaması, bu tür özellikle belediyeler, bakanlık, STK temsilcileri ve maalesef bu anlamda kurulu STK'ların, başta önemli ticaretçiler olmak üzere, duyarsızlığı ve ilgisizliğinden dolayı inşaat sektörü her geçen gün maliyeti artan, vatandaşa daha ucuz, pahalı barınma imkanı sunan, erişimin zorlaştığı ve üretimin zorlaştığı bir sektöre dönüşmüştür.
1: Hemen burada maalesef araya girmek isterim aslında. Şimdi bir de bir yenilik daha geldi. Bundan da sizin görüşünüzü isterim. Çok daha az bir vaktimiz kaldı Tahir Bey. Evet. Ofislerin bir yıl içerisinde konuta dönüşmesi tarafında talebe dair artışta bir etki görecek miyiz diye sormak isterim. Çünkü planlı alanlar imar yönetmeliğinde bir düzenlemeye gidildi ve 1 Temmuz'da itibaren yürürlüğe giren bu düzenleme de artık ofisler konuta dönüştürülebilecek. Peki bu dönüşümle beraber arz talep dengesi nasıl bir seyir göreceğiz burada? Arzın artışı talebi de tetikleyecek midir sizce?
0: Çok teşekkür ederim. Ya genel olarak olumlu bulmakla birlikte ama şöyle izah edebilirim. Son zamanlarda devamlı bir yönetmenlikler, bir kanunlar, bir düzenlemeler çıkıyor ama maalesef Haydar Hanım bunlar sektöre olumlu manada yani %1 veya ifade edilmeyecek noktada aslında uygulanmaya müsaitliği olan bir kısım uygulamalar, yani fiili uygulamalar kısmen yasal mevzuata dönüştürülmüş oluyor. Halbuki bundan ziyade biz daha önce şunu ifade etmiştik. Türkiye'de birçok arsa imar plan notunda işte 175 metreden, 150 metreden, 180 metreden küçük konut yapılamaz ibarelerinin esnetilerek şu anda sosyal aile yapısındaki değişimlerden dolayı, ekonomik imkansızlıklar ve artan maliyetlerden dolayı daha fazla ucuz konuta, küçük metrekareli konutlara yönelmişti. Dolayısıyla örnek olsun diye söylüyorum. Bu bahsettiğiniz önemli bir konu ama benim bahsettiğim konu üzerinden bir düzenleme yapılsaydı, işte örneğin bu bahsettiğimizin %0,5 olumlu etkisi olduğu noktada benim talep ettiğim konuda bir düzenleme olsaydı %7-8 civarında olumlu bir fayda sağlayacaktı. Yani Ankara bazında söylersek, efendim Ankara'nın yaklaşık konut imar planlarının 1/3'ü 125, 150, 175, 185 metrekareden altına konut yapılamaz ibaresi şeklinde planlığından dolayı bu noktada gereksiz bir alan israfı olmakta. Onu da olumlu buluyoruz ama bu tür düzenlemeler özellikle sektörle birlikte sektörün ve konut sektörünün talepleri üzerine olursa çok daha faydalı bir etki oluşturacağını düşünüyorum Haydar Hanım.
1: Peki İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Kolaylıklar dileyelim sizlere de.
0: Sağ olun.
1: Evet, inşaat maliyeti endeksini detaylandırdık değerli izleyenler. Buradan da fokusu özel bir röportaja noktalıyoruz diyelim. Bakıldığında Yapı Kredi Hollanda Genel Müdürü Pınar Salcı, Hollanda iştirakinin 30. yıl dönümünde bankanın vizyonunu ve stratejilerini Bloomberg HT'ye anlattığı bir kulak verelim ve hoşçakalın dileyelim.
2: Pınar Hanım, öncelikle Yapı Kredi Hollanda'nın 30. yıl dönümü. Dolayısıyla neler söyleyeceksiniz?
3: Biz gerçekten çok gururluyuz. Çok sağlıklı bir büyümeyle buraya kadar geldik. Oldukça büyük, aynı zamanda hem Türkiye'deki müşterilerimizi hem Avrupa'daki müşterilerimizi destekleyen bir yapımız var. O yüzden de hem arkamızda aldığımız Koç Holding'den hem köklü banka olan Yapı Kredi'den destekle bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam etmeye niyetliyiz.
2: Hollanda bankacılık sektörü açısından çok rekabetçi bir pazar. Dolayısıyla nasıl bir yol haritası izliyorsunuz?
3: Biz bütün regülasyonları ve diğer taraftan aynı zamanda finansal piyasalardaki bütün volatiliteyi, dalgalanmaları çok çok yakından takip ediyoruz. Bütün günlük aktif ve pasif yapımızı bu politikalarla bağlantılı bir biçimde fiyatlandırarak ve diğer taraftan ürün ve hizmetlerimizi de buna adapte ederek idare ediyoruz. Gerçekten tabii ki merkez bankalarının aldığı kararlar bizim fonlama yapımız üzerinde, maliyetlerimiz üzerinde bazı etkiler yapıyor ama uzun vadeli genelde bir fonlama yapısı var Hollanda'daki bankalarla. Bununla o açıdan mücadele etmek bir miktar daha kolay diyebilirim.
2: Pınar Hanım, rakamları sormak istiyorum. İlk 6 ay nasıl geçti?
3: Güzel geçti. Avrupa piyasası için oldukça iyi büyümelerimiz var. Senenin başından beri yaklaşık bir %5 seviyesinde aktif büyüklüğünde bir artışımız oldu. Bizim bilanço toplamımız yaklaşık 4.4 milyar euro. Bunun 2.4 milyar eurosu kurumsal kredilerden oluşuyor. Yaklaşık bir 750 milyon euro seviyesinde de bir banka kredileri portföyümüz var. Oldukça sağlıklı bir yapısı var bankamızın. Hem sermaye yeterliliği açısından hem bilanço büyüklüğü ve takipteki kredilerin çok düşük olması sebebiyle oldukça sağlıklı bir yapımız var diyebilirim.
2: Yılın geri kalanı için hedefleriniz nasıl?
3: Bizim yani en önemli hedeflerimizden bir tanesi her daim bankamızı sürdürülebilir bir büyümeye ve sağlıklı sermaye yapısıyla devam ettirmeye yönelik genelde. Karlılık tabii ki çok önemli. Çünkü biz her sene karımızı sermayemizin üzerine ekleyerek büyümeye devam ediyoruz. Dolayısıyla da güçlü bir karlılık da elde etmeye çalışıyoruz. Bu senenin sonunda yaklaşık yine 70 milyon eurolara seviyelerine kadar gelebilecek bir karlılık hedefimiz de var.
2: Pınar Hanım, özellikle orada takibe düşen kredi oranları nasıl ve hangi sektörler ön plana çıkıyor?
3: Bizim takibe düşen kredimiz gerçekten çok düşük. Yaklaşık yani %0.5 seviyelerinde bir takipte kredi oranımız var. Biz tabii çok uzun senelerdir, 30 senedir bu kurumsal portföyün de içindeyiz. Öyle olduğu için müşterilerimizi çok yakından tanıyoruz. Bütün yatırımlarını çok yakın takip ediyoruz. Dış ticaretteki bütün aktivitelerini çok yakın izliyoruz. Küçük bir bankayız. Çok büyük bir banka değil aslında bankamız. Dolayısıyla da bütün kaynaklarımızı var olan müşterilerimize yöneltmek çok zorlu olmuyor, doğruyu söylemek gerekirse. O yüzden de çok sağlıklı bir kredi portföyümüz var diyebilirim.
2: Pınar Hanım, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımının sektöre etkisi nasıl oldu?
3: Bir miktar maliyetlere yansıdı, doğruyu söylemek gerekirse. Özellikle de mevduat toplama maliyetlerinde bir miktar artış piyasada görüldü. Ama tabii Hollanda bankacılık piyasası bir miktar Hollandalı ve global bankaların daha yoğun olarak rol aldığı bir piyasa. Bizim gibi daha küçük ve niş işler yapan bankalar ise bir miktar tabii doğal olarak fonlama yapısında, fonlama maliyetlerinde bundan etkileniyor. Ama Hollanda'da, genelde Avrupa'da mevduat vadeleri Türkiye ile karşılaştırmalı baktığınızda bir miktar daha uzun. Dolayısıyla da piyasada oluşan volatilite ya da bu tür faiz oranlarındaki iniş çıkışlar birebir hemen yansıyor diyemeyeceğim. Yani bir miktar daha sizin bunu kaldırabilmenize fırsat veriyor diyebilirim.
2: Türkiye tarafından bakacak olursak özellikle Türkiye'de uygulanan sıkılaşma politikası sizi etkiliyor mu? Etkiliyorsa da nasıl etkiliyor?
3: Yani her taraftaki aslında politikalar etkiliyor. Yani tabii ki Türkiye pazarıyla da çok yakın çalışıyoruz. Biz aynı zamanda hem dış ticaret tarafında hem Türkiye'den yurt dışına yatırım yapan kurumsal müşteriler tarafında oldukça aktifiz. Öyle olduğu için de tabii ki Türkiye'deki her türlü politika gelişmeleri, mali politika gelişmeleri, işte para politikaları gelişmeleri, hepsi tabii ki bizim de çok yakından takip ettiğimiz konular. Ama tabii Avrupa için de aynı şey geçerli. Ya da Amerika'da yayınlanan herhangi bir tarife değişimi konusu da aynı şekilde geçerli. Çok yakın izlemek lazım piyasaları ve ona göre de tabii bilançoda çok hızlı hareket edebilme kapasitesini de her zaman korumak lazım.
2: İhracatçılarımız orada neler yapıyorlar?
3: İhracatçılarımız çok başarılı. Yani bizim zaten Avrupa piyasası en belirgin ihracat pazarımız. Ben Türk firmalarının son derece dinamik ve uyumlu olduğuna inanıyorum. Özellikle bu tür konularda işte kara para yönergeleri, diğer taraftan yaptırımlar, finansal yaptırımlarla ilgili konular çok dikkatle izlenmesi gereken konular. Aynı zamanda çevre konuları biliyorsunuz artık çok gündemde konular. Bunları da çok yakın takip etmesi gerekiyor firmaların. Çok uyumlu davrandıklarını ve bu şekilde de yollarına devam edebileceklerine inanıyorum. Biz çok aktif bir biçimde çalışıyoruz onlarla, bu şekilde de devam ederiz.
2: Pınar Hanım, son olarak da Yapı Kredi Hollanda olarak uzun vadede neler planlıyorsunuz?
3: Önümüzdeki döneme oldukça hazırlıklıyız biz. Çok ciddi bir altyapı değişikliği, teknolojik yatırımlarla desteklenmiş dijital dönüşümü de oldukça içine alan bir dönüşüm programının içerisindeyiz. Sonlarına doğru da gelmek üzereyiz. Hem müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerde hem de altyapıda özellikle dijital bankacılık, anında hesap açabilme fırsatları vesaire gibi konularda yeni ürünlerle piyasaya çıkıyoruz. Zaten biliyorsunuz Yapı Kredi gibi son derece dijital bankacılıkta başarılı bir banka var. Ondan tabii ki doğal olarak faydalanıyoruz. Bizim önümüzdeki dönem yine Türkiye ve Hollanda arasında, Türkiye ve Avrupa pazarları arasında ya da yine Türk müşterilerimizin, yabancı müşterilerimizin herhangi bir coğrafyada yapacağı yatırımları desteklemek üzere sermayemizi güçlendirerek gideceğimiz bir dönem olur.
2: Pınar Hanım, buna bağlı olarak şunu da sormak istiyorum. Özellikle Türkiye'de fintechlere son dönemde çok önem veriliyor. Ve yapay zekanın bu işin içine ne kadar girdiğini görüyoruz. Orada durum nasıl?
3: Biz de üzerinde çalışıyoruz. Yani Avrupa piyasasında da tabii biraz önce bahsettiğim gibi çok büyük bankalar da var. Ve bu bankalar gerçekten özellikle yapay zeka tarafında çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Artık tabii agentic AI tarafında vesaire son derece girişimci ve yenilikçi yaklaşımlar da var. Biz Yapı Kredi Hollanda olarak da aynı şekilde yapay zeka uygulamalarını öncelikle operasyonel süreçlerimiz tarafında başlattık. Daha sonra müşteri yüzüne de inşallah yansıtacağız.
4: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: Yani. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikanın bugünkü konuğu Ernst & Young Türkiye Ülke Başkanı Damla Harman olacak. Kendisi stüdyoda yanı başımda ama birazdan sohbete başlayacağız. Çünkü önce günün önemli satır başlarını bir aktaralım istiyorum. Gelsin günün gündemi. ABD Başkanı Donald Trump yine İran'la ilgili açıklamalar yaptı. Dünkü sert açıklamalarının ardından İran'ın Amerika ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini söyledi. Kısa süre önce aradılar, anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki sadece buna değip değmediklerini bilmiyorum. Yapacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim diye konuştu. Sonra da sorunun bu olduğunu ekledi sözlerine. Ayrıca Türkiye ilişkin mesajları vardı. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çok iyi bir ortak oldular ifadelerini kullandı. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan gerilimin deniz taşımacılığını aksatması halinde Orta Doğu petrol arzındaki toparlanmanın gecikebileceğini belirtti. Analist notlarında Orta Doğu'lu üreticiler son bir ayda kapatılan kuyuların yeniden devreye alınmaya başladığını belirtti. QNB Bank'tan gelen altın analizini de aktaralım. Altın fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'de tüketici talebini olumsuz etkilediğini dile getiriyor banka. Paylaşılan notta artış hızı bir miktar ivme kazanmış olsa da hala tarihsel ortalamaların önemli ölçüde altında ifadesine yer verildi ve sıkı para politikası ve İran Savaşı'na ek olarak altın fiyatlarındaki düşüşün hane halkı tüketimindeki yavaşlamaya katkıda bulunduğunu düşünüyoruz dedi. Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret beklenti anketinin 2026 yılı 3. çeyrek beklentilerine ilişkin sonuçlar açıklandı. Bu dönemde ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5 oldu. İthalat beklenti endeksi ise yine bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan azaldı ve 102,7 seviyesine geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini duyurdu. Buna göre endeks Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %1,87, geçen yılın aynı ayına göre %29,84 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,77, işçilik endeksi %2,04 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi ise %28,62, işçilik endeksi %32 artış gösterdi.

0: 30 dakika devam ediyor. Stüdyoya konuğumuza dönüyoruz. Damla Harman, Ernst & Young Türkiye Ülke Başkanı konuğumuz. Damla Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş Merhaba. Bulduk. Çok teşekkürler.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Çok mersi davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Şimdi az önce satır başlarını aktarırken de duyduğunuz üzere ağırlıkla jeopolitik gelişmeler ve belirsizlikler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dün NATO zirvesini tamamladık. Ankara'da yapıldı. Oradan İran'a ilişkin gelen mesajlar sertti. Piyasalar tarafından da olumsuz karşılandı ama ardından yine müzakerenin de devam edebileceğine dönük farklı açıklamalar var. Yani dolayısıyla bu jeopolitik gündem epeyce bir süredir iki ileri bir geri diye tabir edebileceğimiz bir görünümde ilerliyor. Ama bu kadar çok belirsizliğin ve bilinmezliğin olduğu bir ortamda elbette riskler, tehditler de çok konuşuluyor. Şimdi size sormak istediğim şu. Bu mesajların ardından bu belirsizlik ortamının biraz daha belirginleştiği bir düzlemde avantaja dönüştürülebilecek riskleri nasıl tamamlamak lazım? Niye böyle bir soruyla başlıyorum? EY 2026 Mega Trendler raporunda, çünkü sorunun cevabının tartışıldığını anlıyorum. Ne çıkıyor sorunun cevabına ilişkin? Belirsizlik nasıl tehdit olmaktan çıkarılabilir ve fırsata dönebilir?
1: Teşekkürler. Sizin de belirttiğiniz gibi EY Mega Trend raporunda geleceği şekillendirecek yeni trendleri tahmin etmeye ve öngörmeye çalışıyor. Tabii bu öngörüyü yaparken de kendisine şu soruyu soruyor. Belirsizliği ortadan kaldırmak yerine belirsizlikten nasıl değer yaratırım? Çünkü belirsizlik hiç gitmeyecek. Öncelikle bunu kabul etmemiz lazım. Zaten içinde yaşadığımız dönemin pandemi öncesindeki dönemden farkı o. Çok çeşitli şoklar yaşadık, pandemi gibi bir şoku yaşadık. Bu da gelir, bu da geçer dedik ve yönettik. Ancak bundan sonrası belirsizlik artarak devam edecek. Durum böyleyken de belirsizlik yeni normal haline gelmişken de bunu avantaja çevirmemiz lazım. Nasıl avantaja çevirmemiz lazım? Öncelikle geleceğin tek bir versiyondan oluşmadığını kabul etmemiz lazım. Gelecek planlarımızı versiyon versiyon çalışmalı, senaryo bazlı tahminler yapmak durumundayız. Çünkü bir yaptığımız plan, bir yaptığımız tahmin ne yazık ki bütün sorularımıza cevap veremeyecek. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz yolunda giden en iyi uygulamalar, best practice'lerimizi tekrar gözden geçirmemiz lazım. Onlar gelecekte işe yaramıyor olabilecekler. Teknoloji, yapay zeka süreçlerimizin zaten içine girmeye başladı ve içine girmeye de devam edecek. Ama en önemlisi de hızlı karar almamız lazım. Bilinmezlik çok fazla. Ama bütün sorularımız olmaya devam edecek. Bütün soruların cevabı olmadan hızlı karar alan bir mekanizma gerekiyor. Buradaki kilit nokta şu. Öngörü önemli ama öngörü artık her şey değil. Esneklik, çeviklik, hızlı karar alma bizi başarıya götürecek faktörlerin başına gelecek ileride.
0: Yani hız ve çeviklik belirsizlik ortamında riski fırsata çevirmenin ana konusu
1: Kesinlikle.
0: Diye anlıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Peki şimdi burada devreye yeni giren elementlerin, ögelerin, mesela yapay zeka telaffuz ettiniz. Biraz o tarafın bu fırsatları yakalama konusunda resmi nasıl şekillendirdiğini de konuşmaya çalışalım. Yani şimdi küresel ticaret değişiyor. İş yapma biçimleri dramatik biçimde değişiyor. Yani globalleşme artık masamızda yok. Öyle anlıyoruz. Daha bölgeselleşme, lokalleşme, işte nearshoring, friendshoring kavramları, dost bildiğinle iş yap, işte yakın çevrenle iş yap şeklinde özetleyebileceğimiz. Organizasyon yapıları nasıl şekilleniyor, şekillenmeli? Özellikle işte AI insan işbirliği modelleri nasıl şekilleniyor? Yani daha hibrit modeller daha avantajlı mı görünüyor? Dezavantajları varsa neler?
1: Şimdi öncelikle organizasyon yapısından başlayayım isterseniz. Çünkü jeopolitik kutuplaşma, globalleşmeden bölgesel

0: dijitalleşmeye geçişler, ticaret blokları, iş yapış şekillerimizi de değiştirdi. İş yapış şekillerimiz değişince doğal olarak organizasyon yapımızda da değişiklikler var ve olacak da. Öncesine baktığımızda geleneksel yaklaşımda daha hiyerarşinin ön plana çıktığı, merkezi yönetimler varken şu an bölgesel kararların alındığı, hiyerarşinin azaldığı, silo felsefesinden arındırılmış bir yönetim mekanizması görüyoruz. Yapay zeka ve teknolojinin de içeriye girmesiyle aslında bu siloların arasında çok kolay hareket eden bir yapı var. Platform işletmelerini görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bunun yanında artık kurumlar kendilerinden ziyade ekosistem üzerine düşünmeye ve değer yaratmaya başladılar. Zaten siz de bahsettiniz, NATO'yu biz de yakından takip ettik. Oradan çıkan konu da kolektif potansiyel, kolektif amaç kelimelerine çok vurgu yapılıyor. Şirketlerin kendi ekosistemleri, startupları, teknolojileri, tedarik zincirleri toplamında değer yaratacak konular bizim organizasyon yapımızın bir parçası oldu. Tabii organizasyon yapısı değişince liderlik kavramı da değişecek. Bu da çok önemli bir şey. Liderler mevcut liderlik vasıflarını biraz dönüştürmeye başlamalılar. Geleneksel yapıda lider kontrol eden bir yapıdayken şimdi daha çok orkestre eden bir yapıya dönüşmüş durumda. AI konusuna gelecek olursak, Megatrend raporunda da belirtildiği üzere geleceğin başarılı şirketleri sadece AI kullanan şirketler olmayacak. Bizim felsefemizde metal yaka diye tabir ediyoruz. Metal yaka, mavi ve beyaz yakanın hibrit vaziyette süreçleri yeniden şekillendiren bir ekip olması gerekiyor. Bunun belirli sebepleri var, avantajları var. Çünkü buradaki yapı çok tekrar eden rutin işlerin AI tarafından yapılıp katma değeri daha yüksek işlerin insana transfer edilmesi, insanın buralara girmesi hem hız getirecek hem verimlilik getirecek. Veri çok önemli olacak. Özellikle büyük verilerle çalışma, eş anlı raporlamalar, eş anlı analizler, müşteri memnuniyetleri, tahminleri ve modelleri geliştirecek ve dolayısıyla da inovasyon ve ürün gamlarını geliştireceğini düşünüyoruz. Bunlar avantajlarından sadece birkaçı. Tabii ki avantajı olan yerde riskler yok mudur? Vardır. Çünkü çok hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Sabah kalktığınızda yeni bir teknolojiyle karşılaşıyorsunuz. Dün kullandığınız teknolojinin başka bir versiyonu gelmiş. Bu kadar hızlı gelişen bir dünyada risk yönetimi ve yönetişim çok çok daha önem kazanıyor. Eskiden risk yönetimi sonradan gelen ve iş yapıldıktan sonra belki de hem öncesi de olabilir sonrası da olabilir ama genellikle sonrasında düşünülen bir konuydu. Halbuki şu an süreçlerin içinde gömülü vaziyette ilerlemesi gerekiyor. Çünkü buradaki en büyük riski hızdan dolayı doğruluk riskinde, güven riskinde, regülasyon ve etik risklerde görüyoruz. AI konusunu incelerken de kurumların merkezi karar alma konularında da kaslarını çok kaybetmemelerini öngörüyoruz. AI ve insanın beraber çalışmasının en büyük sebeplerinden şeyi bu. Hep sorulan soru var biliyorsunuz. AI insanı ikame edecek mi? Kesinlikle hayır. Aslında biz AI'yı insanın potansiyelini yukarıya çekecek bir mekanizma olarak görüyoruz.
1: Bu soru tabii şundan da çok soruluyor. Az önce dediniz ya çok hızlı giden bir tema var. Yani sabah kalktığımızda bir gün öncenin temasını taca çıkaran piyasa hareketlerinde de görüyoruz. Yani bir de ekosistemine de çok hızlı etki eden bir değişim hızı olduğu için yani bu hibrit yapıyı AI lehine domine eden bir süreç düşündüğümüzden çok hızlı gelebilir mi sorusu da bu yüzden soruluyor sanırım.
0: Gelecek. Hatta AI domine edecek ama AI domine ederken de insan her zaman orada olacak. AI'yı eğiten aslında insan olacak. Zaten yeni eğitim kısımları da burada değişecek. Yeni yetenek havuzumuz da değişecek. Eskiden sadece bir yetenek havuzu üzerinde devam ederken şimdi aslında bir hibrit yetenek havuzu üzerinde devam ediyor olacağız. Ve buradaki en önemli konu da insanın AI'yı veriyle beraber eğitmesi.
1: Şimdi tartışılan başlıklardan biri yanılmıyorsam raporda da vardı. Geleceğin kaynakları meselesi. Doğru. Bu insan kaynağı galiba buradaki temel unsurlardan biri olacak. Kesinlikle. Başka neleri konuşuyor olacağız?
0: Stratejik geleceğe baktığımızda stratejik kaynaklar neler derseniz insan bunların en başında geliyor sizin dediğiniz gibi AI ve mühendislik yine

0: üzerinde çalışmamız gereken ve altını çiziyorum halen daha sorularını aradığımız konular liderler olarak. Enerji çok önemli. Temiz, güvenli enerjiye ulaşım burada çok önemli olacak. Teknoloji alanlarında elektrikli arabalar da olsun veya savunma sanayinde kullanılan kıymetli ve nadir elementler, işte lityum, bakır gibi konu madenler çok önemli olacak. Diğer bir önemli konu da veri. Veri ileride geleceğin aslına bakarsanız currency'si, yani para birimi olarak tabir ediliyor. Çünkü burada veriniz kadar eğiteceksiniz yapay zekayı ve ondan da o kadar bilgi alacaksınız. Biz bilgiyi ileride fiziksel kaynak kadar, hatta ondan daha önemli bir kaynak kadar önemli bir kaynak olarak görüyoruz diyebilirim. Bunun yanında dijital altyapı da çok önemli. Özellikle bulut sistemleri, veri merkezleri, yapay zeka işlem hacimleri hakikaten çok önemli kaynaklar olacak. Yani şu an sizle konuşurken bile dünyanın bir yerinde, denizin dibinde veya bir dağın tepesinde birileri bir mineraller arıyor. Dolayısıyla bu kaynaklar şu an aslında farklı yerlerde, farklı tedarik zincirlerini sübvanse etmek için, desteklemek için şu an oluşmaya başladı bile.
1: Peki şimdi az önce konuştuğumuz, yani bu sorunun cevabında temas ettiğiniz çevre sürdürülebilirlik meselesi artık şirketler için ne kadar kritik olmazsa olmaz bir strateji?
0: Artık bir iş stratejisi. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Sürdürülebilirlik eskiden geleneksel yaklaşımları da içeri alan zamanlarda bir kurumsal iletişim mekanizması veya bir sosyal sorumluluk olarak algılanırken şu an tamamen bir iş stratejisine dönüşmüş durumda. Neden iş stratejisine dönüşmüş durumda? Çünkü yatırımcı beklentileri, finansmana erişim, yeteneklerin o konuları şirketlerde araması veya marka algısı bunu gerektirdi. Biliyorsunuz Türkiye'deki regülasyonlar da dünya regülasyonlarından önde bu konuyu ele aldılar ve karbon raporlamasıyla alakalı da çok çeşitli gelişmeler de oldu son iki senede. Bu da onu destekledi. Ama burada altını çizmek istediğim konu, strateji konusunda iyi gidiyoruz. Biz bir müşterimize ziyarete gittiğimizde öncelikle bir jeopolitik durumdan başlıyoruz. Daha sonra o jeopolitiğin iş akışını nasıl etkilediğini konuşurken en son sürdürülebilirlikte bitiriyoruz. Bu gerçekten çok sevindirici ama bunu aksiyona dökmemiz lazım. Aksiyona dökülmeye başladı mı? Evet, ama hızlanması gerekiyor. Aksiyonların, yani bu stratejinin artık rakamlarla konuşuluyor olması lazım. Bu vesileyle de COP31'e bir parantez açmak isterim.
1: Çengel atalım oraya.
0: Evet, Kasım ayında biz EY Türkiye olarak da zaten paydaşlarımızla beraber orada oluyor olacağız. Hakikaten her yıl başka farklı bir ülkede yapılan COP31 için tüm paydaşlarımızla beraber orada bekliyoruz diyeyim.
1: Şimdi Damla Hanım, şöyle anlıyorum. Hani sürdürülebilirlik stratejisini konuşurken aslında az önce de değindiğiniz enerji, işte evet, kritik madenler, mineraller, işte buna dijital altyapıyı da ekleyelim, buna erişimi ekleyelim ve sürdürülebilirliğin etkisi, yani kaçınılmazlığı. Bir de bunun yanında şekillenen, yani tüm bunları bir de yeni jeopolitik iklimle beraber yönetmek gerekiyor değil mi? Yani gerilimler, kısıtlamalar, az önce tarif ettiğim küreselleşmenin bitip yerelleşmenin öne çıktığı bir dinamiği takip ettiğimiz bir ortamda bunlara bütüncül bir strateji geliştirmeyenin taca çıkacağı bir gündemden mi bahsediyoruz?
0: Şimdi jeopolitik düzen hayatımızda her zaman olmaya devam edecek. Hatta daha da olmaya devam edecek. Savunma sanayinin bu kadar konuşmamızın ana sebeplerinden bir tanesi bu. Kıymetli madenlerin tabii ki yapay zeka tarafı da var ama savunma sanayi tarafı da var. Dolayısıyla jeopolitik risk bizim için devam edecek ve tüm planları yaparken de kaynak bağımlılığını azaltacak ve mutlaka jeopolitik riski de düşünecek farklı tedarik alternatifleri üzerine durmamız lazım. Strateji olarak en önemli şey bu. Eskiden soruyu biz en ucuz, en makul kaynağa nasıl ulaşırız diye sorarken, şu an herhangi bir zor durumda ben bu kaynağa nasıl ulaşırım sorusunu sormamız gerekiyor. Çünkü son yıllarda yaşadığımız konular bunu çok net gösterdi ki siz ne plan yaparsanız yapın, jeopolitik konular devreye girdiğinde bir anda her şey değişebiliyor. Geçmişte yaptığımız geleneksel stratejiler hala geçerli mi sorusunun cevabı, evet, geçerli aslında.
1: Yani sadece taca kalktıklarını
0: kesinlikle düşünmeyin. Çünkü net bir vizyon hala lazım. uzun vadeli düşünme hala lazım, kısa vadeli düşünmeden ziyade. Kaynak tahsisini ben nasıl yapacağım hala lazım, operasyonel disiplin hala lazım. Fakat bunu nasıl dönüştürmemiz lazım? Bunlar yeterli olacak mı? Asla olmayacak. Bir, başta bahsettiğim gibi senaryo bazlı stratejilerin devreye girmesi lazım. Önceliklendirmenin devreye girmesi lazım. Dinamik bütçe ve planlamanın mutlaka artık masalarda olması lazım. Ve bunların da muhteşem çalışan bir veri, büyük veriyle çalışabilen bir altyapıyla da desteklenmesi lazım. Sorunuza özet olarak kesinlikle devam edecek ama statik olarak değil.
1: Bu tespitlerinize ilişkin farkındalık seviyesini nasıl görüyorsunuz?
0: Farkındalık seviyesi başladı ama yapılması gereken daha çok şey var. Burada yavaş yavaş planları 5-10 yıllık seviyelerde görüyoruz. Fakat artık 3 aylık önceliklendirme veya 3 aylık strateji tahminlerine geçilmesi gerekiyor. Buralarda biraz hızlanılması da gerekiyor. Tabii insanlar bu şokları yaşayınca şirketler bunları otomatik olarak geçiyorlar ama biz aslında şunu söylüyoruz, bunları beklemeye gerek yok. Bunlar gelecek. Gelecek bir şekilde gelmeden stratejiyi 3 aylık versiyonlarda tekrar gözden geçirerek, önceliklerimizi risk ve fırsatlarla beraber değerlendirerek ön plana getirebiliriz.
1: Peki, şimdi artık tek bir hatta ilerleyemeyen, doğrusal olmayan ve hızla değişen, çok değişken bir dünyadayız. Ve siz planlarınızı ne sıklıkla güncelliyorsunuz bu içinde bulunduğumuz dünyada, iklimde?
0: Biz uzun vadeli planlarımıza devam ediyoruz. Eskiden de 5-10 yıllık planlarımız vardı, 3 senelik planlarımız vardı. Yani net bir vizyonla uzun vadeli düşünmeye devam ediyoruz. Ama ne yapıyoruz? Belirli aralıklarla, bu 3 ila 6 ay arasında olsun, acaba bu stratejimiz hala geçerli mi diye bir tekrar geri dönüyoruz. Bunun mutlaka gündemde olması lazım. Planlar yapılırken ki öncelikler, mevcut jeopolitik konular, mevcut ekonomi veya diğer konuları da içeriyor mu diye bir öncelik düzenlemesi yapıyoruz. Ve bunu da hemen hemen her ay yapıyor konumuna geldik. Bu çok önemli. Ve kesinlikle bir senaryo analizi çalışıyoruz. Bağlı bulunduğumuz dinamikler var. Her sektörün, her şirketin bununla ilgili dinamikleri farklıdır. Bu dinamiklerdeki oynamanın bizim planlarımıza nasıl etki edeceğini ölçmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken de aslına bakarsanız belirsizlik ortamında plan yapmak çok zordur. Ama şunu söylemem lazım, bu belirsizlik devam edecek. Ve sadece belirsizlik var diye aksiyon almamak, tek bir planla ilerlemek ileride çok ciddi problemlere yol açacak. Bu sebeple ben her zaman şirketlere, liderlere de şunu söylüyorum. Bütün soruların cevaplarını bilmesek bile ilerlememiz lazım. İlerlerken de kendimizi çok çevik bir vaziyette bu dönüşümlere, önceliklendirmeye, strateji revizasyonlara da hazır tutmamız lazım.
1: O zaman yani bu belirsizlik ortamında strateji geliştirme, işte resilience'ını, direncini arttırma, esnek olma gibi işte maharetler söz konusu olduğunda, şimdi dünyanın, küresel ekonominin yatırım iştahının da orta vadede hızlanmasını bekleyebilir miyiz? Yani farkındalık başladı ama aksiyon almak daha yavaş ilerliyor dediğiniz için orta vaat ediyorum.
0: Evet, kesinlikle. Çünkü zaten yaşanılan konular bizi oraya getirecek. Yaşanan konjonktür de bizi oraya getirecek. Şu an çok hızlı değişiyor. NATO zirvesinden çıkan başlıklara baktığınızda yeni tedarik anlaşmaları var. Kolektif amaçlar için yeni anlaşmalar yapılıyor, inovasyon ön plana çıkıyor ve bunların hepsi de tabii ki yatırıma dönüşecek. Burada en önemli konu şu, Megatrend raporunda da çok bahsedilen bir konu var. Aslında bu belirsizlik göz göre göre geldi. Göz göre göre gelmesinin sebebi, yıllarca bazı şeyleri geçer, bu da olur, yönetilir gibi yaklaşıldı ve kısa dönem yaklaşımı gerçekten bazı yerlerde bizi buralara getirdi. Bu tüm dünya için geçerli. Dolayısıyla her zaman planları yaparken kısa vadede maliyet getiriyor olabilir. Ama orta ve uzun vadede yaratacağı değere bakarak, bu iklim konusunda özellikle bunun altını çizmek isterim. Uzun vadede yaratılacak değere bakarak ilerlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Gelecekte hızlı hareket eden ve geleceği aslında şu andan tahmin edip oraya nasıl hazırlanmam gereken deyip düşünen şirketler, aksiyon alan şirketler kazanan şirketler olacak.
1: Damla Hanım çok teşekkür ediyoruz katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Damla Harman konuğumuzdu. EY Türkiye, Ernst & Young Türkiye Ülke Başkanı. 30 dakikayı kendisinin notlarıyla tamamlayalım. Seans ortasında bir yarım saat sonra görüşürüz. Hoşçakalın şimdilik.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün lüks giyim perakende sektörünü ve Türkiye'nin bu sektörde rekabetçiliğini konuşacağız. Exelite Group Türkiye kurucusu Nihat Gözüdok bizle beraber olacak. Tabii ki grubun Türkiye planlarını, önümüzdeki orta ve uzun vadede yatırım planlarını, mağaza açma planlarını da kendisinden dinleyeceğiz. Nihat Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Tabii lüks perakende deyince... Tabii ki aslında hani işte uluslararası dünya çapındaki markalar aklımıza geliyor. İşte Türkiye'nin de aslında pazardaki rekabetçiliği çok önemli. Ya zaten tekstil sektörü lokomotif sektör diyebiliriz Türkiye için. Şimdi öncelikle Exelite gruptan bahsedelim. Çünkü burada iki önemli marka var. İtalyan markası. Zaten onlar senelerdir bu işin içinde. Siz bölgenin ve Türkiye'nin buradaki bu grubun temsilcisisiniz.
1: Ortağıyız.
0: Aynen ortağısınız. O süreci bir anlatalım. Önce Exelite gruptan bahsedelim. Sonra bu sizin ortaklık işi nasıl, bu süreç nasıl ilerledi, nasıl bu noktaya geldiniz sizden dinleyelim.
1: Şimdi Exelite Group, Exelite Holding 1992 yılında kuruluyor. Tabii Luigi ile başlıyor ilk dünyadaki pazarı.

0: İtalya'nın küçük kasabası Carpi'de kuruluyor.
1: Carpi.
0: Evet, Marco Marchi kuruyor. Hala da bizim yönetim kurulu başkanı şirketin başında, tasarımın başında yaklaşık 35 yıldır tasarımı hiç bırakmıyor. Hala devam ediyor. Tabii ilk önceleri kadın koleksiyonuyla başlıyor. Kadının feminenliğini, gücünü, heyecanını ortaya çıkartmak için kuruluyor marka. Sonraki yıllarda erkek kategorisine giriyor. Çocuk,
1: Kozmetik de var.
0: kozmetik var, parfüm, ev tekstili, mobilya, pet,
1: Her
0: yani
1: şey.
0: evet,
1: Evet.
0: aklınıza gelecek tüm
1: Anladım.
0: kategorilerde başarılı oluyor. Şu anda da zaten dünyada multi brand olarak 6500 noktadayız. 500 tane de kendimize ait mağazamız bulunuyor. Tabii yıllar içinde de ayakkabı sektörü,
1: Ona
0: çanta,
1: başlıyor
0: tabii
1: çanta
0: onları,
1: tabii.
0: bunlar da tamamen yönetimi kendi altımızda gerçekleşiyor ki dünyadaki de birçok markaya da yani o binlerce euro ödediğiniz markanın
1: Evet.
0: ayakkabılarını da işin açıkçası biz üretiyoruz.
1: Öyle
0: Evet, biz
1: mi?
0: üretiyoruz. Dijital tarafta dijital bot diye yani online'ı kendi altımızda yönetiyoruz. Özellikle de Avrupa'da da o konuda çok başarılıyız. Bu yani Exalight.
1: Peki mesela siz neden o grupla ortaklığı
0: Ya
1: seçtiniz?
0: şöyle biz sevgili
1: Çünkü
0: Marco'yla
1: birçok uluslararası tekstil büyük markalar var. İşte rekabet içinde
0: ya
1: yaşıyorlar.
0: şimdi ben yıllarca aşağı yukarı 25 yıldır perakendenin içindeyim. 25 yıla yakında da İtalya ile çalışıyorum. İtalya'da aklınıza gelecek tüm markalarla çalıştım. Ama Lujo farklı bir dünya. Lujo'nun kendi bir dünyası var. Bu dünyanın içinde her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani bir tek kategoride başarılı değil. Erkekte mükemmel iş çıkartıyor. Kadında mükemmel iş, çocuk. Yani aklınıza gelecek tüm kategorilerde mükemmel işler çıkartıyorlar. Dolayısıyla markanın dünyada karşılığı
1: Anladım.
0: yok. Dünyada karşılığı yok markanın. O bağlamda ben markaya çok güvendim ki Marco ile de bizim abi kardeş ilişkimiz var. İlk önce biz zaten Bluegirl diye bir markamız var. Orada ortaklık başladı. Sonra işte
1: Ha, yavaş
0: Lujo'yu, evet
1: yavaş
0: yavaş yavaş
1: böyle
0: sonra
1: dediniz.
0: Lujo'da başladı ki biz Türkiye pazarına girdiğimizde de ya ben bu kadar kısa
1: Mal.
0: zamanda böyle tepkiler alacağımı hiç tahmin etmemiştim. Mükemmel
1: Öyle mi?
0: tepkiler aldık. İtalya müşterisiyle Türkiye müşterisi çok yakın. Ya
1: Yakın.
0: İtalya'da çok başarılı olan bir marka Türkiye'de başarılı oluyor zaten.
1: Anlıyorum. Zevkler,
0: Tabii
1: gustolar benziyor olabilir.
0: benziyor. Tabii şimdi İtalyanların, Avrupalıların Türkiye pazarına çok ön yargılı bakıyorlar
1: Bakıyorlar
0: ama
1: ama her markada var.
0: yok her
1: Burada
0: marka
1: söylemeyin
0: yok
1: canım. Var
0: yok yok
1: ya
0: yo.
1: Türk İstanbul'da.
0: Hayır İstanbul'da var ama Amerikalı markalar 20 yıl önce gelmişler buraya. Asıl pazardaki kaymağı yiyen de onlar olmuş. Çok yani
1: Gerçekten.
0: acayip ciroları var. Ya yani ben
1: Acayip
0: şu anda söylemiyorum ama
1: Çok güzel.
0: mesela birçok Amerikalı marka dünyanın en iyi pazarı Türkiye biliyor musunuz?
1: Ya.
0: Evet. Çok şaşırtıcı. Yani
1: Enteresan
0: Avrupa'nın en büyük
1: hakikaten.
0: pazarı Türkiye. Tabii biz bu rakamları gördüğümüzde şaşırmıştık. Yani Türkiye perakende sektöründe çok aktif, çok dinamik.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla o rakamları görüp, Türkiye'deki fiyatları görüp, kaliteyi gördükten sonra tamam dedik. Burası bizim pazarımız.
1: Ya
0: Biz
1: siz bir pazar araştırması yaptınız,
0: tabii
1: doğru
0: bundan
1: mudur?
0: 4 yıl önce, 5 yıl önce biz pazar araştırması yaptığımızda fiyat ve kaliteyi gördüğünde şaşırmıştık. Yani bu fiyatlara, bu kalite olmaması gerekiyordu. Ama biz Lujo'da ne yapıyoruz? Fiyat ve kalite birbiriyle
1: Biraz paralel.
0: paralel gidiyor. Onu paralel yaptığınızda biz şimdi ilk 4 aydır
1: Buradasınız.
0: hayır şöyle 4 ay öncesinde geldik ama 4
1: Tamam.
0: aydır ürünleri müşteriyle tüketiciyle buluşturduk. Şimdi tüketiciyle buluşturduktan sonra şunu anladık ki tamam arkadaşım burası bizim yerimiz. Yani yani ondan dolayı keyifli. Ya Türkiye pazarı perakende sektöründe keyifli. Ha, üretim sektörü belki problemler
1: Çok.
0: vardır.
1: Tabii
0: Yani
1: var.
0: enflasyon, kur baskısı ama perakende sektörü heyecanlı.
1: Tabii şimdi lüks perakende değişik bir kitleye hitap ediyor. Ama şimdi biz şöyle, mesela öbür markalar daha çok sizin dediğiniz gibi perakende, yani giyim perakende zarar tabii ki de birkaç senedir. Şimdi herkes Mısır'a falan gitti mesela. Hep konuşuyoruz yayınlarda. Hani çok parlak seneler geçirmiyorlar. Ama lüks perakende deyince tabii onun kitlesi değişiyor. Hani marka olarak lüks perakende daha az zarar yazıyor.
0: Ya şimdi Mısır'a gittiler, evet burada üretimde sıkıntı var ama ya çok da onunla ilgili çok da konuşmak istemiyorum. Belki üretici arkadaşların hoşuna gitmeyebilir. Ya ben mesela bir Türk olarak burada üretim yaptırmaya çalıştım. Ya bunu geçen sene, evet ondan önceki sene hatta. Biz burada çıkamadık işin içinden çünkü bu bağlamda bazı eksiklerimiz var. Yani Avrupalı müşterilere, işte Amerikalı müşterilere hizmet vermekte bazen zorlanabiliyoruz. Biraz o konuda kendimizi de geliştirmemiz lazım. Bazen kendimizi de bir test etmemiz gerekiyor. Ya bu konuda Çin çok ilerilere gitti. Çok mükemmel işler çıkartıyorlar işin açıkçası. Onlar da düzelir yani.
1: Üretim tarafı zor.
0: Zor. Şu anda üretim tarafı yani zor ama bir Türk olarak da burada üretim yapmak istiyor muyum? Çok istiyorum.
1: Tabii.
0: İnşallah o günleri de görürüz. Çünkü bizim de yani rakam vermek istemiyorum adet bazında ama çok yüklü adetler üretiyoruz. Dolayısıyla bizim için de yani lojistik anlamında da çok zor oluyor. Şöyle zor oluyor. Yani ürün örnek veriyorum Çin, Bulgaristan, Arnavutluk, işte Mısır, Kuzey Afrika'da
1: üretiliyor.
0: Şöyle oradan İtalya'ya geliyor. İtalya'daki depolardan buraya geliyor. Yani bir bizim anlamda da lojistik anlamda da bizi zorluyor. Hem maddi anlamda hem de iş anlamda bizi zorluyor. Dolayısıyla şimdi biz Türkiye'nin hep coğrafi konumuyla ilgili konuşuyoruz. Bunu şu anda ben anlamaya başladım. Bizim şu andaki 2027 planları arasında Asya ile Orta Doğu arasında bir köprü görevi oluşturacağız ve Türkiye bu ülkelere de dağıtımı buradan Türkiye'den yapacak. Bu da bir yatırım aslında.
1: Süper. Evet. Yani sizin Blue Joe ve diğer marka için olacak
0: Blue Marine
1: inşallah.
0: Için. Blue Marine için
1: olacak.
0: Ki Blue Joe ile ilgili bunun altyapısını oluşturmaya başladık.
1: Üretimin altyapısı.
0: Üretim. Çünkü bizim Orta Doğu'da biz çok başarılıyız. Rusya, Asya oralarda çok başarılıyız. Yani dolayısıyla ürünün Çin'den İtalya sonra işte Orta Doğu, Irak, Bağdat. Yani bu böyle bir maliyet. Dolayısıyla burada Free Zone'da bir Free Zone'da gümrük Türkiye'ye geçiş yapmadan ama paranın Türkiye'ye aktığı bir proje üzerinden işte bizim de devletimize bir karımız olursa, bir faydamız olursa tabii. Ülkemize öyle bir planlarımız var.
1: Yani
0: açıkçası.
1: 2027 dedik biz inşallah üretim için.
0: Üretim için. Üretim 2027-28 çünkü o şeyi de yakalamak gerekiyor. Yani o ürün hacmini de yakalamak gerekiyor. Şu anda bizim Türkiye pazarında daha o üretim hacmini yakalamadık. Daha yeni yatırım yapmaya başladık. Şu anda 15 mağaza, yıl sonunda 25 mağazayı bulur. 150'ye yakın da multibrandin içindeyiz ama bizim totalde business planda planladığımız 2029 yılı itibariyle 60 mağaza ve 60 mağaza evet bitiyor.
1: Türkiye,
0: yani,
1: için.
0: Türkiye için
1: evet.
0: 60 mağaza. Türkiye'nin yani 60'ın üstüne açtığınız her mağaza risk.
1: Onu soracaktım.
0: O risk yani risk. Yani çünkü çok mağaza demek çok karlılık, çok mağaza demek çok ciro, çok mağaza maalesef. Demek yani maliyet yani artıyor, ciro yapıyorsunuz ama çok kar etmeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani hem de markayı da koruma adına yani çok mağaza açtığınız zaman ya yani bizim gördüğümüz markada değerini yıllar içinde kaybediyor işin açıkçası. Yani çünkü daha bazen müşterinin, tüketicinin ulaşmaması gerekiyor.
1: Doğru.
0: Yani bu Fransızların yaptığı var ya.
1: Çok anormal
0: ya,
1: yaparlar.
0: Çok ulaştırmıyorlar.
1: Burada isim
0: yani.
1: Vermeyeceğim ama evet, böyle yani. Markalar var. Ya. Mesela çantayı satmıyor, sıraya giriyorsunuz.
0: Yani.
1: Ceketi satmıyor, bir şey yapmıyor.
0: Ya normalde yani o üretimi yapabilir. Yani o çantayı üretmek milyonlarca, milyarlarca üretebilir ama adam bilerek üretmiyor. Kapıyı açmıyor, sıra bekletiyor. Bunlar pazarlama taktikleri işin açıkçası. Yani onun başka bir şeyi yok. Yoksa o çantayı üretemediğinden değil yani.
1: Tabii,
0: onun
1: bilerek.
0: Bilerek yapıyor. Yani çünkü adam yani şunu net söyleyeyim. Yani orada 10 liralık çanta örnek veriyorum.
1: Tabii,
0: 10 lira
1: tabii.
0: diyorum. 500 liraya satıyor. Yani 10 lira onun maliyeti. ama 500 liraya satıyor. Ya da işte 10 liradır 150 liraya satıyor. Dolayısıyla böyle bir pazarlama taktiği kullanıyor. Başarılılar mı?
1: Başarılılar. Çok başarılılar. Başarılılar. Yani ben işte çantada sıra bekliyorsunuz, o mağazanın önünde sıra bekliyorsunuz. Bakıyorum en çok karlılığı o markalar yapmış. Diğerleri
0: çünkü,
1: zarar yazarken. Evet,
0: çünkü ya Fransız markalarında o var. Yani Fransız markalarında o var. Hı hı. O pazarlama taktiğini pazarlamayı
1: biz
0: çok iyi yapıyor.
1: Biz de bunu aslında Türk markaları için uygulasak. Şimdi Türk markaları da sizin dediğiniz gibi caddede mağaza açıyor. AVM'de, her AVM'de bir mağaza açıyor. Sen az aç, ulaşılabilirliğin az olsun. Yani bu kesinlikle bilmiyorum ya. Türk iç piyasasına uygulanabilir mi?
0: Ya Türk iç piyasasına uygulanır. Çünkü ürünün değerini arttırıyorsun. Doğru fiyata satıyorsun. Yani olur çok ciro yapmıyorsun ama çok karlılık yapıyorsun. Ya, ya birkaç İtalyan markasında söyleyeyim.
1: Tabii söyleyeyim.
0: Yani bazı İtalyan markaları, o da dünyaca
1: ünlü markalar. Ünlü. Evet.
0: %30 karlılık açıklayan marka var. Net karlılıktan bahsediyorum.
1: %30
0: evet net %30
1: muhteşem.
0: Ya bizim yani şöyle
1: vallahi
0: bizim totalde 5.8. Yani düşünün yani bizim yıl bazında nette 5.8 net karlılığımız var. Ya bu dolayısıyla bazı marka da var. Yani o dediğimiz şey ulaşabilirliği azaltan markalarda %25 %30'lara çıkıyor. Yani dolayısıyla onu çok iyi ayarlamak gerekiyor. Hı hı. Biz de bu felsefeyle yani Türkiye pazarında 60 mağazanın üstüne çıkma gibi bir hayalimiz yok işin açıkçası. 60 bu ülke için ideal. 60'la
1: durduracağız.
0: Durduracağız. Zaten bizim tek Türkiye de değil ya biz dünyaya tek olarak bakıyoruz. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyetlerinde varız. Rusya'da bizim şu an.
1: Siz sadece Türkiye değil bölgesinden tabii, de ya şimdi şeysiniz, Türkiye,
0: tabii,
1: sorumlusunuz.
0: Tabii yani her tarafa bakıyoruz. Bizim yani bir tek işte Türkiye olarak bunu algılamıyoruz. Şimdi yanımızda şey var, Irak var. Şimdi Irak'ta savaş öncesinde biz orada mağaza açılıyordu. İki tane proje vardı. İran'da
1: açtırıyor musunuz?
0: Ya şu anda konuşmalar devam ediyor. Biz zaten belli bir noktaya geldik. Ürdün vardı. Ürdün açılacaktı. Açamadık. Şimdi Türkiye Cumhuriyetlerine, Kazakistan, Azerbaycan oralarda varız. Ama daha iyi olabiliriz. Onları görebiliyoruz. İşte Gürcistan var. Gürcistan'a işte savaş öncesinde yine oraya seyahatler vardı. Ekiple ben gidecektim gidemedik. Yani bu savaş biraz aslında oradaki yatırımları durdurdu ama uzun vadede oralarda da
1: fırsat
0: var. Yani mesela benim gördüğüm yani bize yakın olan, bizim coğrafyaya yakın olan ülkelerde daha perakendenin aç olduğu çok bölge var. Yani ben tabii şimdi Avrupa'yla şeyi Türkiye Cumhuriyetleri kazık kıyaslayamazsınız. Çünkü orada gerçekten iyi pazarlar var. Rusya'da iyi pazarlar var ki bu son Ukrayna Savaşı'ndan sonra kendi markalarını üretmeye başladı. Rusların böyle bir özelliği de var tabii. Kendi
1: ama birçok marka da çekildi oradan.
0: Çekildi şöyle şeyden dolayı.
1: Protestoden
0: de Avrupa izin vermiyor. Öyle diyelim ama orada hala çok büyük pazar var. Yani Türkler için de bizim Türkiye'deki
1: perakende
0: için çok büyük pazar olduğunu görüyorum. Çünkü
1: evet o Rusya pazarı çok önemli aslında. Türk perakendisi için. Çok yakın da bize yani.
0: Yakın yani siyasi anlamda da iyi ilişkilerimiz var. Ha tabii bazen o çok dalgalı oluyor yani, ama bu tüm dünyada var. Ama yani orada da yani şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani bunu da söylemek istiyorum. Tabii, çünkü ben yurt dışından genelde tüm ülkelere geziyorum. Tabii bundan 20 yıl önceki durumuyla Türkiye'nin şimdiki durumu arasında çok çok fark var. Tabii çok siyasetin içinde olan biri değilim. Ama bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben teşekkür ediyorum. Çünkü ben 20 yıl önce ilk Azerbaycan'a gittiğimde vizeyle gidiyordum. Bizi böyle yani bizim pasportun çok böyle şeyi yoktu işin açıkçası. Bunu hep hissediyordum ben. Ama son yıllarda biz çok güçlüyüz yani. Ben İtalya'ya gittiğimde Türkiye'nin gücünü hissediyorum. Yani iç piyasada Türkiye'nin içinde neler çok o iç piyasa bilmiyorum ama ben bir Mısır'a gittiğimde, Rusya'ya gittiğimde, Kazakistan'a, Azerbaycan'a, İtalya, Fransa, İspanya nereye gitsem Türkiye'nin gücünü hissediyorum ben. Bunu net olarak söyleyeyim yani.
1: Vize dediniz darısı Avrupa ülkelerinin
0: başarılı. Ya Avrupa ülkeleri de işte onlar da yani
1: İnşallah.
0: Ya inşallah evet, o da düzelir, evet. Düzelecektir. Onların da Türkiye ihtiyacı var. Yani o öyle düşünmeyin. Ben o konuda da onu bilmiyorum. Şimdi biraz çok da konuşmak istemiyorum ama onların Türkiye gibi ekonomisi güçlü, enerjisi yüksek, gençliği olan, yani genç bir ülke,
1: iç
0: pazarı dinamik. Bir ülkeye ihtiyacı var. Çünkü Avrupa her geçen yıl daha da yaşlanıyor.

0: o iş gücünü kaybediyor. Çünkü onu görüyorum yani.
1: Peki orta ve uzun vadede bir yatırım rakamı var değil mi? Türkiye için.
0: Ya, Türkiye ile ilgili yani şimdi biz...
1: Hemen hemen.
0: İşte Blue Marine de başlayacak Türkiye'ye yatırıma. Yani 100 milyon euroyu bulur gibi düşünüyorum. Zaten biz başladık şimdi en son... biz fashion show, catwalk yaptık. Marketingi çok fazla. Tabii defile çırağını da yaptık. Normalde biz bunu yılda bir defa, iki defa yapıyoruz. Yani yaz ve kış olarak.
1: Normal zaten.
0: Ama Türkiye'de ayrı bir önem veriyorum. Ayrı bir önem veriyoruz. İtalya'da çok önem veriyor. Yani çok seviyorlar. Benim iş ortaklarım da bu. Türkiye'yi çok seviyorlar. Çırağın da bir defile yaptık. Orada büyük bir yatırım yaptık. Çünkü uzun süredir Türkiye'de bir catwalk fashion show yapılmıyordu. Bir enerji kattı perakende sektörüne diye düşünüyorum.
1: Doğru. Bu 100 milyon euro dediniz değil mi? Bu en çok hani mağaza açma ya, o taraflara mı gidecek? Bu hani 2027'de üretim planlıyoruz dediniz. O tarafta bunun içinde mi?
0: Tabii şimdi bu total olarak bakıyoruz. Yani bu işte marketing pazarlama üretim, mağazalaşma, ya bunların totalde bu bir 5 yılda planlanan yatırımımız bu. Tabii şimdi bizim yeni bir konsept var, Luge Award diye. Bu Luge Award yatırımlarına başlıyoruz 2027 itibariyle. Burada 1000-1500 metrekare bandında Luigi'nin tüm kategorilerini barındıran bir mağaza
1: olacak.
0: İçinde yani Luigi Cafe, Luigi Pet, Luigi Kosmetik, her şeyiyle bir yaşam, Luigi'nin bir dünyası yapıyoruz. Anladım. Türkiye'de de öyle bir 3 mağaza var. Tabii bunun maliyetleri çok yüksek, maliyetleri çıkıyor. 2027 itibariyle hatta İtalya'daki bizim mimari ekip de bununla ilgili çalışıyor. Çünkü biz çok geniş bir markayız.
1: Mesela İstanbul'da mı olacak?
0: İstanbul'da. Böyle belli başlı İstanbul, yani. Evet. İstanbul, Ankara, İzmir. Belki iki İstanbul, bir Ankara. Ya da iki, ya öyle bir proje var. Yani Ankara, İzmir'de de aslında daha çok başarılıyız biliyor musunuz? Çok iyi cirolar çıkıyor. Özellikle İzmir.
1: Gerçekten. Evet, İzmir. Yani sizin için.
0: Antalya.
1: O da çok büyük pazar.
0: Ya şimdi şöyle, şimdi Antalya...
1: Son 2 dakikamız kaldı. Ben bir şey daha sıkıştırmak istiyorum ama sizi dinliyorum.
0: Tamam. Ya Antalya çünkü biz globalde başarılı olduğumuz için tüm dünyadan gelen turistler markayı bildiği için...
1: Turist geliyor.
0: Ya bu da çok önemli, onu da söyleyeyim. Mesela biz İtalya ile aynı fiyata satıyoruz. Bu çok önemli. Yani İtalya'da 100 euroya aldığınız malı Türkiye'de 100 euroya alacaksınız. Yani
1: hani vergisi gelir, o gelir, bu gelir. Normalde daha pahalı olur da.
0: Ama biz bunu şirket olarak bir şekilde, yani bir şekilde derken devlete vergimizi veriyoruz ama şirket olarak kendi cebimizden çıkartıyoruz ve bunu da tüketiciye yansıtmıyoruz. En büyük başarının bir Avrupalı markada odak merkezinde bu yattığına inanıyorum yani. Fiyat ve kalite doğru olacak. Avrupa'da istek...
1: Zaten fiyat soracaktım ben de son soru olarak
0: tamam,
1: size.
0: Tamam fiyat buyurun.
1: Yani fiyatlar aynı Avrupa ile, hani o vergisi falan, o ithalat vergisi, gümrük vergisi olmuyor.
0: Ya olmuyor gibi. Bunu tamamen biz karşılıyoruz. Çünkü öbür türlü Arzu Hanım, yani müşteri, şimdi dünya küçüldü artık. Yani siz girdiğinizde Luigi'ye baktığınızda Milano'daki mağazasının nerede olduğunu, fiyatının ne olduğunu
1: gidip bakabilirim.
0: Hayır, yani evinizden karşılaştırabiliyorsunuz. Şimdi bunun üstüne bu lojistik, gümrükler, vergiler geldiğinde dolayısıyla 150 euroya, ya yani 100 euroluk ürünü 150 euroya sattığınız zaman tüketici diyor ki ya bu bizi kandırıyor arkadaşım. Biz Luigi doğru bir marka değil gibi bakıyor. Ama biz bunu önceden öngördük, araştırdık. Evet, çok büyük karlılıklarımız yok ama olsun.
1: Olsun, siz kompanse ediyorsunuz fiyat tarafını.
0: Aynen öyle.
1: Nihat Bey, inşallah çok güzel bir sene olur. Çok güzel geçer diyelim. Perakende sektörü için çok teşekkürler.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok nazik, size ve ekibinize de çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Evet, üst düzeyde lüks giyim perakende sektörünü konuştuk. Exelite Group Türkiye kurucusu Nihat Gözüdok sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, et

0: senin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 13'ü gösterirken teknoloji dünyasındaki inovatif gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin geleceğini, yatırım iklimini ve yapay zeka dönüşümünün yatırımlar üzerindeki etkisini konuşacağız. İki değerli konuğum bizlerle beraber Boğaziçi Ventures yönetici ortağı Gizem Sezer. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Genel Müdürü Doktor Önder Kul. Hoş geldiniz
2: Hoş
0: diyorum.
2: Bulduk,
0: ve hemen ana konumuz bugün yapay zekanın özellikle teknoloji yatırımcıları şirketleri üzerindeki yatırımlar noktasındaki etkisini konuşacağız ama bir bakalım yatırımlar çerçevesinde bu yılın ilk yarısı nasıl geçti? Hem büyüklük hem de adetler bazında bakacak olursak bu yıl performansını nasıl değerlendiriyorsunuz Gizem Hanım?
1: Aslında ikinci çeyrek verileri henüz çıkmadı ama Q1'e kıyasladığımızda benzer bir trendin devam ettiğini görüyoruz. Q1'de de 42 işlemde toplam 560 milyon dolar büyüklüğünde bir hacim gerçekleşti. Tabii bunun en büyük sebebi Loom Games'in satışı oldu. 500 milyon dolar büyüklüğünde bir satış gerçekleşmişti. Geri kalan kısım 60 milyon dolar ise bir önceki çeyreğe yani 2025 sonuna ve 2025'in ilk çeyreğine kıyasla baktığımız aslında bir düşüşün olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Ama bunun en büyük sebebi aslında yatırımcıların artık özellikle yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte çok daha seçici davranması. Şirketlerin yeni teknolojiye adapte olup olamayacağına çok daha dikkat ederek yatırım yapması ve düşük maliyetlerle özellikle küçük ekiplerle daha büyük işlerin mümkün olması sebebiyle oldu diyebiliriz. Örnek verecek olursam bizim de portföy şirketlerimizden bir tanesi 5 kişilik bir ekiple kişi başı 150 bin dolarlık aylık gelir üreten bir durumda şu anda. Baktığınızda artık yapay zeka ile küçük ekiplerle çok daha büyük işler kurulabiliyor. Sektör olarak baktığımızda da bu yatırımların büyük çoğunluğu sağlık, yapay zeka, özellikle oyun ve robotics gibi alanlarda olduğunu görüyoruz. Özetle bu şekilde verebilirim.
0: Peki BTM tarafında gerek genel toplamda bugüne kadar gerekse bu yılın ilk yarısında kaç girişime ulaştınız ve portföy büyüklüğü ne oldu Önder Bey?
2: Hande Hanım, portföy büyüklüğümüz şu anda toplam büyüklüğümüz 2.1 milyar dolara ulaştı. Tabii çok fazla girişimciye destek olmamızın bunda katkısı büyük. Biz aynı zamanda biliyorsunuz hem ileri aşama hem de erken evre girişimcilere de destek oluyoruz. Dolayısıyla 800 civarında da şu anda girişimcimiz var bizim şu anda desteğimiz kapsamında bizden faydalanan. Tabii Gizem Hanım'ın söylediği gibi çeşitli kulvarlara ayrıldı. İşte fintech zaten önde gidiyor. Biz de Londra'dan yeni döndük. Yönetim kurulumuzla gitmiştik. Orada da fintech üzerine acaba yılın ikinci yarısında veya 2027'nin ilk çeyreğinde bir hızlandırma programı yapabilir miyiz diye oradaki ekosisteme baktık. Oranın da buradaki fintech girişimcilerine olan iştahını gördük açıkçası. Dolayısıyla sanki o birazcık ayrışıyor gibi. Toplam portföye baktığımızda da bizde önde giden alanlar tabii ki fintech, sağlık teknolojileri yine başı çeken sektörlerden bir tanesi. Bu şekilde söyleyebilirim. Bir diğeri de siber güvenlik. O da çok aslında şu anda da çok popüler trend. Önümüzde daha da önemi artacak. AI'ın devreye girmesiyle tabii AI'ın getirdiği olumlu şeyler olduğu gibi tehditler de olacak. Onu tehditleri bertaraf etmek için de siber güvenlik yatırımları da şu an çok revaçta.
0: Peki bilgi ticarileştirme merkezine başvuran girişimlerde sizin aradığınız kriterler nedir? Ve destek teşvikler orada bulunan bir girişim ne gibi destek teşvik mekanizmalarından yararlanıyor?
2: Şöyle bizde tabii öncelikle Tekmer'den bahsetmem lazım. Tekmer devletimizin Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın KOSGEB'in teşvik kapsamında yani yerinde ARGE'nin bir benzeri 5746 teşviklerini sunan bir mekanizma. Dolayısıyla orta ölçeğe gelmiş girişimcilerimizin biz zaten Tekmer'den faydalanmalarını istiyoruz. Çünkü ciddi anlamda teşvik oluyor onlara, muafiyetler kapsamına alınıyorlar. Dolayısıyla böyle bir kısmımız var. Buna yaklaşık olarak ayda bir kabul yapıyoruz. Jürimiz Tekmer'in de içinde bulunduğu, bizim de hem akademisyenlerimizin hem özel sektör temsilcilerimizin olduğu bir jüri de kabul ediyoruz. Bunun haricinde de şu anda çağrı dönemindeyiz. Yılda iki kere biz ön kuluçka, kuluçka ve post kuluçka diye adlandırdığımız dört programın üçüne şu anda çağrı zamanındayız. İki kere açıyoruz yılda. Burada da şu anda bizim hedeflediğimiz 250 civarında hem yatırım almış hem POC'sini tamamlamış girişimcilerin, yeni girişimcilerin içeriye kabulü olacaktır. Buradan da girişimcilerimizi davet etmiş olayım bu çağrıya.
0: Evet Gizem Hanım, siz finansman desteğinin yanı sıra girişimlere yolculuklarında nasıl bir katkı sağlıyorsunuz?
1: Bizim aslında diğer fonlardan ayıran en büyük özelliğimiz kurucularımızın da girişimci olmaları. Kendi şirketlerini exit ettikten sonra Boğaziçi Ventures'ı kuruyorlar. O yüzden aslında biz bir şirketle ortak olduğumuzda tamamen bir partner gibi ilerliyoruz. Onları anlıyoruz, ne sorunlar yaşadığını ya da yaşayabileceklerini diyebilirim. Tabii hepsinin çok geniş, hepimizin daha doğrusu çok geniş network'ü var. Hem kurumsal tarafta hem girişimcilik tarafında hem de yatırım dünyasında. O nedenle iş geliştirme, özellikle yurt dışı açılımlarında doğru kontaklarla bir araya getirme, yeni yatırım turlarına hazırlama ve hem ulusal hem uluslararası yatırımcılarla bir araya getirme gibi ek faydalarımız olabiliyor. Tabii burada şunu belirtmekte fayda var. Çoğu zaman birbirine karışabiliyor roller. Biz aslında burada kurucuların rolünü çalmak istemiyoruz. Sadece onları hızlandırma amacıyla bu destekleri sağlıyoruz. Günün sonunda şirketleri büyütecek kişiler aslında kurucular olabildiğince elimizden geldiğince onlara destek oluyoruz diyeyim.
0: Peki yakın dönemde bölge coğrafyasında globalde bir iş ortaklıklarınız veya orada çalışmalarınız olacak mı? Orada farklı roller üstlenecek misiniz?
1: Tabii biz şu anda ikinci fonumuzu kurduk. BV Growth 2 tamamen yapay zeka alanında yatırım yapan bir fon ve Kore ile bir işbirliğimiz var. Neden Kore diyecek olursanız da aslında uzun yıllardır o coğrafyada neredeyse 20 yıldır iş yapıyoruz. Çok derin kontaklarımızın olduğu ve iş yapış şeklini artık anladığımız bir coğrafya. Ve pazar olarak da baktığımızda hem teknolojik anlamda hem fonlama anlamında çok gelişmiş bir pazar. 250'nin üstünde yatırım şirketi ve 800'den fazla fonun olduğu, yani venture capital'ın olduğu bir pazar. O nedenle de aslında hem Türk şirketlerine sadece Avrupa ve Amerika değil, Asya pazarına da açılma imkanı sağlayacak bir işbirliği yapmış olduk ve Kore üzerinden Asya pazarına açılıp oradaki yatırımcılarla da bir araya getirme fırsatı veriyoruz diyebilirim. Aynı şekilde tabii Kore'de yapacağımız yatırımlar da olacak ve Kore'de Türkiye'ye benzer bir pazar diyebilirim bu anlamda. Kendi içinde özellikle Asya'da hareket eden bir ülke. Ama Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve MENA bölgesine açılma konusunda Koreli şirketlere de destek olmak istiyoruz. İki coğrafya arasında aslında bir köprü görevi görüyor olacağız.
0: Peki BTM'nin yurt dışı açılımında ne gibi çalışmaları var? Bu kapsamda bölge coğrafyası mı yoksa farklı ülkelerde var mı?
2: Şöyle, bizim stratejik olarak önceliklerimiz Londra ve Dubai'de. Orada iki ofisimiz zaten var. Üçüncü ofisi Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin içerisinde Balkan coğrafyasına daha çok hitap etmek üzere kurguladık. Şu anda inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu yılın sonunda ZEPS fuarında bunun lansmanını yapacağız, ilan edeceğiz. Açılışını da yapacağız yerimizin. Oradaki amacımız aslında Balkanlarda çok ciddi bir potansiyel var. Hem genç nüfus var. Bu genç nüfusun tabii ki oradaki iş kaynakları kısıtlı olduğu için Balkanlar coğrafyasında Avrupa'ya özellikle Almanya ve Hollanda'nın Balkanlardaki genç nüfusu çekmek için süresiz oturum izni ve çalışma izni programları başlattılar. Dolayısıyla onlar da bu girişimci potansiyelini kaybetmek istemiyorlar. Biz biraz da onu hedefleyerek ve biraz da ileriki aşamada o girişimcilerimiz ile İstanbul arasında nasıl bir köprü kurarız diye Saraybosna Üniversitesi ile bir protokol imzaladık ve hemen çalışmalarımıza başlattık. Orada da bir hızlandırma programımız başlayacak yakın zamanda. Bu bahsettiğim gibi bütün Balkanlar coğrafyasında biz oranın çok ciddi anlamda ses getireceğini düşünüyoruz. Ki son gittiğimizde Milli Eğitim Bakanı oranın bize ciddi anlamda destek vereceklerini de söylediler. Dolayısıyla devlet tarafından da bizim kadar oturmuş tabii ki bir teşvik sistemi olmadığı için daha çok birebir şekilde onların desteklerini alarak oradaki kısım devam edecek. Ama oranın ciddi anlamda parlayacağını düşünüyoruz. Onun haricinde burada birçok global işbirliklerimiz oluyor. Biliyorsunuz dünyanın en büyük, en parlayan şirketlerinden diyelim Lovable, girişimcilerin de gözdesi. Onunla bu sene bir hackathon düzenleyeceğiz founderlar özelinde. Startup World Cup'ı BTM'de yine gerçekleştirdik. Birincileri Amerika'ya, Silikon Vadisi'ne yine Martech'le beraber gönderiliyor. Bu gibi global olarak entegrasyonu devam ettireceğiz. Biraz önce söylediğim gibi Londra'da bir iki partner ile görüştük. Buradaki Londra pazarına veya Avrupa pazarına açılmak isteyen girişimcilerimiz de o pazarlara nasıl soft landing yapılır, nasıl o pazar entegrasyonu yapılır, acaba bu senin için stratejik olarak doğru bir hamle mi, eğri bir hamle mi? Bunu oraya gitmeden çoğunlukla girişimcilerin görmesi zor oluyor. Bütün bunlar için de dediğim gibi yakın zamanda bir program başlatacağız. Dolayısıyla hızla sürüyor diyebilirim çalışmalarımız.
0: Peki Önder Bey, özellikle destek sağlanan girişimlerin takip süreçlerinde nasıl ilerliyorsunuz? Değerlemeleri, beklentileriniz paralelinde mi gelişiyor?
2: Tabii bunu bir fon şirketi biz daha iyi bilecektir ama benim şahsi görüşüm Türkiye'nin özellikle uluslararası fon şirketleri tarafından Türk girişimcilerin çok ciddi anlamda uygun bir pazar niteliğinde olduğu. Yani çok güzel ürünler çıkartıyorlar ama pazarlama kısımları, ürünlerinin ölçeklenme kısımlarında eksiklik ve tabii ki maddi kaynağa ulaşmakta bir kısıt olduğu için hak ettikleri değeri buldukları düşüncesinde değilim. Dolayısıyla aynı girişimciyi bir Silikon Vadisi'nde götürdüğünüzde çarpı 2, çarpı 3 değerlemelerle yatırım aldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla hala bence çok cazip bir pazar. Ben herhalde yurt dışında bir fon yöneticisi olsam ilk bakacağım ülkelerden bir tanesi Türkiye olurdu.
0: Güzem Hanım, peki destek sağlanan girişimlerin bu geri dönüşümleri, takip süreçlerinde denetim mekanizması nasıl işliyor?
1: Biz her yatırım yaptığımız şirkete aslında partnerlerimizden bir tanesini ilgili kişi olarak yatırım anından itibaren belirliyoruz ve exit'e kadar o kişi tüm süreçlerde ona destek oluyor ve çoğunlukla aylık ama bazı durumlarda özellikle çok erken aşamada haftalık diyebileceğim sıklıkta görüşmelerle birlikte şirketin hem ihtiyacını hem gelişmelerini hem şirket adın için belirlenen performans metriği dediğimiz KPI metriklerini takip ettiğimiz bir detaylı sürecimiz var. Onun dışında tabii senelik olarak şirketlerin hem değerlemesini GSF olduğumuz için yapmamız gerekiyor. Hem değerlemesini yapmak üzere bir finansal due diligence süreci de işletiyoruz. Ama özellikle bu partner assign etme ve devamında o şirketlerle ilgilenmesi sürecinde şirketi çok daha yakından takip edip anlık olarak herhangi bir ihtiyacı olduğunda müdahale etme şansımız oluyor diyebilirim. Tabii yatırım yaptığımız alanlarda özellikle iş modeline göre farklı performans metriklerini takip ediyoruz. Biz hem B2C dediğimiz son tüketiciye giden işlere yatırım yapıyoruz. Hem de B2B dediğimiz kurumsal satış yapan şirketlere yatırımlar yapıyoruz. Her şirket, her iş modeli için farklı metrikler oluyor ve bunları dediğim gibi düzenli olarak takip edip olabildiğince sadece performans olarak da değil aslında ihtiyaçları görecek şekilde içinde olmaya çalışıyoruz.
0: Girişimlerin en çok zorlandığı nokta hangi süreçte oluyor ve şunu da sorayım, girişimlerin sürdürülebilir büyümeleri için ne gibi adımlar atılmalı?
1: Aslında girişimlerin en çok zorlandığı nokta yurt dışına çıkarken ürününü yurt dışına göre geliştirmek oluyor. Ki günümüzde yapay zeka artık o kadar her şeyi mümkün hale getirdi ki bir girişim kuruyorsanız zaten global born, yani globalde de satılabilir bir ürün olarak piyasaya sürmeniz gerekiyor. O yüzden çoğu şirkette, çoğu startupta bizim gördüğümüz yanlış diyeyim ya da geriden gelmelerini sağlayan faktör Türkiye odaklı ürün geliştirmeleri olabiliyor. O nedenle hani buradan da herkese mesajımız olsun. değil. Birinci günden itibaren globale satılabilir ürün geliştirmek artık kaçınılmaz bir etken oldu başarılı olabilmek için. Biz de bu yönde şirketleri yönlendirmeye çalışıyoruz.
0: Dünya ticaretinin zaten %99'u dışarıda. Globali zaten düşünerek ürün dizayn edilmeli, ürün geliştirilmeli. Siz de birçok startup'ı, girişim şirketi bünyenizde yer alıyor. En çok zorlandıkları, takıldıkları işte noktaları siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu aşamada farklı sadece teknoloji girişim merkezlerinin değil, gerek kamu olsun, gerek akademiler olsun, gerek özel sektör olsun, ne gibi ek ve iş dünyası, ne gibi ek adımlar atılmalı?
2: Aslında bunların hepsinin birlikte çalışması lazım. Yani sanayiyle, üniversite, üniversiteyle kuluçka merkezi, bunların işbirliği de yapması değil, tamamıyla iç içe projeler özelinde çalışması lazım ki gerçekten hem girişimci, hem kurumsal, hem üniversite akademiya ciddi anlamda fayda görsün. Çünkü bu bir aslında sistem, üçlü sac ayağı da diyebiliriz buna. Biz bunlar için aslında dikeyde bazı programlar yapıyoruz. Yani burada hem tabii ticaret odamızın da bir üniversitesi var. Diğer birçok üniversiteyle zaten paydaşlığımız var. Hem bu bilginin kaynağı olan üniversiteleri kullanmak, hem de girişimcilerimizin o çevikliğini kullanmak, kurumsallarımızın da ölçekleyebilecekleri, girişimleri ölçekleyebilecekleri o gücü açıkçası kullanmak için çeşitli programlar tasarlıyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim kesişim programımız. Kesişim programında aslında büyük kurumsal şirketlerimizin şu anda 18 tane şirketle başladık. 18 aylık bir kalkınma ajansımızın da maddi fon desteği de bir proje. Burada çok güzel gidiyor. Her bir kurumsal şirketin sorunlarını tespit ettik ve bu sorunların tespitine yönelik de tek tek özel terzi dikimi diyebileceğimiz çözümler üretiyoruz girişimcilerle. Dolayısıyla bu işbirlikleri biraz önce de konuşulduğu gibi artık şimdi trend solopreneurlar, tek kişinin şu anda 1 milyar dolar unicorn olmuş bir tek girişimci, tekil girişimci yok ama bu iş oraya doğru gidiyor. Yani ben geçen bir liste görmüştüm. 10 çalışan 6 şirketler diye. 10 çalışan 6 10 milyar doları yani dekakorn seviyesine geçmiş girişimci var. Yani böyle bir şirket var. Dolayısıyla artık trendler değişiyor. Çok az kişiyle çok büyük problemleri çözebiliyorsunuz. Biz bu yüzden kesişim programını başlattık. Yine bizim yatırımcı ekosistemimizi işte Anadolu sermayesinde veya konvansiyonel şirketlerden biriken sermayeyi startup ekosistemine yatırım aracı olarak katmaya yönelik bir yatırımcı hızlandırma programı dün itibariyle açtık ki bunu Türkiye'de ilk yapan BTM, B2B'de yapıyorduk biz bunu çeşitli kurumsal şirketlerimizde. Bunu ilk defa biz B2C'ye de açmış olduk. Dolayısıyla bireysel olarak da bir melek yatırımcı olsun, kitle fonlama yatırımcısı olsun, bir fona dahil olabilecek bir limited partner olsun. Bütün bu yerlerdeki niyetlenen kişiler bizim bu programımıza dahil olarak yine sertifikasında yine üniversiteyle beraber yok onaylı sertifikasında vereceğimiz surette bir 6 haftalık programımız mevcut. İlgilenenler bunda da internet sitemizden gerekli bilgileri alabilirler. Bir diğeri de bu zamanda kurumsal şirketlerimizin ciddi anlamda biliyorsunuz dönüşümleri var. Yani bu yeşil dönüşüm bir furya oldu, teknoloji dönüşüm bir furya oldu ama yapay zeka belki bunlardan çok daha ciddi ve etkisi yüksek bir şekilde geliyor, bir ivmeyle geliyor açıkçası. Bundan şirketlerimizi korumak ve bu furyayı aslında arkalarına alabilmek, karşısından gelmesin de arkasından ivmeyle hızlı bir şekilde büyümelerine yardımcı olsun diye kurumsallar için yapay zeka programını başlattık. 11 tane şirketimiz için bunu tamamladık. Doğuş Teknoloji ile beraber ilerliyoruz burada. Yeni bir sayfa açtık. Burada da yine bir 12-13 tane şirket programı kabul edildi. Bunların şirket kurucuları veya C-level yöneticileri yani karar verici organları dahil ediyoruz. Ve şirketlerdeki yapay zekada geliştirilmesine yönelik olgunluk analizleriyle beraber hem pratikte hem teorikte onlara çok ciddi anlamda 8 haftalık bir sürece tabi tutuyoruz. Ve karşısına da program sonunda bütün o sıkıntılarını bir şirketin 3 tane departmanında sorun olabilir, bir diğerin 11 tane departmanında sorun olabilir. Hepsinin çözümü için de yine startuplarımızı, havuzumuzdaki startupları eşleştirebiliriz. özelleştiriyoruz. Diyoruz ki bu senin şu sorununu, şu spesifik sorununu çözebilecek şekilde nitelikli bir girişimci diye. Dolayısıyla bu açıkçası ekosistemde de ciddi bir etki oluşturacağını düşünüyoruz.
0: Şimdi gündeme der şunu da sorayım. Güçlü kimi yapay zeka modellerine erişim yasakları geldi. Bu girişimcilik dünyasında bunun karşılığı ne olur? Yani buna göre iş modellerini geliştirenler açısından aslında, bu süreçte nasıl bir süreç bekliyor olacak?
1: Aslında bu Sovereign AI'ın ne kadar önemli olduğunu bize göstermiş oldu. Bu hafta sonu daha yapay zeka zirvesi yapıldı. Belki takip etmişsinizdir. Bayraktarların özellikle bir konuşmasında bahsettiği kendi datamızla, kendi teknolojimizle aslında farklı ülkelerin yapay zeka teknolojilerine ihtiyaç duymadan Türkiye'de bu yatırımları yaparak kendi teknolojimizi ve modellerimizi geliştirmemizin önemini aslında göstermiş oldu. Bu yönde de Türkiye'de yatırımlar yapılacağına dair adımları da duymuş olduk. Özellikle data center konusunda 10 milyar dolarlık bir yatırım gündeme getirilirdi. Bunun dış haricinde de farklı yatırımlar da mevcut. O yüzden bu tarz yatırımların artacağını uzun vadede düşünüyoruz ama kısa vadede bazı startuplar etkilenebilir. Umarım uzun vadede de her ülkenin kendi yapay zeka modeli ve teknolojisiyle bu etkiyi bertaraf edeceğini öngörüyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de Boğaziçi Ventures yönetici ortağı Gizem Sizer ve Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi Genel Müdürü Doktor Önder Kula diyor ve bir gündem teknolojiyi daha bu haftalık burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın.

0: kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bir.

0: Interpres, Türkiye'nin hafızası.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle şöyle bir rakamlarla görünüme bakalım, fiyatlamalar bize ne gösteriyor diye. Önce bir Borsa İstanbul'u görelim. 14.164 puana çekildi. %0,19'luk geri çekilmeyle. Sektörel kırılımlara bakacak olursak orada da bankacılık tarafında yine negatif bir seyir olduğunu görüyoruz. %0,26 kadar. Sanayi tarafta %0,32'lik yukarı yönlü. Mali endeks tarafında da %0,19'luk pozitif hareketi takip ediyoruz. Hizmetler, turizm, ulaştırma. Hizmetler yatay negatif, turizm ve ulaştırma pozitif. Ulaştırma en pozitif ayrışan %1'in üzerinde primli. Turizm %0,3 kadar primli seyrediyor bugün itibariyle. Hani Trump'ın NATO'dan yükselen sert açıklamaları, İran'a dönük ateşkes ve müzakere fiilen bitmiştir açıklamasının ardından bugün yine daha o tonu bertaraf eden sesler duyulmasıyla piyasa dinamiğinde de farklılaşmayı takip ediyoruz. Dolar TL'de 46.87, Euro TL'de 53.70 seviyesini görüyoruz. Dolar endeksi 197'de 101'in altına doğru gevşedi. 1.1427'de Euro Dolar çaprazı seyrediyor. Hisselere bakalım. Avrupa tarafında dün kırmızıya dönen bir sayfa vardı. Bugün toparlanma eğilimi var. Londra borsası negatif ayrışıyor %0,65 kadar. Kakaran endeksi %0,28 pozitif. Frankfurt DAX endeksi Almanya %0,17 yukarı yönlü. Yine Milano borsasında da %0,87 kadar pozitif hareketi takip ediyoruz Avrupa borsalarında. Amerikan vadelilere gelecek olursak Dow Jones negatif %0,12 kadar. Nasdaq %0,57 pozitif. S&P 500'de de %0,12'lik yukarı yönlü hareket var. Yine bu tarafta da AI üzerinden giden fiyatlamayı, teknoloji tarafındaki fiyatlamayı takip ediyoruz. Üzerine fırsat buldukça konuşmaya devam ediyoruz zaten. Burada hani AI tarafıyla döngüsel ekonomi tarafı ayrışmasının belirginleştiği süreci görüyoruz. Tahviller, 10 yıllık tahvil faizi 4.57'de, 5 yıllıklar 4.31'de, 2 yıllıklar 4.19'da. Uzun vadeli faizlerin yukarıya gidiş teması dünyanın hemen her yerinde devam. Merkez bankalarıyla ilgili de tartışmayı gündemde tutuyor bu görünüm. Hani savaşın etkilerinin ne kadar yansıma bulacağı noktasında. Zaten Fed'in tutanaklarına da baktığımızda orada da ağırlıkla faiz arttırımı olduğunu görüyoruz tartışmanın odaklandığı yerin. Devam edelim bakalım bir kripto para tahviller, özür dilerim, kripto para, Brent petrol ve Bitcoin diye bakacak olursak spot altın ons fiyatı $4,102.70'te biraz kendini yukarı attı. Brent petrol $78.20'te, Amerikan tipi $73.85'te. Bu sene tabii kıymetli metalleri gümüş de $8.94'te bu son savaşla beraber baskılayan bir dolar performansını takip ettik. Evet, böylece görünümü özetlemiş olalım ve Gedik Yatırım Baş Ekonomisti

0: Tarkan Gönenç'leri yayına davet edelim. Merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi savaş dinamiğini konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle NATO'dan gelen açıklamalar üzerine, yani Donald Trump'ın fiilen müzakere, işte ateşkes bitmiştir açıklaması. Piyasayı da, dengesini yine sarsan etki yaptı. Bugün gerçi toparlanma eğilimini görüyoruz. Daha yumuşak, daha bertaraf edici tonda açıklamalar diye yorumlayabileceğimiz, yani hani orta düzeyde görüşmelerin devam ettiğine dair, ama bir yandan da birbirini vurmaya devam eden bir Amerika-İran dinamiği var. Dolayısıyla şimdi başta petrol fiyatları, hani zaten dün gördük oradaki hareketi, nasıl devam edecek sorusu. Bir yandan Rusya-Ukrayna cephesindeki gelişmeler de gündemdeki, NATO'da o da başlıklar arasındaydı, öne çıkan. Orada da Rusya'nın dün itibariyle rafine petrol ürünlerini ihracını askıya alma kararını takip ettik. O da orta vadede işlenmiş petrol ürünlerine ne etki eder, enflasyonist etkileri ne olur dünyanın geri kalanı içinde. Bütün bunlar yine enflasyonist riskler, tartışılmaya devam gibi duruyor. Ne dersiniz?
1: Evet, yani savaşı zaten konuşmaya devam edecektik. Yani devam edeceğiz de. Her ne kadar bir mutabakat hattı imzalanmış olsa da yani dönem dönem böyle gerilimlerin olması bence beklentiler içindeydi. Ama bir yandan da daha olumlu taraftan baktığımızda, yani en kötü geride kaldı algılaması da fiyatlamalara girmiş ve bence halen o devam ediyor yani. Normalde ateşkes bence artık bitti açıklaması. Emtia fiyatlarında, petrol fiyatlarında daha yüksek, daha fazla bir artışa neden olması beklenebilirdi yani. Bunu 80-78 değil de 80'den üzeri, belki 90'a götürebilecek bir açıklama olarak değerlendirilebilir bu, ama bunu 72-73'lerden 78'lere gitmesi halen daha ileriye dönük iyimser beklenti, o yapıcı beklentilerin bence devam ettiğini de gösteriyor. Bir de yani bu TACO dediğimiz, aslında literatüre giren, Trump masasına geri adım atıyor beklentisi de burada aslında bence etkili. Bunun da etkisi var. Ama işte siz de söylediğiniz, bir yandan hani Rusya'nın bu ihracat yasağı, o bir sıkışıklığında devam ettiğinde gösteriyor. O da dizel marjları üzerinden tabii akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkileyecek, etkiliyor. Yani özetle hani en kötü geride kalmış olmakla birlikte enflasyon riskler devam ediyor olacak. Yani petrol fiyatları da yani 70-80 dolar arasında dengelenme devam edebilir gibi geliyor bana. Bunda hani biraz daha şeye girersek, hani 70 dolarların altı mümkün mü, ya da 80 doların üzerine gidebilir mi şey yapacak olursak, hani yani bir geçtiğimiz günlerde Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı raporlara baktığımızda aslında gelecek sene için ciddi bir arz fazlası bekleniyor. Hani bu 70 doların altına götürme potansiyeli var dolayısıyla, ama şöyle de bir faktör var. Hani bu 70 doların altına gitmesini sınırlayacak ya da geciktirebilecek unsur olarak savaşta bu tamponlar kullanıldı. Yani ne kastediyorum? 17 milyon varil gibi bir arz kesintisi olurken Hürmüz kapandığında 17-18 milyon stoklar devreye girdi. Stratejik rezervler devreye girdi. İşte talep bir miktar özellikle Çin kaynaklı olarak geri çekildi, ama Çin'de zaten kendi stoklarını kullandığı için geri çekilmişti. Yani bu stokların yenilenme süreci de bu arzı artarken ek bir talep doğuracaktır. O da hani petrol fiyatlarında çok tekrar 60'lara dönüşü en azından kısa vade için geciktirecektir. Dediğim gibi olumlu beklentilerde korunduğu için tekrar 90-100 dolarlar, hani yeniden böyle bir kara savaşı gibi bir gelişmeler olmadığı müddetçe oralara da beklemiyorum. Dolayısıyla 70-80 arasında dengelenme sürebilir. Bu da aslında mevcut beklentiler, hani enflasyon, yani küresel enflasyon, Türkiye enflasyonu sene sonu beklentilerle için hani varsayılan seviyeler diyelim. Tabii daha 70 dolarlara yaklaşırsa bu miktar daha beklentilerin aşağı tarafına, yani beklenti alanın aşağı tarafında oluşmasına yardımcı olacaktır tabii, ama hani 78-80'de de kalsa sene sonu için oluşmuş olan 29-30, bizim enflasyon üzerinde konuşuyorum. Enflasyon beklentileri çok saptıracak bir seviye değil bu seviye.
0: Serkan Gönenşer, şu an TÜFE Merkez Bankası faiz makasına baktığınızda Temmuz toplantısından ne beklersiniz? Yani fonlama maliyetini haftalığa çekme ihtimali nasıl görürsünüz?
1: Yani piyasada Temmuz toplantısı sonrası sanki hemen haftalık repo geçecek gibi bir algı da oluştu. Vardı daha doğrusu, aslında Haziran enflasyonunun önce de Haziran enflasyonun bir değildi ama beklentinin altına gelecek gibi de bir algı vardı. Yani ben orada şöyle aradaki makas aslında orada biraz bir de mevduat faizi için %17,5 stopaj olduğu için ben stopaj sonrası getiriyi baz alıp onu biraz enflasyonla karşılaştırıyorum. Ona da bak. Baktığımızda Merkez Bankası ben bir Temmuz enflasyonu görmek isteyeceğini düşünüyorum. Yani Temmuz enflasyonu içinde 1,5'u açmadığı söyleyen 1-1,5 arasında bir rakam yıllık enflasyonu 32'lerden 31 gibi 31,2 gibi belki bir yere getirebilir. Bu durumda hani dediğim gibi 1-1,5 arası gelirse Ağustos ayı içinde haftalık repo tarafına kaydırmayı kademeli olarak değerlendirebilir. O yüzden hani hemen toplantının hemen ya yani toplantıda zaten genel beklenti takip ettiğim kadarıyla 40 fonlamanın devam etmesi yönünde. Ama ben Temmuz enflasyonu da bekledikten sonra Ağustos ayı içinde eğer Temmuz enflasyonu 31'lere doğru bir geri çekilme görüyorsak o noktada haftalık repoya kademeli olarak kaydırmayı deneyebilir diye düşünüyorum. Tabii rezervlerin durumu da burada belirleyici unsurlardan biri. Orada da son birkaç haftadır pozitif diyebileceğimiz bir görünümden bahsedebiliriz. Örneğin geçen hafta için hatta bugün veriler açıklandığında böyle rezervlerde 10 milyar dolar artış göreceğiz. Swap hariç 9 milyar artış göreceğiz. Altın etkisi var bunun içinde. Ama altın etkisini ayrıştırdığımızda da 7 milyar dolar gibi, 6,5-7 milyar dolar gibi bir gene artış göreceğiz. Bu da Merkez Bankası yani döviz alımı yaptığı anlamına geliyor. Onu da kısaca özetlersem aslında 50 milyar dolar gibi bir döviz satışı yapmıştı Merkez Bankası Mart ayı içinde 50-51 milyar dolar gibi. Bu son söylediğim 7 milyar dolarlık alımla birlikte geçen haftaki 27 milyar dolar gibi takribi olarak söylüyorum bu rakamları geri alınmış durumda. Yani rezervle ilişkin görünümde böyle. Hani buradaki kademeli iyileşme de devam ederse bu şeyi kolaylaştıracaktır dedi. Haftalık repo kanalına kaydırmasını kolaylaştıracaktır Merkez Bankası.
0: Serkan Bey, şimdi kıymetli metallerdeki bu baskı, özellikle doların güçlenmesiyle takip ettiğimiz, başta da altın tabii. Altın bizim açımızdan, bir sizin de bahsettiğiniz Merkez Bankası rezervi üzerindeki etkisi açısından önemli. Bir de hane halkının işte edindiği servet ve harcama alışkanlıkları, harcama işte gücü açısından önemli. İki açıdan da şu anki seviyeler ne söylüyor? Yani Merkez Bankası tarafında altından gelen bir baskı olur mu bundan sonra? İkincisi de o işte hane halkının harcamaları üzerinde bir farklılaşma, dolayısıyla hani enflasyon patikasına oradan bir pozitif etki düşünülebilir mi?
1: Evet, o etkileri konuşmak gerekiyor ama hani altın fiyatlarının yönü konusunda kısa önce bir iki cümle söyleyecek olursam, evet bir baskılanma devam edebilir. Bu enflasyon sesler özellikle son tekrar jeopolitik gerilimlerin arttığı ve enflasyon faiz arttırım beklentilerinin beslendiği bir süreçte altın fiyatlarında çok yukarı yönlü hareketler olmayabilir. İşte buradan hani eğer ama 4000'lerin altına gidecek olursa bunun makro açıdan etkileri ne olabilir dersek, evet rezervler üzerine bir etkisi var altının. Yani olumlu etkisini görmüş bunun altın fiyatları yükselirken ama yani rezervlerin %65'e yakını yani üçte ikisine falan altın. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki küçük hareketler çok etkiliyor. Yani %10'luk bir hareket, %1'lik bir hareket 1,2 milyar dolar gibi bir etkisi vardı. Öyle yaptığım bir kaba hesap vardı. Muhtemelen buna yakındır. Hani birkaç ay önce yapmıştım bu hesabı. Bizim rezervlere öyle etkisi var. Servet etkisi ve bunu Merkez Bankası raporlarında da gördük. Merkez Bankası talebin güçlü seyretmesinin arkasındaki nedenlerden birinde o altın fiyatlarındaki hareketi söylüyordu. Şimdi ters yönde çalıştığını ben evet Söyleyebilirim yani daha doğrusu öyle etkisi, öyle bir etkisi olacağını söyleyebilirim. Hani tüketimde talepte bir yavaşlama görüyoruz aslında artık hani bunu altın fiyatlarındaki düşüşün rolü nedir bunun içinde onu net bir şekilde söyleyebilmek zor tabii ama bunun da etkisi vardır. Hani piyasayla biraz Merkez Bankası arasındaki ayrışma talepteki yavaşlamanın gücü konusunda oldu hep. Yani Merkez Bankası son 2 senedir neredeyse talepteki yavaşlama dezenflasyonist diyor. Piyasa o ölçüde bir yavaşlama yok diyordu. Hani benim son 2-3 aydır gördüm biraz daha talepteki yavaşlama belirginleşti. Bunu özellikle tüketim malı ithalatındaki yavaşlamada görüyorum. Şey, vergi gelirleri tarafında bir miktar yavaşlama görüyorum. KDV harcamalarına, çok pardon, kredi kartı harcamalarına baktığımızda orada da sınırla en azından çok net bir yavaşlama olmamakla birlikte artış hızında bir durulma var. Yani perakende tarafta daha yavaş bir belki yavaşlama daha ama daha dayanıklı mallar diye baktığımızda o tarafta daha hızlı bir yavaşlama var diye bir sonuca da varabiliriz buradan. Hani özetle bir tüketimde yavaşlama var. Son 3-4 aydır daha belirgin hale gelen. Bunda da altındaki geri çekilmenin de bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ama ne kadar rolü var, ne kadar altı bu yavaşlamanın enerji fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı, işte ne kadar altındaki düşüş kaynaklı. Tabii onun şeyini söylemesi zor.
0: Son bir soru. Türkiye'nin not değerlendirmelerini de konuşacağız. İşte Temmuz'un 17'sinde ve 24'ünde, 17'sinde Fitch'in, 24'ünde Moody's'in değerlendirmesi var. Ne çıkar? Yani yılbaşına kıyasla farklı bir görüş duruş bekler misiniz?
1: Tabii şimdi biraz daha enflasyon risklere vurgu yapılacaktır. Rezervlerde dediğin gibi bozulma oldu. Yani son dönemdeki toparlanmaya rağmen 50 sattık yarısını geri aldık diyelim. Bunları vurgu yapacaktır nadir illaki. Ama hani bir görünümde de notta bir değişiklik beklemiyorum. Hatta Fitch bir şey açıklamayabilir bile yani. Çünkü yakın zamanda zaten bir görünümü aşağı çekmişti. Nisan ayı içindeydi zannedersem. Yani mevcut hani biraz risklere daha fazla vurgu yapabilirler. Enflasyon ve rezerv tarafında. Ama yani büyüme tahminleri biraz daha aşağı çekebilirler örneğin bir de. Ama kredi görünüm ve notta bir değişiklik beklemiyorum.
0: Serkan Gönenciler, teşekkür ediyorum katıldığınız katkınız için. Gedik Yatırım baş ekonomisti konuğumuzdu. Bir araştırma masasına gidelim.

0: Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir yayına katılacak bu noktada. Mehmet hoş geldin, alalım piyasa notlarını.
1: Evet merhaba Zeynep, haftanın dördüncü işlem gününe girerken şöyle bir küresel fiyatlamalara baktığımızda ki dün itibariyle satış baskısının riskli varlıklar açısından yaşandığı bir günü geride bırakmışken bugün yurt içi ve yurt dışı piyasaları bir miktar daha birbirinden ayırmak durumunda kalıyoruz ki özellikle şimdi Avrupa piyasalarına baktığımız zaman çok da kötümser bir fiyatlama olmadığını söyleyebiliriz ki Stoxx 600'ün sınırlı da olsa primleri bir miktar daha dikkat çekiyor ki dün özellikle enerji sektörü özelinde hem S&P 500 ABD tarafında hem de Avrupa tarafında Stoxx 600'de bunları görmüştük ama bugün petrol fiyatlarının 80 dolar zirvesinden dünkü görmüş olduğu geri çekilmesiyle birlikte Zeynep bir miktar daha risk iştahı en azından dünkü yaralarını sarma eğiliminde hatta bugün yükselişleri de yer yer görmek mümkün. Borsa İstanbul çerçevesine baktığımızda ise o tarafta en azından sabahtan bu yana bir miktar daha sakin başlayan piyasada satışların başladığı bir perspektifi görmek mümkün oluyor. Belki de puan bazlı katkılara baskılara baktığımızda ise o tarafta her ne kadar dengeli bir görünüm olmasına rağmen özellikle öğle saatlerine geldiğimizde Aselsan ve BİM üzerindeki satış baskısının etkili olduğunu söyleyelim. Şöyle bir puan bazlı katkılara baktığımızda o tarafta Tüpraş'ın bir desteğini görüyoruz bugün itibariyle ki orası %2 civarında bir hareketle yukarı doğru geliyor ve endekse tek başına 12 puan civarında katkı sağladığını söyleyebiliriz ama 60 hissenin geri çekildiği günde asıl baskıyı özellikle bugün devre kesicilerin çalıştığı Aselsan çerçevesinde görmek mümkün oluyor ki %4,5'lar civarında orada bir kayıp 65 puan civarında endeksi aşağı çekiyor. Bunun yanına belki endeksin bir numaralı ağırlığa sahip hissesi Aselsan'ın yanında 2 numaralı ağırlığa sahip BİMAŞ tarafında içerisine koyduğumuz zaman orada da bugün %2'lere yaklaşan kayıplarla 17 puan civarında negatif bir katkı aldığını o tarafta söyleyebiliriz. Ama şöyle bir alt kırılımlara baktığımızda ise genel anlamda genele yayılan satış baskısını o tarafta alt endekslerde takip ediyoruz. Belki bir parantez açmak gerekirse petrol fiyatlarının yukarı doğru gelmesi ve jeopolitik tansiyonun bir miktar daha sıçramasıyla Türk Hava Yolları'nda dün özelinde 350 liradan geri çekilmenin sert bir şekilde devam ettiğini görmüştük. Bugün Zeynep Türk Hava Yolları tarafında da en azından primlerin %1'lere yakın çerçeveyle birlikte 333 lira bandına tekrar geldiğini söyleyebiliriz. Tabii fiyatlamalar ve gelişmeler biraz daha jeopolitik tarafa tekrar çevrilmiş durumda. Biz savaşın başından bu yana gördüğümüz savaşla birlikte hararetlenen alım-satım trendlerinin tekrar dün itibariyle hayatımıza girdiği bir çerçeveyi görmüştük. Neydi o çerçeve? Döngüsel hisse senetleri, altın, bitcoin, gümüş gibi diğer enstrümanların sert bir şekilde aşağı geldiği ama savaşın başından bu yana dirençli kalan çip şirketleri ve yapay zeka ki burada Nvidia'ya belki bir parantez açmak lazım. Bunun bu fiyatlamaların yukarı doğru gittiği ortamı dün itibariyle de görmüştük. Ama bugün şöyle bir özellikle seans öncesi işlemlere baktığımız zaman da Nasdaq tarafındaki en azından sabahtan bu yana iştahlı seyri o tarafta yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte fiyatlamaları bir miktar daha takip edeceğiz. Ama Borsa İstanbul 100 ana endekste artık 14.100, 14.000 bandının da hem destek hem de psikolojik destek olarak yakından takip edileceğini bu hafta genelinde de söyleyebiliriz Zeynep.
0: Evet çok çok teşekkürler. Mehmet Özdemir aktardı.

0: Evet, iki gündür petrol fiyatlarını ve bundan sonra petrol arzının nasıl gidebileceğine dair tartışmaları takip ediyoruz. Goldman Sachs Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan gerilimin deniz taşımacılığını aksatması halinde Orta Doğu petrol arzındaki toparlanmanın gecikebileceği notunu düşmüş kulak vererek seans ortasını bitirelim. 14'te az sonra piyasa hattında görüşürüz.
1: Goldman Sachs Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan gerilimin deniz taşımacılığını aksatması halinde Orta Doğu petrol arzındaki toparlanmanın gecikebileceğini belirtti. Goldman Sachs tahminlerine göre, Basra Körfezi'ndeki ham petrol üretimi Haziran ayında hala savaş öncesi seviyelerin günlük 10,5 milyon varil altında bulunuyor. Bloomberg'un haberine göre, bank analistleri 8 Temmuz tarihli notlarında, Orta Doğulu üreticiler son bir ayda kapatılan kuyularını yeniden devreye almaya başladı. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki olası aksaklıklar üretimdeki toparlanmayı yavaşlatabilir değerlendirmesinde bulundu. ABD ile İran'ın iki gün üst üste karşılıklı saldırılar düzenlemesi ve kırılgan ateşkesi sınaması sonrasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Goldman Sachs analistleri, son tanker saldırılarının Hürmüz Boğazı'ndan geçişine ilişkin risklerin hala yüksek olduğunu gösterdiğini belirterek, ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle armatörlerin boğazdan geçiş konusunda temkinli davranabileceğini, bunun da kısa vadede petrol akışını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Goldman Sachs'a göre son tanker saldırılarının ardından Basra Körfezi'nden yapılan petrol sevkiyatı normal seviyelerin yaklaşık %70'ine geriledi. Banka mevcut durumda Basra Körfezi'nden petrol akışı ve fiyatlar açısından risklerin iki yönlü olduğunu belirtti. Buna göre 60 günlük müzakerelerin sürmesi, gemi işletmecilerine güvence verilmesi ve İran'ın petrol satışlarına yönelik yeni bir muafiyet tanınması halinde sevkiyatın Temmuz sonuna kadar toparlanması bekleniyor. Ancak müzakerelerin başarısız olması ve tanker saldırılarının artması durumunda petrol akışının daha da gerileyebileceği öngörülüyor.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Rakamlarla görünüme bakarak başlayacağız her zaman olduğu gibi. Jeopolitik taraftaki gelişmeler, yüksek faiz seviyeleri, yeniden yükselen enflasyonist riskler ekseninde şekillenen bir dinamik var. Baktığımızda 14.128 puanda Borsa İstanbul. Tabii bizim cephede MSCI cephesinden gelen uyarılar, yine Dow Jones tarafından da benzer açıklamalar gelmişti. Bunun etkilerinde tartıştığımız bir haftanın son gününden önceki seans günü. 14.128 puanda dediğim gibi %0,44'lük geri çekilmeyle. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafında %0,53'lük geri çekilmeyi görüyoruz. Sanayi taraf yatay pozitife dönmüş durumda. Biraz burada da geri çekilme olmuş. Daha pozitifteydi. Yine mali endeks tarafı da yatay negatife dönmüş durumda. Hizmetler, turizm, ulaştırma diye bakacak olursak ulaştırma bugün pozitif ayrışıyor %0,7 kadar. Turizm yatay negatif, hizmetlerde %0,36 satıcılı. Paralara bakacak olursak dolar endeksi 199 seviyesinde 101'in altına geldi. 1.1423'e giden bir euro dolar çaprazı var. Yani endeks yatay negatif, çaprazsa yatay pozitif seyrediyor. 46.87'de dolar TL, 53.61'de de euro TL fiyatlamasını görüyoruz. Avrupa borsalarına bir bakalım. Dünkü full kırmızı sayfadan daha pozitife dönen bir hava var. %0,71'lik geri çekilmeyle Londra borsası negatif ayrışıyor. Paris CAC'ın endeksi %0,24 pozitif. Frankfurt DAX endeksi yatay pozitife dönmüş. Daha alımlar yukarı yönlüydü. İtalya'da Milano borsasında ise %0,67'lik alıcılı bir seyir var an itibariyle. Dow Jones %0,12 aşağı yönlü. Nasdaq ve S&P pozitif. Nasdaq %0,52, S&P %0,11 yukarı yönlü. Getiri eğrisine bir bakalım. Özellikle getiri eğrisinin uzun tarafı küresel olarak yüksek kalmaya devam ediyor. 4.58'de 10 yıllık tahvil faizi Amerika'da, 5 yıllık tahvil faizi 4.31'de, 2 yıllıklar 4.19'da. Borsa stoğu hayli yüksek olan Amerika'da yüksek faiz Trump'ın endişelerini körükler seviyede desek yanlış olmaz. 4.102 dolar 50 sentte spot altının ons fiyatı, 58 dolar 88 sentten geçiyor gümüşte işlemler. Bitcoin'de 62 dolar 744 sent seviyesini görüyor. 62.740 dolar seviyesini görüyoruz. Brent petrol 79'un üzerine gitti yeniden. 74 dolar civarında da WTI'nin fiyatlandığını, yani Amerikan tipi ham petrolün fiyatlandığını görüyoruz. Petrolün seviyeleri nerede kalacak tabii? Bu önemli. Özellikle buradaki bu gerilimli atmosfer, iki ileri bir geri devam eden görünüm İran-ABD arasında. Çünkü taraflar karşılıklı birbirini vurmaya, yani birbirinin varlıklarını vurmaya devam ediyor. İran işte ABD üslerine hedef alacağını duyurmuştu. Ona dönük bir iki eylem duyduk. Yine Amerika'da hedefleri vurmaya devam etti dün itibariyle. Dolayısıyla bu iş yeniden tansiyon yüksek bir seviyede giderse o zaman Körfez'den petrol arzı nasıl seyredecek, fiyatlar nereye gidecek, ne kadar enflasyonist etki üretecek soruları ortada durmaya devam ediyor. İntegral Yatırım'a gidelim. Yusuf Bedir İntegral Yatırım Araştırma Analisti yayına katılacak. Yusuf hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Evet, yeniden jeopolitik, yeniden o eksende gelen belirsizlik ve tabii gözümüzü bir müddettir ayıramadığımız petrol tarafı ve buranın şimdi nasıl seyredeceği, ne kadar enflasyonist baskı üreteceği, zaten yüksek seyreden faizler daha bir sürede düşmeyecek gibi görünüyor sanki merkez bankalarının FOMC'nin tartışma tutanaklarına baktığımızda.
2: Evet, aslında bakacak olursak yeniden jeopolitik risklere geri döndük. Ancak geçtiğimiz gün artan gerilimle birlikte Brent petrol fiyatları 80 doları test etti. Ve şimdi bunun altında bir fiyatlama var. Bu da aslında piyasaların bize iyimser tarafta kaldığını gösterir nitelikte. Yani geçtiğimiz zamanda yaşanan o sert çatışmalar gibi bir fiyatlama görmedik. Aksi takdirde yeniden 90 dolarlı seviyeleri görebilirdik. O yüzden ben hala piyasanın iyimser tarafta kaldığını görüyorum. Zaten bizim endekse de bakarsak hala 14.000'in üzerinde bir fiyatlama var. Eğer satış dalgası devam etseydi 13.750 bandına kadar geri çekilmeler beklediğimizi söyleyebilirim. Yurt dışına dönecek olursak orada da negatif bir görünüm vardı. Tabii teknoloji endeksleri biraz daha az tepki veriyor ama Dow Jones yanılmıyorsam %1'in üzerinde bir düşüş kaydetmişti. Orada FOMC tutanaklarını takip ettik. Ek olarak yapay zeka talebinin altı aslında çizildi. Gerçekleşen o çılgın yatırımların yani enflasyon üzerine etkisi biraz daha yakından izlenecek gibi. Zaten geçtiğimiz yıldan hani tarifeler vardı. Bu yıl Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve üzerine bir de yapay zeka harcamaları binince elbette enflasyon riskleri biraz daha belirgin gibi görünüyor. Ancak şimdilik bir süre daha bunu izleyeceklerini düşünüyorum. Özellikle zaten bu ay sonuna doğru da biraz daha finansal odaklı fiyatlamalar gerçekleştirecek teknoloji endekslerinde. Yani orada makroekonomik gelişmeler çok fiyatlanmıyor şu an için bahsettiğim Nasdaq, S&P gibi endekslerde ancak bizi daha çok etkiler gibi. Burada da özellikle artık enflasyon verisinin istihdamdan da daha önemli bir süreç, daha önemli olduğu bir süreç içerisine girdiğimizi düşünüyorum. Açıkçası piyasalar geçtiğimiz aylarda ne yaşanıyorsa yavaş yavaş onu fiyatlama çabası içerisine girecektir Zeynep.
1: Yusuf Bedir İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı'nın notlarını aldık. Burada bir kısa araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı devam edecek konuklarıyla tabii.
0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın yayına katılacak bu noktada. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Şimdi gündemdeki ana başlıklar üzerinden biraz konuşmaya çalışalım piyasaya, fon tarafına, fon yönetimine etkileri açısından. Yani iki gündür tabii NATO zirvesinin çıktılarını konuşuyoruz. Burada jeopolitik eksende negatif çıktıları takip ederken, yani bir belirsizlik ve baskı üretmeye devam eden bir görünüm çıkarken, Türkiye açısından pozitif açıklamaları ve pozitif gelişmeleri takip ettiğimiz bir zirve olduğunu söyleyebiliriz. Hem Erdoğan Trump görüşmesinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinden çıkanlar, verilen mesajlar önemliydi. Hani katsa yaptırımlarının kaldırılması noktasında, F-35'e geri dönme noktasında, F-110 motorlarının kanun uçaklarında kullanılabilmesi noktasında. Bir yandan tabii yine NATO'nun kendi üsleri arasında kesintisiz enerji kaynağı sağlayan petrol altyapısına Türkiye'nin bir şekilde dahil olması hesabı, planı. Yine İtalyan, Fransız karadan havaya hava savunma sistemiyle ilgili yine Türkiye ile teknik çalışma yapıldığının duyurulması. Yani tüm bunları topladığımızda bir resim çıkıyor ortaya. Dolayısıyla siz bu resmi bir fon yöneticisi olarak nasıl okuyorsunuz? Duruşunuza, stratejinize etkisi olacak mı?
2: Ya açıkçası kısa vadede çok etkilemedi. Fakat orta uzun vadeli görüşlerimizi ciddi anlamda destekledi diyebilirim. Yani bu aslında yeni de değil. Özellikle Mart ayından beri, yani bu Amerika-İran savaşından beri Trump'ın açıklamaları ve aslında son bir senedir devam eden savunma sanayi gelişmeleri bizi bu tarafa doğru zaten itmişti. Ama tabii özellikle son açıklamalar hem kuzeyimizde hem güneyimizde olan savaş sırasındaki Türkiye'nin konumu, uluslararası ilişkilere baktığınız zaman dediğiniz gibi hem enerji tedariğinde, hem savunma sanayinde, hem de askeri mimaride, aslında savunma ülkelerin savunma mimarisinde Türkiye'nin çok önemli bir konumda yer aldığını ve bu konumunun giderek güçlenebileceğini görebiliyoruz. Yani NATO içindeki önemi de artıyor. Dolayısıyla bu orta uzun vadede hakikaten Türkiye pozitif bir gelişme ve bizim belli yaklaşımlarımız en azından algı anlamında oldukça iyi etkiledi diyebilirim. Fakat tabii kısa vadede bu fiyatlamalara çok dahil edemiyoruz bunu. Çünkü birincisi, beklenti çok yükseldiği zaman, işte NATO toplantısı öncesinde birçok açıklamanın geleceğine dair beklentiler vardı ve toplantı sonrasında sorulan sorulara biraz daha muallak cevaplar geldi Trump tarafından. Bunlar karşılanmadı. Öte yandan hemen akabinde yine İran'la ilgili yaptığı açıklamaları vesaire bütün piyasalar olduğu gibi Türk piyasalarında negatif etkiledi tabii. O yüzden kısa vadede bunu fiyatın içine dahil edemiyoruz ama orta uzun vadede finansal göstergelerin ve finansal varsayımlarımızın yanına eklediğimiz önemli bir kanaat notu bu. Bunun

0: Rakamlara dönmesi tabii çok uzun zaman alacak ama şimdilik algı olarak pozitif etkilediğini söyleyebilirim. Fakat kısa vadeli fiyatlama maalesef daha farklı. Bunu sadece işte global açıdan değil, hem ülkenin bütün varlıklarındaki fiyatlamalardan hem de aslında sektörel fiyatlamalardan bile görebiliyoruz. Yani yayın devamında muhtemelen bahsederiz. Örneğin şimdi İran'la ilgili yapılan açıklamalar belli bir sektörü kısa vadede algı olarak negatif etkiliyor ama önümüzdeki aylarda gelecek olan bilançoları iyi mesela. Yani daha orta vadede görünüm iyi ama kısa vadede o kadar negatif etkileniyor ki bunun fiyatlaması çok kolay olamıyor. Tabii bizim açımızdan biz bunu fırsat değerlendiriyoruz ama sonuç itibariyle daha kısa bakıldığı için ve bunun performansı da ister istemez her şeyi etkilediği için şu anda kısa vadeli fiyatlara dahil edemediğimizi söyleyebilirim. Ama sözün özü orta uzun vadede zaten bunu pozitif algılamak mümkün değil. Yani NATO toplantısı açıkçası hem organizasyon itibariyle hem de ülke başkanlığının yaptığı açıklamalar itibariyle oldukça gurur vericiydi bence.
1: Peki Altan Aydın, o zaman portföyü nasıl çeşitlendirmek lazım? Mesela hangi ters korelasyonlu varlıkları koyarsın bir arada?
0: Ya bu tabii 1 milyon dolarlık soru. Yani şöyle, şimdi öyle bir dönemdeyiz ki maalesef bu jeopolitik gelişmeler, savaş birçok şeyi bir kez daha düşünmemize sebep oluyor. Mevcut ortamda böyle bir faiz haddi aslında riskli varlıklar açısından o tabii oldukça negatif. Ama gördüğümüz kadarıyla performanslarda bunu çok fazla yansıtmıyor. Yani hisse senetlerinde böyle bir faiz ortamında, hele ki yani Türk varlıkları için böyle bir petrol kombinasyonunda düşündüğünüz zaman yüksek petrol, yüksek enflasyon, yüksek faiz vesaire böyle düşündüğünüzde aslında çok iyimser bir tablo ortaya çıkmıyor. Ama işte o kadar kısa vadede değişiyor ki bunlar mecburen sizin de dediğiniz gibi aslında ters korele iki varlığı portföyde taşıyarak bu dönemi böyle geçirmeye çalışıyoruz. Ama biraz daha böyle baktığınızda bütün dünyaya işte Japonya'nın durumu, Japonya'nın seyri, Amerika'nın durumu, yeni Fed başkanının duruşu, şu anki faiz seviyeleri vesaire. Yani aslında böyle genel bir baktığınızda çok pozitif bir tablo yok ortada. Ama piyasa fiyatlamaları bunların kısa vadede kalabileceğini, daha geçici olabileceğini işaret ediyor. Dolayısıyla buradan da çok uzaklaşamıyorsunuz. Biraz böyle belirsizliğin çok yoğun olduğu ve sürekli değiştiği bir ortamdayız. O yüzden yani sadece bizim açımızdan düşünecek olursak TL varlıklarda kalmak şu anda kısa vadede biraz daha cazip bizim için hala. O yüzden TL varlıkları daha ön planda tutuyoruz. Ama ters korele dediğiniz zaman şu anda işte örnek veriyorum hani bir faizli bir enstrümanın yanında bir miktar altın veya işte değerli metal eklemek de kısa vadede çok iyi bir para kazandırmadı. Riskten de çok korumadı açıkçası. O yüzden bu da yatırımcıyı ciddi anlamda zorluyor. Fakat bizim açımızdan değerli metallerde uzun vadeli trendin korunduğu fikri halen var. Dolayısıyla burada belli bir ağırlık taşınabilir. Hisse senetleri açısından da yani yayına girmeden önce de baktım. Şimdi yılın sonunda %30'un biraz altında bir enflasyon bekliyoruz. Bizim şu anki olması gereken fiyatlarda baktığımızda hala %25 ve üzerinde potansiyele sahip hiç bulamasak 50-60 şirket bulabiliyoruz açıkçası. Tabii bunların bir kısmına daha odaklı baktığımızda 25-30 şirkette enflasyon üzeri getiri, tabii ki faiz üzeri getiri de mevcut. O yüzden portföylerde TL ağırlığı yüksek olmalı. Evet, ama o TL ağırlığın içinde de tabii ki faiz çok cazip ama biraz da 6 aylık vadede baktığınızda önümüzdeki 6 ayda özellikle son çeyrekte faiz indirimlerinin de başlayacağını varsayarsak hisse senetleri içinde cazip bir ortam var. Ama dediğim gibi buradaki vade çok önemli. Yani kısa vade için buradaki dalgalanmanın biraz daha devamı söz konusu açıkçası. Çünkü çok fazla belirsizlik var. Ama orta uzun vade için biz hisse senetlerinde cazibe görüyoruz. Tabii birçok gelişme var yine beklediğimiz veya olabilecek. İşte yani yine seçim konuşmaları çok fazla var biliyorsunuz. Amerika'da yine Kasım ayında seçim var. Bundan sonraki önceki gelişmeler ve Trump'ın adımları tüm dünyada olduğu gibi bizi de etkileyecek. Fed'e dair şu anda kötümser bakış açısının ben biraz daha iyimserleşeceğini düşünüyorum. Yani bir faiz artımı beklemiyorum açıkçası Fed'den. Dolayısıyla bunun da son çeyreğe yaklaşırken tüm piyasaları olumlu etkileyebileceği kanaatindeyim. Ama dediğim gibi kısa vadede ciddi belirsiz bir ortam var. Zaten Trump'ın olduğu ve

0: aktör olarak devam ettiği bir ortamda da maalesef belirsizlikten çok kurtulamıyoruz. Buna bağlı bir portföy yapısıyla gitmek gerekir kısa vade için.
1: Altan Aydın, son olarak Borsa İstanbul açısından önemli gelişmeleri de konuşalım. Yani şu MSCI tarafından gelen açıklamaları kastediyorum. Fonlar üzerinden, hisse senedi fiili dolaşımı üzerinden giden tartışmaya ilişkin. O MSCI'ın dediğim gibi uyarıları vardı. Son olarak işte yakın izlemeye aldık demişti. Dün S&P ve Dow Jones endeksleri de aynı kaygılarla, yani MSCI'ın dile getirdiği kaygılarla Türkiye'de hisse sahipliği konusunda şeffaflıkta yaşanan eksikliklere, işte piyasaya erişim konusunda yaşanan problemlere, yapısal endişelere dikkat çekti ve hani gelişen ülke piyasası sınıflandırmasından öncül piyasaya indirme riskinden söz etti. Şimdi bir bu tabloyu siz nasıl okuyorsunuz? Ne kadar sıkıntılı bir görünüm var? Şimdi hep yabancı yatırımcıyı nasıl etkiliyor diye soruyoruz. O soru baki. Bir de yabancının aldığı etki yerli açısından ne ifade ediyor? Hangi önlemler alınabilir? Yapılacak regülasyonların etkisi ne olur? İşte yani fonlara etkisi, emeklilik fonlarına vesaire, size gelen sorular da vardır eminim.
0: Ya şöyle söyleyeyim bu konuda. Yani çok uzun bir konu tabii. Bu ne kadar sıkıştırabilirim bilmiyorum. Ama şunu söylemek lazım. Yani etkisinden ziyade doğru mu yanlış mıya bakmak lazım. Sonuçta tüm dünyada benzer standartlar kullanılıyor ve bu şirketler, evet özel şirketler, evet endeks sağlayıcıları çok acayip etkileri var mı derseniz, yani bana göre var ama yok diyebilirsiniz. Fakat tüm dünyanın takip ettiği bir endeks sağlayıcı böyle bir ifade kullandığında bu tabii ki çok çok önemlidir. Bu uyarıları onlar yapmadan önce tüm piyasa katılımcıları, çoğunluğu diyelim, zaten yaptı. Dolayısıyla hani bilinmeyen, şaşırtıcı bir şey değil. Bence regülatör bu konuda adımlar attı, atmaya devam edeceğini de düşünüyorum. Ama yeterli mi? Ben çok yeterli bulmuyorum. Sebebini söyleyeyim. Daha önce de MSCI benzer uyarılar yaptı. Özellikle bu açığa satışla ilgili, açığa satış yasağı ile ilgili bu uyarılar yapılmıştı ve bu şu anda kalktı. Bu bence piyasanın likiditesi ve ulaşımı itibariyle, erişimi itibariyle çok çok önemli bir karar ve devamını öngörürüm açıkçası, olması gerekir. Fakat özellikle MSCI'nin sonraki açıklaması ve en sonunda da S&P Dow Jones Endeksinin açıklaması biraz daha farklı şeyleri düşünmemiz gerektiğini işaret ediyor. Çünkü burada sahiplik şeffaflığı diye adlandırılan tabir aslında oldukça negatif bir tabir. Bunun regülatörler tarafından değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Biz tabii bazı şeyleri önlemek için işte fon türlerinden, fon limitlerinden, fon operasyon işlemlerinden vesaire, bunlarla ilgili çeşitli adımlar atılıyor. Bunların illaki önemi vardır. Belli riskleri bertaraf edecektir ama daha önce de çok kez söylediğim gibi bir kez daha söylemek lazım. Mevcut durumda piyasanın rahatsız olduğu, belli bir kesim hariç piyasanın rahatsız olduğu ve uluslararası standartlara göre uyarı yapanların da katıldığı konu aslında işlemler. Yani işte fon türleri, ne bileyim serbest fonlar veya işte operasyonel limitler vesaire, bunlardan dışında fonların yaptığı işlemlerin problemli olduğu kanaatindeyim ben. Bunlar da inceleniyordur mutlaka. Ve incelendikten sonra da bence gerekleri yapılacaktır. Çünkü genel itibariyle bir şirketin çok hızlı yükselmiş olması veya işte endekslere girmesi falan, bunlar hep ikincil etkiler, sonuçlar yani bizim tartıştığımız. Buraya nasıl geldiği çok önemli. Sonuç itibariyle yatırımcı burada teveccüh gösteriyor, alıyor vesaire. Bunlardan bahsetmiyoruz. Yani Amerika'daki yapay zeka balonu gibi bir hareket değil buradaki. Buradaki balon yatırımcı tarafından kendi kendine şişiyor mu? Temel veya geleceğe dair fikirler bunu destekliyor mu? Buna bakmak lazım. Dolayısıyla burada tabii biz ne dersek diyelim, yani görev regülatörün, inceleyen de onlar. Belki gerçekten de bir şey yoktur bu arada, yani onu da bir şey söyleyemiyoruz. Dolayısıyla yoksa da zaten gereği yine o aynı şekilde yapılır. Ama bütün bu uyarıların önemsiz olduğu kanaatinde değilim. Yani şöyle söyleyebiliriz, yani bunlar bir endeks sağlayıcı. Dolayısıyla hani herkes gibi onların da bir fikri var vesaire diyebiliriz ama uluslararası standartta ve etrafında ciddi bir birikim ve kitle topladıklarını unutmamak lazım. Yani rakam olarak 7-8 milyar dolardan bahsediliyor ama algı olarak çok daha yüksek etkisi olacaktır bunun.

0: Yani şöyle bir örnek vereyim. Bizim için bile yani son 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. Türkiye'yi bir yerle kıyaslarken aynı endeks sağlayıcıların diğer ülkelerdeki endeksleriyle kıyaslarız. Yani bu dünyada hep böyledir. Dolayısıyla çok çok önemlidir. Bunun uyarıları veya bunlara dair atılan adımları göz ardı
1: Evet.
0: etmemek lazım. Çünkü sadece etkisi 7-8 milyar dolarla kalmaz. Buna yönelik adımlar atılmalı. Dinamiğin, yani son söz şunu söyleyeyim. Değer vesaire yatırımcının algısı hep değişir ama piyasa dinamikleri çok önemli. Onu kaybedersek bir daha yakalamamız çok çok zor olur.
1: Altan Aydın, çok teşekkürler. Perform Portföy Fon Yöneticisi konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edip İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talaslı'yı yayına davet edelim. İrem Hanım, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Şimdi baktığımızda yine bu jeopolitik eksendeki gerilimlerin yükselmesi, merkez bankaları cephesine baktığımızda yine yüksek faiz beklentileri ve mesela FOMC tartışmalarında da tutanaklarında da özellikle işte faiz artırım tarafına odaklanıldığını anlıyoruz. O beklenti de zaten ön planda durmaya devam ediyor. Dolayısıyla şimdi biz bu enflasyon faiz denkleminde nereye geldik?
2: Evet, aslında Haziran ayı başı itibariyle konumumuz iyileşiyordu küresel olarak da baktığımızda. Evet, bir enerji arz fiyat şokuyla karşılaştık ve bunun birincil etkileri fiyatlamalara yansıdı. Enflasyonda küresel olarak yükseliş gördük ama ikincil etkilerin daha sınırlı kaldığı bir dönemde anlaşma haberi geldi ABD ile İran arasında. Bu da tabii politika yapıcılar açısından ve yatırımcılar açısından oldukça olumlu bir haber olarak algılandı. Çünkü ikincil etkiler ekonominin geneline yayılmadan aslında fiyatlarda çok da hızlı bir gerileme gördük. Yani beklediğimizden de hızlıydı gerileme. İşte 70 doların alt tarafına doğru gelen bir Brent petrol fiyatıyla karşılaşmıştık. Biz o dönemde de aslında bu fiyatlamanın biraz hızlı olduğunu, oynaklıkların yukarı yönlü olabileceğini söylüyorduk. Ama son birkaç gündeki haber akışı bizim de beklentilerimizin ötesinde biraz daha olumsuz bir dönem gibi görünüyor. O tarafta yine Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin neredeyse durma noktasına geldiğini anlıyoruz. Haber akışından ve taraflar arasında da görüşmeler devam etse de ateşkesin bir miktar hasar aldığını gözlemliyoruz. Burada tabii en önemli olan şey tedarik zincirlerinin yeniden aksamaya uğraması. Bu durum zaten Brent petrolde tekrar işte 70 dolardan 79 dolara hızlı bir yükseliş olarak kendini gösterdi. Burada asıl soru bu seviyelerde petrol fiyatı kalacak mı? Yani yılın kalan döneminde işte 75 dolar ortalamayla bitirebilirsek bence çok ciddi bir olumsuz senaryoyla karşılaşmayabiliriz. Ancak yukarı yönlü oynaklık riskinin devam ettiği, tedarik zincirlerinde aksamaların sürdüğü bir senaryoda bu sefer tekrar dönüp ikincil etkiler, yani petrol fiyatlarındaki artışların bu sefer hizmet fiyatlarına, mal fiyatlarına ne oranda geçişkenliği olduğunu hesaplamaya başlayacağız. O durumda da tabii ki daha sıkı para politikaları tekrar gündeme gelecek. Belki de daha stagflasyonist bir ortamı yeniden konuşmaya başlayacağız.
1: Peki İrem Hanım, şimdi o zaman bizim açımızdan da biraz içeriye bakarak devam edelim. Yani mesela Eylül beklentileri, işte Temmuz beklentileri noktasında nasıl bir resim var? Toplantı öncesi bu politika faizi ağırlıklı fonlama maliyeti makası ile ilgili beklentiler dile getiriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Evet, aslında belki burada Haziran ayı enflasyonuna kısaca değinebiliriz.
1: Evet.
2: %1'in altında gelen bir enflasyonla yıllık olarak dezenflasyonun devam ettiğini gördük. Piyasa beklentilerine oldukça yakındı ama anladığımız kadarıyla sonrasındaki fiyatlamalardan daha da olumlu bir sürprize açıkmış piyasa. Ama genel olarak alt detaylara da baktığımızda ana eğilimde gerileme var. İşte çekirdek göstergelerde, yani hizmet fiyatlarında da gerileme var. Bunlar yurt içinde talebin de biraz soğuması ile ilişkili. Beklentiler tarafına baktığımızda anket bazlı beklentileri, yine o tarafta da enflasyon beklentilerinde iyileşme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla işte ana eğilim, beklentiler, gerçekleşme bir araya geldiğinde aslında önümüzdeki dönemde petrol fiyatında da yukarı yönlü bir şokla karşılaşmazsak bizim sene sonu enflasyon beklentimiz %29,5. Bu kapsamda da biz faiz indirimleri için uygun bir ortam olabileceğini düşünüyoruz ikinci yarıda. Ama sizin de belirttiğiniz gibi bu Temmuz ayında ne beklemeliyiz aslında en büyük soru. Eğer petrol fiyatında biraz daha yukarı yönlü baskı görürsek Merkez Bankası yine temkinli duruşunu koruyup burada belki de bir adım atmak istemeyebilir. Ama bizim baz senaryomuz bu değil. Biz kademeli olarak politika faizi ile efektif fonlama maliyeti arasındaki makasın daralabileceğini düşünüyoruz. Ancak burada Temmuz ayında doğrudan hani 300 baz puanlık bir indirimle %37'ye efektif fonlama maliyetinin çekileceği bir ortam olup olmayacağını önümüzdeki günler bize gösterecek. Ama temel olarak baktığımızda yılın 3. çeyreği bitmeden %37'ye gelinebileceğini, yılı da %35'lik bir politika faiziyle tamamlayacağımızı düşünüyoruz.
1: Peki İrem Hanım, bir yandan da

0: Miyiz? Yani altının değer kaybı kaynaklı ekonomik aktiviteye etkiyi nasıl görmek lazım? Nasıl beklemek mantıklı duruyor?
1: Evet, orada Merkez Bankası'nın da analizi var. İşte farklı kurumların da analizleri var. Temel olarak tabii altındaki değer artışının yoğun olduğu dönemlerde işte yatırımcıların biraz daha mal alımlarını, gayrimenkul alımlarını hızlandırabildiği yönünde analizler söz konusu. Haliyle tabii ki bir servet etkisi var. Yani nasıl yurt dışında hisse senetlerinin yatırımcı açısından servet etkisinden söz ediyorsak, belki de burada Türk halkı için de altın yatırımlarının servet etkisinden söz edebiliriz. Bu durumda da tabii ki zaten yurt içinde biraz daha talebin yavaşladığına dair göstergeler olduğunun altını çiziyordu Merkez Bankası. Altın fiyatında da tabii kayda değer bir gerileme söz konusu. 5400'lük zirve seviyelerinden baktığımızda bu yatırımcı açısından biraz daha temkinli durmayı, işte taleplerini ertelemeyi, işte altın fiyatının biraz daha yukarı yönlü hareket etmesini beklemeyi gerektirebilir.
0: Peki son bir soru. Şimdi doların güçlendiği bir süreci de takip ettik savaşla beraber ki zaten bu denklemde en belirleyici olan noktalardan biri de o oldu. Hem parite etkisini görüyoruz hem de carry trade üzerindeki etkisini görüyoruz. Ne kadar baskı yaratıyor, cazibeyi ne kadar azaltıyor sorusu gündemde. Şimdi burada hem aslında ilk soruda da belki bu tarafa ilişkin cevaplar bulabiliriz. Yani merkez bankalarının yüksek faiz denklemini koruyacağı, yani sıkı duruş devam edecekse bu tarafa etkisini nasıl beklemek lazım yılın geri kalanında? Ki bizim açımızdan da yani yatırımcısına kazandıran bir ülke görünümü vardı epeydir.
1: Evet, yani şimdi sorunun ilk kısmına baktığımızda ABD tarafında doların tekrar güçlendiğini görüyoruz. Bunun temel nedeni ABD ekonomisinin büyüme açısından biraz yavaşlasa bile diğer ülkelere göre hasar almıyor olması çok fazla. Bir de tabii ki Fed'den 50 bas puan faiz indirimi bekleyerek başladığımız yıla şu anda Fed'in fiyatlamalara baktığımızda 25 ila 30 bas puan faiz arttırabileceği bir konjonktür. Yani bir tane faiz arttırımı fiyatlandığı bir konjonktürle karşı karşıyayız. İstihdam piyasalarında güçlü seyir de devam ediyor. Dolayısıyla hani bu küresel jeopolitik belirsizliklerin de yükseldiği ortamda dolar güçlü kalmaya devam ediyor. Ama burada baktığımızda yüksek getirili carry trade para birimleri diyebiliriz. Ve TL'nin de dahil olduğu para birimleri açısından jeopolitik anlamda çok büyük riskler artmadığı sürece biz ciddi bir aksaklık beklemiyoruz. Yatırımcı ilgisinin özellikle yazın işte işlemlerin biraz daha yavaşladığı dönemde carry trade pozisyonlarının sürdürülmesi yönünde kalabileceğini de okuyoruz raporlarda. Yani o yönde yapılan anketler, yatırımcı anketleri olduğunu da görüyoruz. Türk lirasının bir de tabii ki Türk lirasında dolara karşı daha makul bir seyir, öngörülebilir bir seyir beklentimizi de koruduğumuz için yatırımcılar açısından carry trade konusunda cazibenin devam edebileceğini, hani varlık sınıfı değişse bile carry trade'e ilginin süreceğini düşünüyoruz.
0: İrem Talaslı, çok çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talaslı konuğumuzdu. Şimdi Londra'ya gitmesiniz. Ceren, hoş geldin. Tabii baktığımızda Avrupa borsalarında dünkü kırmızı tablo değişmiş, yerini daha pozitif bir iklime bırakmış. Gördüğüm kadarıyla bir tek Londra borsası negatif ayrışıyordu.
2: Evet Zeynep, İngiltere dışında diğer Avrupa endekslerinde sınırlı da olsa yükseliş var bugün. Tabii dün endeksler günü çok sert düşüşle tamamlamıştı. Özellikle Trump'ın yaptığı açıklamalar ve İspanya'ya dönük olarak ticareti kesme tehdidiyle beraber İspanya borsasına kayıpların %3'e ulaştığını görmüştük. Kapanışa yakın satışlar hızlanmıştı Avrupa endekslerinde. Bugün o sert satışların ardından bir miktar daha toparlanma çabası var. Fakat iyimserlik sabah saatlerine kıyasla çok daha sınırlı. Çünkü Stoxx Saat 100 endeksinde primler %0,7'ye kadar ulaşmıştı sabah saatlerinde. Fakat primlerin önemli bir kısmını geri verdi Stoxx Saat 100 endeksi ve yatay seyre döndü. Bunun temel nedeni İran'dan gelen açıklamalar. İran gün içerisinde yaptığı açıklamada ABD'nin bir nükleer santralin çevresine vurduğunu açıkladı ve bu açıklamayla beraber yeniden biz jeopolitik tansiyonun arttığını gözlemliyoruz. Değerleme endişeleri nedeniyle bu hafta teknoloji hisseleri çok sert satış yemişti. Bugün teknoloji tarafında bir toparlanma çabası var. Özellikle çip hisseleri yükseliyor, ASML başta olmak üzere. %1'lik bir prim var teknoloji tarafında. Dün madencilik sektörü %3'ün üzerinde düşüşle en kötü performansı gösteren sektördü. Bugün madencilik tarafı

0: %2,5'a ulaşan primle en güçlü performansı gösteren sektör durumunda. Artık piyasaların odağı bilançolara kaymaya başlıyor. UBS bugün bir rapor yayınladı ve ikinci çeyrek bilançolarında çok güçlü bir momentum beklediğini açıkladı şirket. %10'un üzerinde bir kar büyümesi bekliyor Avrupa'da şirketlerin karlarında. Tabii belli başlı sektörlerin öne çıkacağını öngörüyor. Mesela lüks tüketim, temel tüketim ürünleri, ilaç, bankacılık ve sanayi sektörlerinin tamamı için iyimser olduğunu belirtti. Aynı zamanda yıl sonu için STOXX 600 endeks tarafında hedeflerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Yıl sonu için STOXX 600 endeksinde hedefi 690 puan. Yani mevcut seviyelere kıyasla %8'lik bir yükselişe işaret ediyor. 2027 yılı sonu ise %19'luk bir yükseliş potansiyeli öngörüyor Avrupa borsalarında. Diğer tarafta tabii iyimser görünüme ilişkin olarak 3 temel unsur öne sundu kurum paylaştığı raporda. Yapay zeka temalı şirketlerde kar tahminlerinin beklenenden güçlü şekilde revize ediliyor olması. Diğer tarafta bankacılık sektöründe pozitif kar revizyonlarının sürmesi ve diğer yanda daha önce endeksi aşağı çeken büyük savunma şirketlerinin hisselerini artık performans üzerinde baskı oluşturmuyor oluşu. Alman otomotiv sanayisinde kriz derinleşiyor. Volkswagen, Mercedes, Benz'den gelen kötü haberler sonrası lüks tüketim devi Porsche da yaptığı açıklamada tüm bölgelerde teslimatlarına çok sert düşüş yaşandığını açıkladı. Kuzey Amerika pazarına baktığımız zaman şirketin en güçlü pazarı satışlar %13 geriledi. Zaten tüm Alman otomotiv şirketlerinin biz Çin pazarında hızlı bir şekilde kan kaybettiğini görüyoruz son dönemde. Fakat Porsche'un Çin pazarındaki satışlarına baktığımız zaman rekor düşüş gösterdi. %32 gibi radikal bir seviyeye düştü satışlar. Diğer tarafta şirket bu temel daralmanın nedenleri olarak özellikle ABD pazarına dikkat çekti. Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik teşviklerin, vergi teşviklerinin sona erdiğini gerekçe gösterdi. Tabii önümüzdeki günlerde diğer Alman şirketlerden gelecek bilançoları da takip ediyor olacağız. Diyelim, yeniden söz sana bırakalım Zeynep.
1: Ceren'in notlarıyla programı tamamlayalım. Piyasa hattını bitirelim. Sırada iş dünyası var. Alara Akgün gelecek. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın şimdilik.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu saat dilimde turizm yatırımlarını ve turizm sektörünün son doluluk oranlarını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere programımızda eşlik ediyor. Elitport Hotels and Resort CEO'su Orkun Petekçi bizlerle. Orkun Bey merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Orkun Bey, şimdi turizm tarafına bakıldığında ilk yarı yılı fiziki olarak, tarihsel olarak bitirdik. Fakat daha ilk yarı yıl rakamları Turizm Bakanlığından gelmedi. Ama ilk çeyrek tarafındaki rakamlara bakıldığında ilk çeyrekte aslında harcamaların biraz daha arttığı, konaklama sayılarının azaldığı, geceleme sayılarının azaldığı, ziyaretçi sayılarının biraz daha arttığı bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Peki sizce bu tablonun devamı ilk yarı yılda gerçekleşecek midir? Yani karlılık, doluluk tarafında nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalacağız sizce?
2: Açıkçası ilk çeyreği konuşursak ziyaretçi sayısında %4'lük bir artış var. Ama hala hazırda devam etmekte olan İran, İsrail ve Amerika'nın arasında gerçekleşen savaş sebebiyle maalesef Nisan ve Mayıs aylarında doluluklarımız biraz ve ziyaretçi sayılarında biraz gerileme gerçekleşti.
1: Haziran'da biraz daha toparlanma olacak
2: Haziran'da
1: gibiydi.
2: Toparlanma,
1: savaş durdu,
2: evet,
1: gibi bir
2: doğru,
1: dönem vardı
2: çok
1: ama
2: doğru.
1: Maalesef. Tarihi NATO zirvesinde Başkan Trump'ın da söylemleriyle beraber karşılıklı saldırılarla daha harlanan bir ortamda karşı karşıya kaldık galiba. Haziran'da peki nasıl bir seyir olacak sizce? Yani yarıya bölünen bir durum var. Çünkü Temmuz'da tekrardan bir başlangıç yaşandı.
2: Aslında bu ateşkesle birlikte çok hızlı bir rezervasyon akışı başlamıştı ve pozitif yöndeydi. Haziran ayının ben bir önceki seneye daha iyi geçmiş olacağını düşünüyorum sektör adına. En azından bizim kendi otellerimizde böyleydi ama sektördeki gerçekleşmenin de bu yönde olacağını düşünüyorum. Fakat tabii bizler için Temmuz ve Ağustos ayları çok önemli. Çünkü Orta Doğu pazarının İstanbul'a, Karadeniz'e, Türkiye'nin çeşitli illerine hareketlendiği bir dönem. Ama o ateşkesin bitmiş olması ve tekrardan bir olumsuz yönde savaşın devam etmesi bu pazarı da olumsuz yönde etkileme ihtimali var.
1: Şimdi geçtiğimiz sene OECD tarafından da bir rapor yayınlandı ve 65 milyar dolarlık turizm gelirinin aslında rekor kırıldığı bir döneme işaret edildiğini açıkladı rapora bakıldığında. Bu yıl hedef 68 milyar dolar,
2: evet,
1: seviyesinde. Peki bu savaşla beraber sizce bu hedefin biraz daha yıl sonunda gerisinde kalır mı sizce? Böyle bir aşağı yönlü revizyon bekliyor musunuz?
2: Dürüstçe konuşmak gerekirse bu savaş ve barış olayı bunu belirleyecek. Aslında hala yoğun ziyaretçilerin gerçekleştiği Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını yaşamadığımız için tamamen herhangi bir yorum yapmak doğru olmayacaktır. Ama eğer barış gerçekleşirse o hedefe de ulaşma ihtimalimiz var.
1: OECD demişken raporda aslında bir dikkat çeken detaysa iç turizmin toplam turizm gelirlerini besleyen bir omurga olduğundan bahsediyor rapor. Evet. Ve Türkiye'de bu oranın %27'lerde kaldığının altı çiziliyor ki Avrupa kıyaslamasında çokça altında kalan bir oranla karşı karşıya kaldığımızda görüyoruz. %50'ler Avrupa'yken biz %27 seviyesinde kalıyoruz. Peki 27 seviyelerinde kalmamızla beraber sizce bu oranı artırmak için nasıl adımlar önceliklendirilmeli?
2: İç turizmi canlandırmak için farklı işletmeler, farklı programlar hayata geçebilir. Ama genelde bizde iç turizme baktığınız zaman yazın hareketlenme ve bu hareketlenme ile birlikte de

0: kişilerin kendi yazlık veya evlerine doğru gitmelerinde önemli etkenlerden bir tanesi. Çünkü Avrupa'da çok yaygın olmayan ama bizde yaygın olan bir yazlık konsepti var. Bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben.
1: Bir kalkındırma yaşayabiliriz herhalde bu yazlığa olan talep.
0: Evet, doğru. Nasıl
1: yorumlamak lazım bu tarafı? Yani bir de şu taraftan da bakmak lazım aslında. Şimdi turizm tarafında ABD-İran-İsrail savaşı yaşanıyor. Tabii bir ateşkes tarafı geldi.
0: Evet.
1: Daha sonra barışı tekrar gördük. Fakat Amerikan Başkanı Trump'ın tekrardan bir ikilemli söylemleri, İran'ın daha hararetli bir karşılık vermesiyle beraber alevlenen bir savaş ortamı da gördük. Şimdi bu ortamdaki rezervasyonların ertelenmesini engelleyecek ve telafi edebilecek, yerli turizmciyi koruyabilecek birçok da adım gerçekleştirildi bu aylara bakıldığında. Şimdi bu tarafta 3500 liralık bir personel desteği de verileceği konuşuldu ve yerli çalışana verileceği konuşuluyor.
0: Evet.
1: Peki bu kayıpları nasıl telafi edecek ve sizce yeterli bir adım olarak mı okumak lazım?
0: Önce şunu söylemekte fayda var. Bizlerin daha önceden %4'lük bir SGK prim desteği vardı. O %2'ye indirilmişti. Şu anda verilen 3500 liralık teşvik bizim için önemli bir katkı sağlayacaktır mutlaka. Bununla birlikte sektör içerisinde var olan teşviklerin aktif olarak kullanılması da bizler için hayati önem taşımakta. Çünkü bu sayede hem rekabetçi bir ortamda ayakta dururken aynı zamanda diğer taraftan da enflasyonist ortamın getirdiği işletme maliyetlerini de dengelememiz için önemli katkı sağlayacaktır.
1: Turizm gelirleri bir yandan büyüyor geçtiğimiz sene özelinde bakıldığında ki evet. Bu sene ilk çeyrek de biraz büyüme kaydetmişti. Tabii ilk yarı yıl sonuçlarını merakla bekleyeceğiz diyelim. Yakın zamanda gelecektir verilerde. Bu taraf büyürken diğer taraftan ise aslında hizmet maliyetleri ve burada işçi giderleri de büyük bir maliyet kalemi sektör nezdinde oluşturuyor. Peki bu yönden bakınca ne kadarlık bir maliyet artışıyla sektör bu son 6 ayda karşı karşıya kaldı sizce? Ve ne kadarı fiyatlara yansıtılabildi?
0: Şimdi bizlerin satış fiyatları döviz cinsinden olduğu için çok fazla maliyetleri satış fiyatlarına yansıtma şansımız yok. Özellikle güçlü Türk lirası politikası da dövizi baskıladığı için her ne kadar sizler satışlarınızı belirli bir oranda arttırsanız da gelirler istediği düzeyde artmadığı için bu sefer Türk lirası ile birlikte gerçekleşen işletme maliyetleri bu sefer sizin şirket karlılığınızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bunun için yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi fiyatları arttırmaya çalışmaktansa verimliliği arttırmak ve bu verimliliği arttırırken de satın alma gücü ve aynı zamanda dijitalleşme ile daha karlı bir ortama gitmeyi hedeflemek en doğru adım olacaktır.
1: Aslında son dönemde finansman maliyetleri, bunun yanı sıra finansmana erişim zorluğu birçok sektörün kanayan yarası oldu. Tabii sizin de görüşünüzden bu tarafta bir zorluk olduğunu
0: evet,
1: anlıyorum
0: doğru.
1: Orkun Bey. Peki bu son dönemde bu zorluklara rağmen siz de yatırım iştahını artıran bir firma oldunuz. Son dönemde aslında son 5 yılda önümüzdeki 5 yıl için 70 tane otel hedefi, 8 bin personel hedefi koymuşsunuz. Peki
0: doğru.
1: Şu an bu hedeflerde neredesiniz ve bu yatırım iştahını karşılamak için nasıl bir finansman paketiyle yola çıkıyorsunuz? Öz kaynak tarafı mı yoksa kredi tarafıyla mı büyümeyi planlıyorsunuz?
0: Şöyle söyleyebilirim. Öz kaynakla şu ana kadar bizim açtığımız 8 tane otelimiz var. Bundan sonrasındaki süreçte de bizler kendi know-how'umuzu, iş bilgimizi ve tecrübemizi franchise vererekten şirketimizi ve markamızı genişletme politikasını ön plana çıkarıyoruz. Bu adımlarla ilerlerken 2023 senesinde lansmanını yaptığımız franchise modelimizin şu ana baktığınız zaman geldiğimiz noktada hali hazırda açık oteller ve imzalanmış olanlarla birlikte 19 farklı şehirde 35 otele ulaşmış bulunmaktayız. 2030 yılındaki 70 otel hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Bunları gerçekleştirirken esas amaçlarımızdan bir tanesi sadece Türkiye'de değil ama aynı zamanda Türkiye'den doğan ama dünyaya açılan global bir marka olarak ilerlemek ve bu yöndeki adımlarımızın ilki Amsterdam'da bu sene sonuna doğru açılacak bir otelimiz olacak. Bir diğeri de Kazakistan'da aynı şekilde sene sonunda Chimkent şehrinde açılacak bir otelimiz olacak. Bu sayede Van'da 1976 senesinde başlayan yolculuğumuz bu sene 50. senesini kutlarken yurt dışında iki tane otel açılışıyla da taşlandırmayı planlamaktayız.
1: Peki bu sene yeni bir pazar arayışı içerisinde olacak mısınız? Gündemle yeni bir ülke olacak mı?
0: Evet, arayışlarımız sürekli devam ediyor. Özellikle Orta Asya Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa. Avrupa'da da şu anda Almanya'da çeşitli görüşmeler yapıyoruz. Hedef ülkelerimizden bir tanesi Almanya'nın olduğunu da söyleyebilirim.
1: Şimdi siz firma olarak yani grup olarak hem şehir otelciliği hem kıyı otelciliği hem de Avrupa tarafında varsınız. Peki şu an hangi operasyon daha karlı olarak gözüküyor? Çünkü şehir otelciliği tarafına bakıldığında birçok işte büyük konserlerin İstanbul'da gerçekleştiği bir aktivitenin olduğu dönemden geçiyoruz. Kıyı tarafında yaz dönemi başladı ve orada hareketlilik devam ediyor. Avrupa tarafında Türkiye'ye kıyasla fiyatların daha uygun olduğu söylemlerini çokça konuklarımdan dinliyorum. Peki şu an hangi operasyon daha karlı ve bu söylemler doğru mu sizce?
0: Şunu söyleyebilirim. Kendi ülkemizde çok fazla potansiyel kazanç ihtimalleri ve ona göre iş olanakları yüksek. Bu da haliyle risk iştahını arttırıyor. Ama bulunduğumuz coğrafya sağ olsun çeşitli jeopolitik sorunlarla da karşılaşabiliyoruz şu anda karşılaştığımız gibi. Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa daha stabil. Yani orada kazançlarınızı her zaman öngörebilirsiniz ama belirli bir miktarda ve limitli. Her coğrafyanın kendine göre farklılıkları var. Diğer taraftan İstanbul'da çeşitli konserler ve etkinlikler olması elbette şehir otellerini çok büyük ve olumlu yönde etkiliyor. Aynı şekilde güneydeki otellerimizin de yaz gelmesiyle birlikte onların sezonu başladı. Ve
1: doluluklar beklentileri karşılıyor mu Orkun Bey şu an yaz sezonuna bakıldığında? Çünkü bayramda %100'e varan bir doluluk vardı. Peki bu sezon nasıl ilerliyor?
0: Açıkçası şu anda her şey jeopolitik durumlar birazcık maalesef olumsuz etkiliyor. Doluluklar şu anda istediğimiz durum noktada değil. Rezervasyonlar çok güçlü gelmiyor. Akış var ama istediğimiz kadar güçlü değil.
1: Peki artması için savaşın herhalde durulması gerektiğini altını çiziyorsunuz değil mi?
0: Önemli bir faktör çünkü olumsuz etkilemesinin ana sebeplerinden bir tanesi bu. Uçuşları etkiliyor. Orta Doğu'dan buraya gelecek olan uçuşları etkiliyor. Bununla birlikte farklı pazar arayışları var ve oralarda sürekli bir tanıtım faaliyetleri var. Özellikle Turizm Geliştirme Ajansı'nın yaptığı ciddi bir tanıtım faaliyetleri var. Bir şekilde bizler zorluklarla karşılaşıyoruz ama aynı zamanda çevik bir şekilde de üstesinden gelmeye çabalıyoruz.
1: Peki ertelemelerde bu ay bir artış gördük mü? Şu son iki gündür yaşanan tabii son dakika sıcak gelişmelerden sonra.
0: Ateşkesle birlikte hızlı bir rezervasyon trafiği başlamıştı ama son birkaç günde birazcık zayıflama var. Hmm. Evet.
1: Tamam. Evet, çok teşekkür ediyoruz Elite World Hotels Resort CEO'su Orkun Petekçi. Çok sağ olun katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza geçiyoruz. İş Dünyası programımıza beyaz eşya tarafındaki son talebi konuşmak üzere bizlere Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Beyper Başkanı Emre Aptik eşlik ediyor. Emre Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Ali Hanım.
1: Emre Bey, şimdi son zamanlarda bir doğa olayı yaşanmaya başlamış bulunmakta. El Niño doğa olayı dediğimiz, evet, Avrupa tarafında son bir ayda çok büyük sıcaklıklarla karşı karşıya kaldık ve bunun ölümlere kadar giden, evet, sonuçlarını da haber başlıklarında izliyoruz. Peki klima talebi bizden ne kadar artacaktır? Yani ihracatımızda bu olay bize nasıl bir katkı sağlayacaktır? Biraz sizden son rakamları ve verileri dinleyelim dilerseniz.
2: Tabii ki de. Tabii maalesef Avrupa'daki bu sıcaklar ölümlere de sebep oldu. En çok ölüm olan ülkelerden Fransa ve Almanya'da şu anda hane başına düşen klima 100 hanede, Fransa'da 15. Yani 100 evin 15'inde klima var. Almanya'da bu rakam ise 100 evde 9. Dolayısıyla bu dönemde sektörde çok ciddi bir Türkiye'den, çok ciddi bir klima ihtiyaç talebi var. Şu anda son ilk 5 aydaki rakamlar %20 ciroda artış, %30 adette artış olarak bizlere bildirildi. Bu sadece klimadaki adetimiz bu arada. Portatif klima, portatif havalandırma ürünleri, vantilatör, bu tarz ürünler hariç. Bu tarz ürünlerdeki oran bunlardan daha yüksek. Bu sadece gerçekleşen rakamlar bu arada. Talep bunun çok çok daha fazla üstünde.
1: Peki ihracatta ne kadarlık bir artış hedefiniz var? Çünkü tabii ciroda %20, adette %30'a varan bir artış olduğunu söylemlerinizden anlıyorum ki söylemiştiniz de. Peki iç pazar bu talebi karşılayabilecek bir stok ve mevcut üretimde performans gösterebiliyor mu?
2: Şimdi tabii ki de ihracat sene başında geçen seneden planlanan bir durum, üretim planları. Bu yeni hava koşulları tabii ki de bu planı birazcık daha revize etmeye sebep oluyor. Aslında buradaki durum birazcık daha iç pazardaki ürünün dış pazara kaymasına sebep olacağını biz anlayabiliriz bu rakamlardan. Şu anda ihracata cevap verilmek isteniyor tabii ki de. Bu rakamlar daha da yukarıya çıkacaktır. Çünkü talep şu anki %30'un çok çok daha üzerinde. Bu da bizim aslında iç pazarımızda ki stoklarımızın ihracata kayabileceğini bize anlatıyor. Biz burada hangi iç pazarda hangi sorunları yaşayabiliriz? Stok problemi yaşayabiliriz. Fiyat problemi yaşayabiliriz. Çünkü yeni üretilen ürünlerinde yeni maliyetler ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla iç pazardaki ürünü tüketicimizin birazcık daha hızlı bir şekilde aslında edinebilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
1: Peki bu klima talebi %30'ların da üzerinde olduğunu söylemiştiniz. Yani geçtiğimiz sene Mayıs ve Haziran aylarına veya Temmuz ayına bakıldığında bu seneyle kıyaslarsak ne kadarlık bir artışla bu El Niño olayından sonra karşı karşıya kaldık?
2: Tam olarak rakamı %30 Ali Aram. Tam olarak %30
1: %30'luk bir
2: daha
1: artış
2: fazla
1: var.
2: şu anda adette artış var.
1: Peki
2: Ama
1: fiyatlara
2: bu
1: yansıması neden ne
2: gerçekleşen.
1: olacak?
2: Şimdi bu artış çok daha fazla talep var aslında. Bu artışı zaten karşılayamıyoruz şu anda. Yani talebi karşılayamıyoruz. Dolayısıyla iç pazardaki ürünümüzün daha çok ihracata kayabileceğini düşünüyoruz biz burada. Onun için iç pazarda da rakamlarımız muhtemelen artacaktır. Çünkü stok bulma sıkıntısı yaşayacağız. Yeni üretilen ürünlerinde yeni maliyetlerle piyasaya çıkacağını düşündüğümüzde bu şu anki fyiatları arayabileceğimiz bir döneme gireceğiz muhtemelen.
1: Son zamanlarda buzdolabı özellikle konuşulduğunda birçok ev aleti teknolojisi üreticisi konuğumla buzdolabı fiyatlarına bir artış olmadığı söylemleri vardı. Böyle bir algı şu an sektörde var mı? İlk 5 aylık fiyat politikasına bakıldığında ne kadarlık bir artışla karşı karşıya kaldık peki Emre Bey?
2: Şimdi iç pazarı değerlendirdiğimizde aslında beyaz eşya sektörü enflasyonla mücadelede 2 yıldır üzerine düşen görevi tam anlamıyla yerine getiriyor. Enflasyonun altında rakamlarla hep biz bir senedeki fiyat geçişlerimizi tamamladık. Burada hem üreticiler hem bizim perakende sektöründeki meslektaşlarımız aslında elini taşın altına tamamen koymuş durumdalar. Sektörde bu fiyat dengesini aslında hem üretici hem bayi yapısı, münhasır bayi yapısı tölere etmiş durumda. Bu sene sadece soğutucu özelinde konuşmamalıyız. Tüm ürün gruplarında ufak, yani tabii ki de zamlar oldu. Ama enflasyonun çok daha fazla altında, enflasyonla mücadeleyi destekleyecek şekilde biz bu sistemi ilerlettik. Yani şöyle bir rakam vereyim ben size. Geçen sene 2025 yılında Türkiye'deki perakende satış hacmimiz beyaz eşyada tüketici elektroniği hariç 6,5 milyar euro KDV dahil rakam. Ve Türkiye %20'sini KDV'sini hesapladığımızda yaklaşık 1,2-1,3 milyar civarında sadece beyaz eşya sektörü KDV ödemiştir. Bunun içinde stopajı gelir vergisi, SGK'sı vesaire hariç tamamen sadece KDV tutarından bahsediyorum. Bütün ürünlerin garantili olabilmesi için zaten hem servis kaydı hem de fatura gerektirdiği için bu rakamlar da tam olarak devletimize tamamen ödenen rakamlardır.
1: Peki.
2: Şimdi sektör bu tarafta bu şekilde hareket ederken de tabii ki de biraz daha fazla enflasyonla mücadeleyi de yaptığımızda sektörün birazcık daha talepleri tüketicinin de yararlanabileceği, ulaşabileceği, esnafın da sağdaki arkadaşlarımızın da ulaşabileceği kredi imkanları.
1: Hı hı. Taksit sayılarında da bir artış beklentisi sektör temsilcilerinin nezdinde vardı. Peki siz aynı fikirde misiniz? Çok da kısa bir vaktimiz kaldı. TÜRKBES verilerine bakıldığında ihracatta %20'ye varan bir düşüş vardı ilk 5 ayda. Peki bu El Nino olayının hareketlendirmesiyle bizim ihracatımızda yurt dışı pazarda bir artış olabileceğini, yani Haziran ve Temmuz'da daha farklı bir ılımlı tabloyla karşı karşıya kalabileceğimizi öngörüyor musunuz diye de sorumu ekleyip dilerseniz.
2: Tabii ki de Ocak-Mayıs arasında toplam rakama baktığımızda aslında ihracatta %20, üretimde de %17'lik bir düşüş var. İç satışlarda da %6'lık bir düşüş var. Mayıs ayında sadece %1'lik bir iç satışlarda artış var. Bu da sezonluk ürünlerden kaynaklanıyor zaten. Buradaki yapacağımız soğut klima ihracatları vesaire durumları bu rakamları biraz arttırsa da bizi çok mutlu edecek rakamlar olmayacaktır. Çünkü iç pazarda tüketici taksit istiyor. Tüketici artık şu anda evinde kullandığı ürünlerin özel tüketim vergisinin alınmasını istemiyor. Çünkü bu artık evimizin ihtiyaçları olan ürünler.
1: Evet, Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Emre Atik, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz.
2: Çok sağ olun.
1: İş dünyasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Aranın ardından Çağlar Kuzlukluoğlu Akıllı Parayla karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. 9 Temmuz 2026 Perşembe günündeyiz ve haftanın başından itibaren takip ettiğimiz NATO zirvesinin ve NATO zirvesi esnasında gerçekleşen İran-ABD geriliminin askeri ve sahada izlediğimiz yansımalarının bugün ve hafta sonuna ne kadar taşınacağına dair soru işaretleri kafamızda ve buna dönük olarak da özellikle içerideki fiyatlamaya baktığımızda Borsa İstanbul'da negatif görünümün bugün itibariyle yine akıllı para vaktinde öne çıktığını söylemek mümkün. 14.100 puanın altına kadar çekildiğimizi görüyorum şu an itibariyle BIST 100'de ve 104 milyar TL'lik de bir hacim var. Grafikte de görebileceğiniz üzere tam 14.400, 14.500 hatta bu bant üzerine çıkılmıştı ki yine buradan itibaren negatif fiyatlama dün özellikle küresel ölçekte de izlediğimiz hisse senetleri tarafında bilhassa yayılan görünümün etkisi altında kaldı. Biz haritaya devam edelim. İçerideki görünümde bir tek ulaştırmanın %0,70'lerle yukarı yönde değişim gösterdiğini altını çizelim. Bankacılık endeksi %1'in üzerinde düşer vaziyette şu an itibariyle. Bizle beraber ana endekslerden FTSE'nin ve Norveç borsasının da düştüğünü görüyoruz. Kırmızılar haritada dikkatinizi çeken bunlar. Bununla beraber Avrupa'nın diğer endekslerinde bir miktar daha bugün ılımlı görünüm var. Özellikle yukarıda takip ettiğimiz Finlandiya borsasında %1,5'un üzerinde yükseliş olduğunu görüyoruz. Ana endekslerde DAX ve KKR'de %0,20 ila 40'lık yukarı yönde değişim var sırasıyla. İtalya ve İspanya borsalarında %0,80'lere yakın. Diğer endekslerde de genel itibariyle pozitif yukarı yönde değişimler olduğunu gösterir bir harita karşımızda duruyor. Dolar TL'de 46,87'nin üzerindeyiz. Euro TL 63,66 düzeyinin hemen üzerinde. Spot dolar endeksi 101'in çok az gerisine gelmiş durumda şu an itibariyle. Euro dolarda 1,14'ün üzerine çıkıldı ve CDS'imiz dün yine bu olumsuz haber akışlarıyla 220'lerden 27-28'lere gelmişti. Buralardaki seyrini sürdürüyor. Gösterge tahvillerde 2 yıllıklar dün aslında sinyalini vermişti. %41 seviyesini aştı. 10 yıllıklarda da %33,5'un üzerinde kalmaya devam ediyoruz ama orada bir miktar gerileme olduğunun altını çizelim bugün itibariyle. Avrupa'dan bahsi açmışken Asya bugün pozitifti. Özellikle CSI 3'te %300 ve %2,5'u aşan yukarı yönde değişim vardı. Nikkei yine %1,5'a yakın yükseldi. Kospi pozitifti. Hang Seng ve MSCI Asya ise bugün bir miktar düşüşe işaret eder durumda. ABD vadelilerine bakalım. Halihazırda spot piyasada Avrupa karşımızda dururken orası ekrana gelirken özellikle Brent ve WTI'de bugün de yükseliş var. Özellikle WTI'nin 74 dolara yaklaştığını görüyorum şu an itibariyle ekrana baktığımda. Ekrana ABD vadelileri de geldi. Nasdaq %1'e yakın şu anda yukarı yönde değişim gösteriyor. S&P 500 yatay yukarı diye ifade edebileceğimiz bir görünümde pozitif. Dow Jones'ta ise neredeyse değişim yok. Kaldığımız yerden devam edecek olursak ons altın 4100 doların üzerinde tekrardan. Gümüş bugün %1'in üzerinde yükselerek 59 doların üzerine geldi. Şu an itibariyle Bitcoin'de de %1'i aşan yukarı yöndeki değişimle 62.700 doları takip eder durumdayız. Petroldeki yükselişten az önce bahsetmiştim. Bunun ardından hemen ABD tahvil faizlerine bakalım. ABD 10 yıllıkları tekrar %4,5'un üzerinde çünkü bugün geriler durumda olsa da 5 yıllıklar %4,30'un üzerine geldi. 2 yıllıklarda %4,20'lere yaklaşıyor. VIX endişe endeksi dün 17'nin üzerine gelmişti. Tekrar 17'nin altında. Bununla beraber küresel tarafta özellikle risk varlıklar bazında bakacak olursak bir miktar da ortasını bulmaya çalışıyor. Bakalım Temmuz'un ikinci haftası diye niteleyebileceğimiz bu haftanın sonunda 10 Temmuz itibariyle manzara içeride ve dışarıda nasıl şekillenecek? Bugünden itibaren kabaca 24-26 saat içerisinde bu sorunun yanıtını da alıyor olacağız diyerek bu orta düzeydeki özetimizi tamamlayıp bir araya gidelim. Aranın ardından Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Dr. Vahap Taşçan stüdyoda bizlerle olacak. Kaçırmayın.

0: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paranın ana kısmında Hedef Portföy Araştırma Müdürü Yardımcısı Doktor Vahap Taş'tan stüdyoda bizlerle. Vahap hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Seyirci seni görünce rahatlamıştır. NATO zirvesi aşağı, NATO zirvesi yukarı. Tabii onun ardından da aslında özellikle bizim içerideki fiyatlamaya dair biraz da hisse senedi piyasası ile ilgili sorular olacak ama şunu sorarak başlayalım. Özellikle dünyadaki tema, Türkiye'nin de zaten son yıllarda bilhassa güçlü olarak kendini konumlandırmaya çalıştığı bir alan, savunma tarafı. Senin aslında orayla ilgili iş tecrüben oldu. Ama şöyle bir şey gördük. NATO ekseninde Türkiye'de iç gündemde de savunma hisleriyle ilgili hareketlilik vardı. Lakin sanki Türkiye lehine bir takım haber akışları olmasına rağmen savunma hisselerinin bu birkaç gün içerisinde çok da buna paralel pozitif hareket etmediğini gördük. Şöyle bir soru sorarak başlayayım. Tabii sahadaki şeyi bizim tam olarak aktarabilmemiz mümkün değil ama Türkiye'nin önündeki KAATSA dahil olmak üzere bir takım o engeller ya da pürüzler aşıldıktan sonra acaba Türkiye dünyaya entegre oluyor diye savunma sanayisi eski cazibesini mi yitiriyor? Böyle yorumlamak doğru mudur?
2: Üç sebep söyleyeceğim. Yani aslında sektörler içerisinde bizde hani savunma sanayinde satışlar oldu ama dünyada da aslında bakarsan savunma sanayi sektöründe satışların olduğunu gördük. Belli başlı ülkelerde özellikle. Bu bir. İkincisi yani işte hani NATO toplantısından sonra bir de şeye baktım. Acaba hangi ülkelerin savunma sanayi harcamaları gayri safi yurt dışı içerisinde çok yüksek diye. Tamam, Rusya'nın komşuları. Bu arada sen de biraz hakimsin. Yani Sovyetler dağılmadan önceki ülkeler grubu çoğu tabii burada işte Estonya, Litvanya, Letonya, yine en yüksek oran olarak Polonya var. Bunlar hep böyle %5'e yakın ve üzerinde ülkeler. Türkiye özelinde tabii şey var, yani diğer ülkeler kadar yüksek değil. Ama bizde çok canlanan bir savunma sanayi sektörü var. İkincisi Avrupa'ya açılmaya başlıyor. Bunlar hep böyle en azından ülke içerisinde görmek istediğimiz ihracat potansiyeli olan şirketler. Ama kısa vadede bir baskı var. Bu baskının bir temel arkasındaki gerekçe de son dönemde hani tırnak içinde yabancı olarak adettiğimiz hep böyle kendi içerisinde kurumların satışları var. Çok fazla. Kimisi açığa satış yoluyla, kimisi elindeki lotları azaltmak suretiyle. Bu üç sebebi ben hani öne sürdüğümde bu işin bir borsa anlamında, finans anlamında arka planını görüyorum. Bir de işin uluslararası politik tarafı var. Tabii ben hani bu konunun uzmanı değilim. Yani Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin hani kaç yılıydı? 2013-14 yılıydı bir makale yazmıştım o zaman. Onun haricinde bu konuya çok hani böyle üstüne çok konuşacak düzeyde şeyim yok. Hani böyle uzmanlığım yok ama şunu görüyorum. Bir, KAATSA yaptırımlarının kalkması öyle çok kolay konu değil. İki, hali hazırda S-400 varken Reuters'ta son iki haftadır Türkiye ile ilgili haber çıkıyor mesela. Amerika'da çok ciddi bir muhalefet var. Hem demokratlardan var hem cumhuriyetçilerden var bu arada. Yani hani demokrat kanat muhalif davranıyor da cumhuriyetçi kanat Trump'ın arkasından geliyor gibi düşünme. Ciddi bir İsrail, Ermeni ve Yunanistan lobisi var. Tüm bunları düşündüğümde S-400'den vazgeçsek dahi, onun da hikayesi çok dönüyor biliyorsun. Ben şu aşamada ne hani böyle ciddi bir KAATSA yaptırımlarının kalkmasını bekliyorum. Hadi diyelim bu oldu. Ama hani işte ne böyle bir F-35 ya da işte ne bir F-16 işte ya da yeni işte bu Kaan'da kullanılacak motorların gelmesi hikayesi bence çok mantıklı değil. Yani Trump'ın söylemleri biliyorsun bugünden yarına değişiyor.
1: Zaten F-35'lerle ilgili önce sanki yeşil ışık yakmış gibi konuştu.
2: Sürprizle geliyorum, armağanlarla geliyorum deyip en son masadan ya çok da emin değilim açıkçası gibi bir söylemle kalktı. Beni çok şaşırtmadı. Yani hani Trump. Trump deyince herkes anlıyor.
1: İran meselesi de aynı
2: doldurmama şey. Çok fazla gerek yok gibi geliyor.
1: O yüzden de piyasa... Savaş başlamayacak diye hemen birkaç saat içerisinde yani, bence anlaşma fiilen sona erdiyip...
2: Yarın da şey diyebilir. Masada çok iyi işler çıkarıyoruz gibi bir şey söyleyebilir. Artık buna alışkın olmamız lazım. Yani Trump güzel söyledi. Hadi Türkiye'yi alalım. Çok doğru değil. Brunson krizini ben Trump umarım böyle konuşmaz diyordum ama mesela onu da konuştum. Günün sonunda çok böyle bizim lehimize bir NATO toplantısı atlattık gibi düşünmüyorum ama şu var hani belki bir pozitif tarafı olası bir Avrupa savunma sanayine entegre olunması açısından belki farklı yollardan bilmiyorum bir yol kat edebiliriz gibi düşünüyorum. Onda da biliyorsun hem Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hem de Yunanistan'ın muhtemelen tabii ki muhalefetleri olacak. O da kolay bir süreç değil bence.
1: Peki bugün peki kısa edimli olarak soracak olursak niye tüm endeksler negatif, ulaştırma pozitif? İran meselesinden çok büyük bir arıza çıkmayacak diyeyim.
2: İki şey var. Yani havacılık sektörü bence yeterince dayak yedi. Niye endeksin tümü aşağı gidiyor dersen de hani bankalar özelinde konuşacağım veya görüştüğüm hani tam olarak böyle ikinci çeyreklere ilişkin, ikinci çeyrek finansallarına ilişkin ya kar tahminlerine yönelik bir görüşme yapmadık. Ama son bir ay içerisinde yaptığım tüm görüşmelerde hemen sektör bazında da söyleyeyim sana banka, otomotiv, işte demir çelik, havacılık, işte perakende bunların hepsiyle görüştüğümde şu izlenime varıyorum. Bir, bankalarda çeyreklik kardan alması bekleniyor. İki, otomotiv sektörü hala oldukça zayıf seyrediyor. Üç, demir çelik sektöründe çok büyük bir toparlanma yok. İşler nötr yatay diyebileceğim bir noktada. Bazı yazılım şirketlerinde gidişat iyi. Bazı elektrik taahhüt şirketlerinde görünüm fena değil. Havacılık sektörü zaten yeterince dayak yedi. Acaba buralardan bir toparlanma olur mu beklentisi var. Çok şeyde değilim orada. İşte yani, Türk Hava Yolları'nın en son Haziran sonuçları geldiği için de söylüyorum. Yurt dışı kaynaklı bir gerilme var ama hani parayı daha çok yurt dışından kazandıkları için ben o kadar da korkacağımız bir senaryo olduğu kanaatinde değilim. Orayı muhtemelen 3. çeyrekte göreceğiz bu arada. Ama hani şey yok. Hani böyle spesifik bir gerekçeye sunamıyorum. Çünkü dediğim gibi bir açığa satış yasağı kalktı. Yine parantez içinde yabancı adettiğimiz bir kurumun çok ciddi satışları var. Hatta yani Mayıs-Haziran toplamında 1 milyar dolarlık bir satışı var. Yani burada yurt dışı yerleşiğin

içerisine milliyet koymadığımız için. Ha bu arada şunu da yapabiliriz. Yani belki buraya bir parantez açacağım ama Merkez Bankası biliyorsun hatta 2,5 gibi geldi sanıyorum beri. Haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıklıyor. Burada şu tabii şu sınıflamayı yapıyor. Yurt dışı yerleşiklerin yani burada bir milliyet yok. Yurt dışında ikametin olması yeterli. Bunu acaba milliyete göre de

0: işlere şey bakmıyorum. Nasıl diyeyim, çok güvenli bakmıyorum. Hatta bir üste daha çıkayım. Yani kendi portföyümde ya da işte böyle soranlara cevapladığımda benim hisse portföyüm genelde %50-60'tır. 50'nin altına indirdim mesela şu anda hisse portföyüm. Toplam portföyüm içerisinde %50'nin altında.
1: Peki geçtiğimiz haftanın konusuydu. Dünyada bir müddet, ciddi de bir müddet faizler yüksek kalacak. Biraz önce Türkiye ile ilgili konuştuğumuz konuların bütününü dünya için düşündüğümüzdeki mesela NATO'yu dönemlere ayırarak tasnif ettiğimizde bu son Ankara zirvesi NATO 3.0'ın belki de bir ajandası olarak okuyabiliriz gibi yorumlar da vardı. Görünen o ki Trump başkanlığı devam ettiği müddetçe biraz önce senin o Trump profili ile ilgili söylediklerine paralel belirsizlik hakim olacak. Bir de ister doğal ister farklı farklı nedenlerle faizlerin yüksek kalacağını bekleyerek genel olarak hisse senedine bugünün dünyasında bakış açısı Türkiye ile benzer diyebilir miyiz?
0: Amerika'da işler çok iyi gidiyor. Hatta çok iddialı konuşmak gerekirse dünyada risk iştahını bana kalırsa bir görüşte Amerika endeksleri destekliyor. Yani Avrupa'da öyle bir görüntü yok. Asya'da Japon tahvillerinin 90'lardan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını görüyoruz. Hatta 97 Asya krizinden bile daha yüksek seviyede bir Japon 10 yıllık tahvili var. Amerika'da keza hani tahvil piyasasında görüntü öyle ama günün sonunda benim gördüğüm Amerika'da bir risk iştahı ciddi manada yüksek olmasa ki bu ikinci çeyrek finansallarıyla da biraz desteklenecek bana kalırsa çok daha kötü bir yerde oluruz. Yani sadece bu tahvil piyasasındaki hareketten dolayı söylüyorum. Türkiye özelinde ise çok daha farklı problemlerimiz var biliyorsun. Yani yabancı gözünde çok ciddi bir itibar kaybı yaşadık. Uzun bir süre toparlayamayacağımız bir itibar kaybı. Bunu bizim bu enflasyonu bir türlü %30'ların altına getiremeyiş hikayemize benzer bir noktada söylüyorum bunu. Çünkü bak şöyle düşün, yani 2023'ün ikinci yarısı, 2024-2025 uzun bir süre faizlerin yüksek kaldı. Enflasyonla mücadelede çok ciddi adımlar atıldı ve söylem olarak da bunların korunduğu ve yurt dışı her toplantıda gerek Sayın Bakanı gerek Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın defaatle arkasında durduğu ve savunduğu, bizim de bu konuda çok da fazla kafamızda tereddüt olmadığı bir noktadayız. Ama bir bakıyorsun borsada kural setlerini işletemeyecek bir yere geldik. Bir tarafı doğrultalım derken çok ciddi mikroekonomik bir borsa krizinden bahsediyorum aslında bakarsan burada. Az buçuk neyi bahsettiğimi sen biliyorsun. Dinleyici biliyor. Yani ben de seninle de konuştuğumuzda söyledim. Aynen öyle. O zaman kaybettiğimiz bir itibar var. Bir imaj zedelenmesi var. Bunun yerine gelmemesi bizi çok başka bir noktaya getirecek. Ve 2026'yı böyle kapatabiliriz. Bir korkum da bu. Bunu para politikasıyla düzeltemeyiz.
1: 2024'ün kabaca o zaman ikinci yarısından itibaren bir nevi üçüncü yılı böyle borsa adına. Tamam TL bazlı olarak zirvesini yeniledi vesaire ama borsa yatırımcısının portföyüne de bakması aslında bu noktada çok şanslı değilse ya da kendine has bir orada set oluşturmadıysa istisna bir pozitif performans yaratamayacağı bir şekilde devam ediyor.
0: Yani biz kendi endeksimizi takip edeceğiz muhtemelen. Bugün mesela kendi aramızda da bir toplantı yaptık. Ya dedik ki hani biz örnek veriyorum bir BIST 95 endeksi yapalım kendimize. Onu takip edelim. Yani çünkü benchmark'ın BIST 100 ama bu kadar volatilitenin olduğu, bu kadar şaibenin olduğu hisselere girmek istemiyoruz. O zaman kendi endeksimizi takip edelim. Bizim benchmark'ımız o olsun mesela. Hani böyle de bir alternatif yaratma niyetinde de olduk. Tabii şu da var. Yani şimdi birinci çeyrek finansallarından örnek vereceğim sana. Hani bankaları çıkardım. Yani işte sanayi, perakende, hizmet. İşte kabaca birkaç şirket daha ekledim. 420 tane şirketin sadece %50'sinde ciro büyümesi var. Sadece %42'sinde FOVEP büyümesi var. Sadece %12'sinde, yani bu çok daha düşük bir oran. Sadece %12'sinde net kar büyümesi var. Net zararda olanları saymıyorum zaten. Yani o zaman ciddi bir finansman yükü var şirketlerin üzerinde. Ve ikincisi hani FOVEP'ten net kara inerken bir de ciddi bir vergi yükünden bahsediyorum burada. Yani yüksek faizin artık reel sektör üzerindeki bedeli çok yüksek yerlere gelmeye başladı. Bu da ister istemez bizi açmaza götürüyor.
1: O zaman bizim en ne diyelim fiyakalı yerli enstrümanımız para piyasası fonu olmaya devam edecek diyebilir miyiz?
0: Şu an öyle duruyor.

0: Yani bir arbitraj fonları, iki para piyasası fonları, üç hani belki biraz daha yurt dışı destekli fonlar. Çünkü Amerika'da işler iyi gidiyor. Yani biz de belli sektörleri yakından takip ediyoruz. Kendi fonlarımızda değerlendiriyoruz. O zaman yurt dışına biraz daha ağırlık vermek gerekecek gibi geliyor. Veya işte hani alternatif olarak biraz işte fonlardaki hisse oranlarını düşürüp senin de dediğin gibi yani ya para piyasası fonlarına ya arbitraj fonlarına ya da işte vadeli kontratlarda hani biraz daha piyasayı dengeleyecek ya da portföyü dengeleyecek şekilde belki bir short pozisyon, belki bir hani VIOP'ta vadeli tarafta short ya da işte opsiyon piyasasında hani bir put opsiyon olarak ya da call satarak o işi dengelemeye çalışacağız gibi duruyor.
1: Peki o zaman şu soruyu sorsam ne dersin? Özellikle bizim içeride konuştuğumuz bu koşullar dahilinde bir nevi çıkmaza giren bir diğer konuda altın ve gümüş. Özellikle yılbaşında beklentiler sadece insanların kendi duygu, his ya da okumalarıyla değil, raporuna, öngörülerine güvenilen kurumlar tarafınca da biraz yükseltilmişti. Şimdi Haziran ayının başından bugüne kadar da onların aşağı yönde bu kez revize edildiğini görüyoruz. Ve ciddi anlamda da Türkiye'de altın ve gümüşü hem portföyünde tutan hem de ümit besleyen birçok insan var. Para piyasası fonu ya da işte yurt dışı bir takım hisse senedi alternatifleri dışında şu seviyelerden portföylere dahil edilmesi ya da tutanlar için söyleyebileceğim bir şey var mı?
0: Soruya belki başka bir yerden cevap vereyim. Yani portföyündeki hisse oranını azalttın, nereye gittin dersen altına döndüm büyük ölçüde. Ve hani 4000 dolar onsu gördükten sonra böyle bir değişim yaptım. Bu değişimi yapmamdaki temel iki gerekçe. Birincisi faizlerin biraz gevşeyeceğini düşünüyordum. Henüz o yaşanmadı. Çünkü enflasyon beklentileri biraz gerilemeye başladı. Tutanaklar her ne kadar şahin olsa bile birkaç detay Fed'in söylem olarak ya da bir Fed algısı olarak, piyasanın Fed algısı olarak biraz daha yumuşayacağını düşündüğüm için altın ETF'lerine çok ciddi giriş yok ama çıkışlar azaldı. Yani bu ikinci yani argümanı destekleyecek bir detay. Üçüncüsü de fonlar ellerinde tuttuğu altın vadeli kontrattaki long pozisyonlarını bir miktar artırdılar. Yani bu üç temel gerekçe, biri beklenti, biri yavaş yavaş gerçekleşiyor. Üçüncüsü biraz daha hani böyle net bir sinyal olarak sanki altının 4000 dolar üzerinde tutunacağını gösteriyor. Benim için iyi bir dönüş sinyali bana kalırsa. O yüzden ben hani portföyümün bir kısmını, bence hatırı sayılır bir kısmını altına dönme kararı aldım. Ama bunun yanında hani gümüş bana biraz daha riskli geliyor. Ben hiç öyle riskli taraflarda olmadım. Hatta hani bunu desteklemek adına şey de söyleyeyim. BIST 100'ün dışına çıktığım çok nadirdir kendi portföyümde. Belki hani biraz burada bakıra yönelinebilir ama Türkiye'de hani direkt bakır madenciliği yapan büyük bir şirket olmadığı için girmiyorum oraya. Belki bir ETF yoluyla alınabilir. Ama bakır için biraz daha iyimserim, onu da söyleyeyim.
1: Peki merkez bankaları açısından biraz kısa vadeli hem bu yılın ortalarından geçmişine hem de ötesine baktık ama bunu kez yılın ikinci yarısı açısından soruyorum. Başta Fed olmak üzere. Çok büyük oyunu değiştirecek bir gelişme bekliyor musun? İster adlarla gidebiliriz burada, ister gelişmelerle. AMB ve FED ayrımına ilişkin bu yılın sonunda göreceğimiz, bizi şaşırtacak bir şeyler olabilir mi?
0: Şu anda bütün beklentiler olası bir faiz artırımı yönünde. Ben bu algının kırılacağını, çok daha güvercin bir noktaya geleceğimizi açıkçası düşünüyorum. En büyük kırılma bu olabilir bana kalırsa. Hatta biraz iddialı olacak ama Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırmasını da beklemiyordum. Hani piyasanın çok böyle dışında bir beklentim vardı. Çünkü Lagarde en başta şey sinyalini çok verdi. Bu arada pişman da olmuş olabilirler. Çünkü Avrupa Merkez Bankası faiz artırdığında henüz böyle barış söylemleri bu kadar öne atılmamıştı. İleri derecede değildi. Belki de pişman oldular, bilmiyorum açıkçası. Ama geleceğimiz noktada yıl sonuna doğru çok daha güvercin bir algı ben göreceğimiz kanaatindeyim. Bunun Türkiye'ye yansıması ne kadar olur bilmiyorum. Ben, hani ne kadar faiz indirimi bekliyorsun dersen önce bir 40'tan 37'ye ineceğiz. 37'ye indikten sonra
1: bu yıl.
0: Ya ben Temmuz'dan sonra Temmuz toplantısı çok iddialı olur ama hani Ağustos'ta yavaş yavaş repo ihalelerine dönüş bekliyorum. Belki fonlamanın tamamı 37'den yapılmayabilir. Kademeli olarak 37'ye indirilebilir. Ama bu ayın enflasyon açıklanmadan önce benim tahminim %28.7 idi mesela, yıl son tahminim. O şimdi %28'lere doğru çekmeye başladım. aylık enflasyon eğilimleri de böyle 1-1,5'larda gelirse

0: 28'leri yakalarız gibi duruyor. Hani üzerine bir 6-7 puanla kabaca bir reel faiz eklediğinde, çok basit bir matematik tabii bu. Yani biraz daha komplike bir modelleme yaptığında farklı bir şey alırsın ama hani 35'lerde, 36'larda politika faizini tamamlarız diye de düşünüyorum açıkçası.
1: Yeşil ülkeler açısından baktığında peki bizle ilgili bahsettiğin profilin dışında çok pozitif gördüğün, mesela Kore borsasını kabaca bir buçuk yıldır sık sık konuşuyoruz ama KOSPİ ile ilgili de şu an itibariyle biraz daha böyle akıllarda soru işareti yaratan görünümler çıkmaya başladı. Seninle beraber biz burada çalışırken bol bol Hindistan'ı konuşurduk mesela. Her yıl böyle bir tane çıkıyor. Sonu da pek hayra alamet olmuyor ama bu yıl dikkatini çeken var mı performans?
0: Ya KOSPİ'de büyük ölçüde Samsung etkisi var. Biliyorsun ama hani önüme çıkan böyle hisselerden, daha doğrusu ülke ETF'lerinden hani Brezilya biraz böyle öne çıkmaya başladı.
1: Ki orada da Bolsonaro, oğul Bolsonaro'nun adaylığı ile ilgili sıkıntılar olmasına rağmen bir ara Lula çok sorgulanıyordu. Lula'nın şu an açık ara favori olduğuna dair anketler var.
0: Ya para girişi anlamında hani ben ETF'lere, böyle yurt dışı ETF'lere, gelişen ülke ETF'lerine para girişi anlamında baktığımda bunu görüyorum. Ama şu var, dolar kuvvetli, dolar endeksi kuvvetli. Dolar endeksinin kuvvetli olduğu bir noktada genelde gelişen ülkelere para girişi olmuyor. Yani böyle bir korelasyondan da bahsedeyim. O zaman işin başlangıç noktası ülke bazında ayrışmaktan önce, öncelikle bir doların gelişen ülkeler içerisinde biraz değer kaybetmesi gerekiyor.
1: Son sorun peki. Gelişmiş ülkeler ekseninde bu yıl örneğin bazı gelişmiş ülke para birimlerinin dolara karşı güçlü kalabildiğini, dolar güçlenmesine rağmen görmüştük. Japonya apayrı bir vaka. Amerika haricinde bir alternatif var mı? İster para birimi, ister riskli varlıklarda başta hisse olmak üzere.
0: Ya her düşüşte ben Euro'ya görüşüm olumlu. Yani marjda baktığımda hani trade edecek olsam çok böyle bir euro dolar long tarafta olmam. Günlük trade'den bahsediyorum ama vadeyi biraz daha uzattığımda 1.13-1.14'lerin ben parite tarafında biraz dip oluştuğunu ve 1.16-1.17'ye doğru böyle bir 2-3 aylık dönemde hareket olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki bakalım bir sonraki sohbetimize bu profil genel olarak içeride dışarıda değişecek mi? Çok teşekkür ediyoruz. Hedef Portföy Araştırma Müdürü Yardımcısı Dr. Vahap Taştan stüdyoda bizlerle birlikteydi. Noktayı da CSIS'in Jeopolitik ve Dış Politika Departmanı Başkanı, Orta Doğu Kıdemli Uzmanı Will Todman'la koyacağız. Der ki İran'ın ABD ile bu çatışmalarının topyekun bir savaştan daha olası olduğunu düşünüyorum. Öyle mi olacak? Yılın ikinci yarısında aradığımız büyük sorulardan bir tanesinin yanıtı olarak da bunu görüyor olacağız muhtemeldir ki. Gün içerisinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Will, seni burada bizimle görmek harika. Dünkü geç saatlerde ve gece boyunca olanları gördükten sonra ve bu sabah başkandan gelen yorumları duyduktan sonra. Sanırım gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu karşılıklı çatışmaları anlamaya çalışıyoruz. Daha ciddi bir şey mi oluyor? Hiç gerçekten somut bir barış anlaşması olmadı mı? Ve biliyorsun tüm bunların içinde İran nerede?
3: Evet, beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Hayır, somut bir barış anlaşmamız yok. Bu 60 günlük müzakereleri başlatmak için hazırlanmış bir mutabakat zaptı çerçeve anlaşmasıydı. Bu müzakerelerde gerçekten karmaşık olan sorulara yanıtlar bulunacaktı. Hürmüz Boğazı'nın statüsü, Lübnan'da neler olacağı ve tabii ki İran'ın nükleer dosyası ve programı. Bu yüzden birçok açıdan o anlaşmaya kasıtlı olarak bir miktar belirsizlik yerleştirildi. Bu da her iki tarafa da zaman kazandırmak, çatışmaları durdurmaya çalışmak ya da en azından çatışmaların şiddetini ciddi müzakereler yürütebilecekleri bir seviyeye indirmek için yapıldı. Ve bence şu anda ve son 24 saatte Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak gördüğümüz şey, İran tarafının mutabakat zaptı metnini yorumlama biçimiyle ABD tarafının yorumlama biçimi arasında temel bir fark olduğudur. İranlılar için Hürmüz Boğazı üzerinde ileride bir dereceye kadar kontrolü ellerinde tutmak onlar için çok önemli. Bunu kendileri için potansiyel olarak uzun vadeli bir gelir kaynağı olarak görüyorlar ama aynı zamanda bunu ellerindeki en güçlü stratejik araç ya da oynayabilecekleri en önemli koz olarak değerlendiriyorlar. Oysa ABD açısından mutabakat zaptının İran'a Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol vermediğini düşünüyorlardı ve bu yüzden gemilerin boğazdan geçişi işine yardımcı olmak için onları Umman'a çok daha yakın bir rotadan geçirmeye çalışıyorlardı. Ve sanırım işte bu noktada bu gerilimlerin tırmandığını ve dün İran'ın iki gemiye ateş açmasıyla sonuçlandığını gördük. Çünkü bu gemiler İran'ın uygulamalarını aşmaya çalışıyordu. Ve onlar için bunu Boğaz üzerindeki uzun vadeli kontrollerine yönelik temel bir meydan okuma olarak gördüler.
4: Will, Boğaz üzerindeki kontrol konusunda temel fark, temel meydan okuma ifadelerini kullandın. ABD ve İran'ın eşit bir zemine ya da bir anlaşmaya varmasını nasıl öngörüyoruz? Son 20 saatte yaşanan olaylar ışığında bu temel fark nasıl bir sonuca yol açıyor?
3: Bu çok zor çünkü Başkan Trump'ın 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarına başlamadan önceki eski duruma dönmeye çalışıyor gibi görünüyor. Boğaz'ın tüm deniz trafiğine açık olmasını istiyor. Tabii ki bu küresel ekonomi için büyük bir destek olur ya da petrol fiyatlarının düşmesine yardımcı olur. Ve bunlar onun gerçekten görmek istediği şeyler. Ama İranlılar için bu kabul edilemez bir durum. Bu kartı oynamayı seçtiler. Bunun gücünü gördüler. Küresel ekonomide büyük bir kaos yaratabileceklerini gördüler ve bu yüzden eğer istediklerini alamazlarsa, özellikle İran'a vaat edilen yatırımlar ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşmanın diğer maddelerinde istediklerini elde edemezlerse, bu aracı tekrar kullanabilme yeteneklerini korumak istiyorlar. Bu yüzden bence eğer bir anlaşma zemini olacaksa, bu ABD tarafının bazı tavizler vermesiyle olabilir. Örneğin İran'ın gemilerin oradan geçebilmesi için kendilerine kayıt yaptırmasını gerektiren bir sistem kurmasına izin vermeleri, tabii ki İran bu işlem için ücret almamaya devam edeceğine söz verdiği sürece bu her iki tarafında prestijini korumasına olanak tanıyabilir. Ama bence oraya varmak oldukça zor olacak ve iki taraf arasında o kadar çok güvensizlik var ki şu anda gördüğümüz şey her iki tarafın da anlaşmanın şartlarını kendi inandıkları şekilde güvence altına almak için bir tür mücadeleye girişmiş olmaları ona dair. Ve bu da burada kolay bir çıkış yolu görmeyi gerçekten zorlaştırıyor.
2: Bak Will, Boğaz konusunda ya saldırırlar ya da saldırmazlar. Bence durum net. Başka bir şey var mı? Peki nükleer meseleler, olayın sadece bu olduğunu sanıyordum.
3: Evet, bu iyi bir nokta. Yani bu askeri harekatı başlatmanın tüm nedeni buydu Şubat ayında ve bu gerçekten öncelik listesinden düştü. Ve bence bu sadece ABD için öncelik listesinden düşmedi. Onlar Boğaz'ı yeniden açmaya ve trafiğin serbestçe akmasına izin vermeye çalışırken aynı zamanda İranlılar için de düştü. Çünkü birçok açıdan Boğaz'ın onlar için çok daha güçlü bir koz olduğunu fark ettiler. Yani nükleer silah yeteneklerine giderek daha fazla yaklaşmalarına rağmen o eşiği geçmeden bu oyunu sürdürmektense Boğaz'ı kullanmak onlar için daha etkili bir baskı aracıydı. Yani evet, bence biliyorsunuz beklediğimiz bu 60 günlük müzakerelerde aslında nükleer dosya hakkında konuşmaya başlamaları gerekiyordu. Fakat benim anladığım kadarıyla bu durum Hürmüz Boğazı'nın ne kadar merkezi bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Ve bence bu aynı zamanda bu 60 gün içinde ele almaları gereken ne kadar çok zor mesele olduğunu da vurguluyor. İki tarafın Hürmüz Boğazı'nda nükleer silahlar ya da nükleer program konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varması hiçbir zaman gerçekçi değildi.
2: Savaş da karmaşık, barış da karmaşık. Bunu anlıyoruz. Peki İran savaşın tüm bölgeye yayılmasını istiyor mu? Sanırım denge gücü ekibiyle ilgili bir şey duydum bir sıfır saatinde. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Yani 2027 ara seçimlerinde hala bu iki ülke arasında savaşı konuşuyor olacak mıyız? Çok kısa bir şekilde.
3: Bence tam kapsamlı bir savaştan, yani daha önce gördüğümüz yoğunluk seviyelerinde bir savaştan ara seçimlere yaklaşırken bahsetmemiz pek olası değil. Bence eğer o noktaya gelirsek her iki taraf için de ekonomik maliyetler çok büyük olurdu. O noktaya gelirsek. Ama bence düşük yoğunluklu bir çatışmanın devam etmesi ve son 24 saatte gördüğümüz gibi patlak veren olayların yaşanması daha olası. Bence temelde hiçbir tarafın çıkarına değil, şu anda tam kapsamlı bir çatışmaya, çünkü istedikleri sonuca ulaşabileceklerini düşünmüyorlar. Pek çok açıdan bu savaş hiçbir taraf gerçekten kazanamıyor ve bu yüzden uzlaşmak zorundalar.

0: geçtim.
1: Öncelikli yayın.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg KT Radyo.

0: adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasalardaki rakamları, daha sonrasında NATO zirvesinin sonuçlarını Türkiye çerçevesinde, özellikle savunma sanayinde neler olduğunu değerlendireceğiz. Habertürk yazarı Gültay Şimşek'le birlikte. Daha sonrasında ise özellikle hisse senedi piyasasında bundan sonra neler beklenebilir? Bundan sonrasına dair beklentilerin çerçevesinde hem regülasyon bacağı hem de hisse senedi değerlemeleri bize neler gösteriyor? Meksa Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcüleri ile birlikte onları değerlendireceğiz. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri geçen hafta hızlı toparlanma kaydetti. Brüt rezervler 3 Temmuz haftasında 10,5 milyar dolar artışla 159,7 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler Mart ayından bu yana ilk kez 40 milyar doların üzerine çıktı. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 3 Temmuz haftasında 11,5 milyon dolarlık hisse, 572 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Öte yandan yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatlarında geçen hafta 3,3 milyar dolarlık gerileme yaşandı. QNB ekonomistleri altın fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'de olumsuz bir gelir etkisine yol açarak iç talepteki yavaşlamaya katkıda bulunduğunu belirtti. Banka ekonomistleri yazdıkları raporda Şubat ayından bu yana altın stokunda 155 milyar dolarlık zarar yazıldığı tahminine yer verdi. HSBC Amerikan dolarının küresel piyasalardaki güçlü seyir ve yüksek faiz oranlarının yarattığı baskıyı gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama altın fiyatı öngörüsünü %6,3 aşağı çekti. Banka 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4560 dolar seviyesine indirdi. ING Fed'e yönelik beklentileri doğrultusunda doların yıl sonuna ve 2027'ye doğru hafif değer kaybedeceğini öngördü. Kurum yıl sonunda Euro-Dolar çaprazında 1.18, Dolar-Yen çaprazında ise 158 seviyelerini öngörüyor.

Başlıklarını aktardıktan sonra hızlıca dönelim ve piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Piyasalarda şu an itibariyle Borsa İstanbul'da biraz daha geri çekilmenin ön planda olduğu bir gün yaşıyoruz. 14.100 puan seviyesine doğru geri gelmiş durumda Borsa İstanbul 100 Endeks. Ancak endeks içerisinde ağırlığı yüksek olan 3 hisse senedinin Aselsan, BİM ve Astor'un satıcılı seyri şu anda endeks aşağı iten ana faktör olarak karşımıza çıkıyor. Sektör bazında bankalardaki kayıplarsa daha belirleyici, %1.3 kadar bankacılık endeksini eksi de görüyoruz. Bu 3 hisse haricinde sanayi endeksi nispeten daha pozitif performans gösteriyor demek mümkün, ama nihayetinde endeks 14.000 puan sınırına doğru geri geldi. Dolar TL'de 46 lira 87 kuruş, Euro TL'de 53 lira 69 kuruşluk fiyatlamalar var. Euro dolar çaprazında 1.1427'lerdeyiz. Dolar endeksi 101'in üzerinde kalmaya devam ediyor. Ancak çok belirgin bir fiyatlaması bugün itibariyle olmadığının altını çizmiş olalım. Avrupa borsalarına geçelim. Oradaki tablo bugün biraz daha karışık. Londra'da %0.6 kadar geri çekilme görüyoruz. Paris'te hemen hemen aynı oranlarda yükseliş var. Buna mukabil yine Frankfurt'ta ve Milano borsalarında da %0.6-0.7'lere varan oranlarda yukarı yönlü hareket biraz daha belirgin şekilde kendini gösteriyor. Dolayısıyla hafta boyunca biraz daha risk iştahının düşük seyrettiği bir tablodan biraz daha kendini toparlama çabasında bir endeks yapısına doğru dönmüş görünüyoruz. Amerikan vadelilerine baktığımızda da yine benzer bir tablo var. Özellikle Nasdaq vadelilerini %0.9'la şu an itibariyle daha başat yukarıda olan endeks olarak görüyoruz. %0.2 civarında da Dow Jones ve S&P 500 vadeleri artıda başlangıç gösteriyor bize. Son olarak emtia piyasası petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivme sürüyor. $78.67'e geldik Brent petrolde. Aynı zamanda $73.75 civarında da bir Amerikan tipi ham petrol fiyatlaması var. Dolayısıyla bu aslında gerginliğin, jeopolitik gerginliğin artmaya devam edişi şu anda petrol fiyatları üzerine kabaca bir 10 dolar kadar dip seviyesinin üzerinden ekstra katkı yapmış gibi görünüyor. Bundan sonra bu gerginlik devam edecek mi etmeyecek mi onu göreceğiz. Onun sonrasında da bir tur daha aşağıya gelecekse fiyatlar uzlaşıya varılarak orada bunun bir tortusu kalacak mı kalmayacak mı ona bakacağız. Öte yandan altın fiyatında da spot altının ons fiyatı $4.111 seviyesinde dünkü kapanışın kabaca $35 kadar üzerine gelmiş durumdayız orada da. Rakamları bu şekilde aktardık. Şimdi hızlıca geçelim araştırma turuna.

0: Aslında rakamları aktarırken ufak ufak önümüzdeki döneme ilişkin hisse senedi piyasalarındaki beklentilerden de bahsedeceğimizi aktarmıştık. Bu bağlamda Amerika'dan gelecek olan bilançolar piyasalar açısından önemli. Önümüzdeki hafta itibariyle Mehmet Özdemir bilançolar gelmeye başlayacak. Hem özellikle burada bankacılık tarafında gelecek olan trading karlarının ne seviyelerde olacağına dair öngörüler piyasalar açısından önemli. Bir de tabii hani aslında ekonominin döngüsel tarafıyla yapay zeka cephesi arasında getiri açısından oluşmuş bir ekstra makas var mı? Ona da bakmakta fayda olacak. Geçen çeyrek özellikle enerji fiyatlarının çok sert yükselişinden dolayı oradaki şirketlerin kar zarar tablosuna nasıl yansıdı ona da bakacağız.
1: İlk çeyrekte bu enerji şirketleri özellikle hedge kontratları üzerinden beklenen karı elde edememişlerdi. Ama bu çeyrekte özellikle Chevron ve Exxon özelinde bir sıçrama yapması bekleniyor enerji şirketlerinin. Ama belki bilanço döneminin geneli açısından şunu söyleyecek olursak, ilk çeyrekte %13'lük hisse başı kar büyümesi beklentileri %28'ler civarında gerçekleşti. Bu dönemde de Goldman Sachs'ın yeni stratejistleri der ki %22'ler civarında bir sıçrama bekleniyor bu çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre. Bloomberg Intelligence'ın rakamlarına baktığımız zaman ise orada da %23'lük bir artış bekleniyor hisse başı karlarda. Dolayısıyla buradaki özellikle tabloya baktığımızda ise enerji sektörünü belki konjonktürel olarak biraz daha savaşla birlikte öne çıkarabiliriz. Ama ikinci sıra son dönemdeki piyasa hareketini anlatan savaş olsa bile, VIX yukarı gelse bile, petrol 120 dolara gitse bile bir teknoloji sektöründe çok ciddi bir hareket görmüştük yukarı yönlü. Başta çip şirketleri olmak üzere bunu da koruması bekleniyor özellikle ikinci çeyrek tarafında. Şöyle bir genel anlamda baktığımızda aslında haftaya 14'ünde çok ciddi anlamda 5 büyük bankanın bilançolarını karşılayacağız. O gün biraz daha mesailerimizin artacağını söyleyebiliriz. JP Morgan'dan %10'luk bir hisse başı kar artışı bekleniyor. Goldman Sachs sonuçlarını açıklayacak. Orada %6'lık bir artış bekleniyor. Tabii sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere trading gelirleri, halka arz gelirleri ve biraz daha mevduat bankalarının kredi iştahında burada özellikle Amerikan tüketicileri açısından öğrenme şansı bulacağız ama Bank of America gibi, Wells Fargo gibi bilançolarda biraz daha gündemde olacak. Ondan sonraki haftalarda da artık yavaş yavaş muhteşem yedili çip şirketleri derken iyiden iyiye biz bilanço atmosferine bu haftadan itibaren girmeye başlıyoruz.
0: Mehmet çok teşekkür ediyoruz. Tam sen çip şirketleri demişken biz de Elif Cansever'le birlikte biraz bunun üzerinden geçmeye çalışacağız. Zira özellikle Hynix ADR'larının Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem görmeye başlamış olması piyasalar açısından önemli. Çip şirketlerinde yeni bir seçenek olarak yine yatırımcının önüne bir seçenek gelmiş oluyor. Özellikle tabii Kore piyasasını çok domine eden bir yapısı vardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Nvidia ile başlamış. Daha sonrasında Nvidia'nın rotasyonunun ardından ikinci turda başta Micron olmak üzere diğer kurumlara yavaş yavaş sirayet etmeye başlamış bir tablo var. 1 trilyon doların üzerinde 2 ay içerisinde piyasa değeri kaybı var Nvidia'nın. Buradaki rotasyon acaba Hynix geldikten sonra 7 katla talep gördüğüne göre daha büyük bir canlılığı beraberinde getirir mi?
2: Hynix tarafında baktığımızda aslında son haftalarda KOSPI'nin özellikle ayı piyasasına girmesini konuşuyoruz. Açıl aslında bu alt tarafa baktığımızda sadece şirketlerin hareketlerinden değil de bu tarafta Mayıs ayında Samsung ve eski Hynix'e bağlı kaldıraçlı ETF tarafında olan hareketliliğin de bir miktar daha burayı etkilediğini söyleyebiliriz. Keza Haziran ayı sonunda yaklaşık piyasanın, Güney Kore piyasasının %84'ünü domine eden bu ETF'ler tarafı şu an geldiğimiz noktada yaklaşık %70'ini domine ediyor. Ve bu kaldıraçlı olmaları sebebiyle de aslında fiyatlar yükseldikçe daha çok hisse alımı, fiyatlar düştükçe daha düşük hisse alımını tetikliyorlar diyebiliriz. Senin de en başta

0: başta söylediğin gibi tüm bunlar piyasa bu kadar yapay zeka rallisinin bir miktar daha yavaşlaması aslında volatil hareketlerini sürdürmesiyle beraber keza bunu da grafiğimizde görüyoruz oynaklığın ne kadar arttığını. Hem zinni oynaklığın hem de eski Hynix'in piyasa değerinin. Baktığımızda da aslında Amerika tarafındaki ADR'ler aracıyla halka arzı büyük bir olay haline geldi. Çünkü aslında Alibaba'nın arkasından ABD'de yabancı yatırımcılar tarafından yapılan en büyük halka arzlardan biri bekleniyor.
1: 30 milyar dolara yakın gelir elde edileceği düşünülüyor.
0: 27 milyar dolar seviyesinde şu anda ve Alibaba 25 milyar dolar seviyesindeydi halka arzı. Ve geldiğimiz noktada da beklenen talebin yaklaşık 7 katına almış durumda. ADR'ler arasında baktığımızda da yaklaşık 178 milyonluk bir ADR'dan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi eski Hynix'in adi hisselerinin onda birine denk geliyor. Bugün itibariyle talep toplamayı tamamlayacaklar. Yani hisse fiyatları kesinleşecek. Ön taleplere cuma günü başlayacaklar ve salı günü itibariyle de aslında Nasdaq tarafında işlem görmeye başlayacak eski Hynix. Bu taraftaki büyük gelişmeler aslında bize bu oynaklık sürse de halka arz serüveninin bu tarafta devam ettiğini ve Amerika tarafındaki bu işlemlerinin keza bunu SpaceX'te de gördük. Nasdaq'ta işlem görmeye başladı ve ilk 3 işlem gününde yukarı yönlü hareketlerini takip etsek de sonradan aşağı yönlü gidişini konuşuyor olduk. Buraya geldiğimizde de haftaya da eski Hynix'in aslında Nasdaq üzerindeki piyasa değerinin ne tarafa doğru gittiğini değerleme kat etti mi etmedi mi bunları konuşuyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz Elif aktardığın bu notlar için. NATO zirvesini tamamladık. Dolayısıyla bunun yansımaları üzerine de biraz görüş aktarmakta fayda var. Özellikle Çağlar Kuzlukluoğlu ile bu konu üzerine birazcık değerlendirme yapmak isteriz. Zira aslında dünün önemli temalarından bir tanesi. 2 gün boyunca devam etti ama zirve Rutte'nin bir açıklaması var ve diyor ki uzun süre sonra ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin NATO'ya yaptığı harcama tutarı birbirine eşitlendi. Dolayısıyla aslında çok Trumpist olmakla eleştirilen bir isim Rutte. Ama kendi durduğu nokta yani NATO Genel Sekreterliği gözüyle bakıldığında oranın daha fazla finansal kaynağa ulaşması adına haklı çıktı gibi görünüyor.
2: Zaten Trump bu adamı seviyorum onu çok üzmeyin tarzında Rutte'ye bayağı yan yana otururlarken övgüde de bulundu. Burada Türkiye'ye de bir parantez açabiliriz bu arada. %5'lik hedefe daha Avrupa'nın mesafesi var. Ama mesela %5'lik hedef söz konusuyken Türkiye niye konuşulmuyor diye baktığımızda dengi Türkiye ülkelerle savunma harcamalarının en azından yönünün benzer gittiğini görüyoruz. Özellikle buna grafiklerde eğim açısından baktığımızda. Avrupa eksenine bakacak olursak da NATO zirvesi öncesinde yine finans merkezinde NATO'yu konuşurken 5 büyük Avrupa ekonomisinin NATO harcamalarıyla ilgili grafiğe bakmıştık. Burada tabii aslan payı Almanların elinde ki Merz'in de buna dönük söylemleri oldu. Ama bugün NATO zirvesini takiben benim bu grafiği seçmemin nedeninin altında sadece Ukrayna'yı anlatmanın ötesinde bir grafik olduğunu söyleyebilirim. Nitekim Trump'ın ikinci kez koltuğa oturmasının ardından turuncu renkle görmüş olduğumuz Ukrayna'ya giden hem savunma hem de destek, mali destek kısmının neredeyse tek başına Avrupa tarafından üstlenilmesi ki aslında Biden döneminden itibaren bunun uluslararası politik altyapısına baktığımızda ki eleştiriler de vardı ABD, AB'yi Ukrayna konusunda yalnız bırakıyor diye. Bir nevi Trump ben olmadan bu işi taşıyıp taşıyamayacağınıza bir bakın demiş oldu ki dün Zelenskiy ile olan görüşmesinin ardından da şöyle bir ifade kullandı. Oval ofisteki o hepimizin akıllarına kazınan portrenin ardından ilişkilerimiz iyiye gidiyor dedi. Hatta Patriotlarla ilgili Ukrayna'ya dönük olarak bizim F-35'lere benzer bir ifade kullandı. Ne olup olmayacağını göreceğiz ama Avrupa'nın
1: biz
2: da aslında
1: vereyim, siz üretin.
2: Aynen öyle. Avrupa'nın da aslında Ukrayna meselesi de bir nevi stajını yapıp bu noktada ben olmazsam benim savunma sistemlerimi satın alıp burada pratiğe dökmezseniz neler olacağına dair aslında bir sinyal burada da var demiş oldu. En nihayetinde zirveden
1: ama bu arada şunu eklemek lazım. Yani bu bir iyi niyet beyanı olmaktan öteye de gitmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Trump bunu söylerken aynı zamanda döndü. Yani tabii bunu üreten şirketle henüz görüşmedik ama onlar ne desek yaparlar herhalde falan şeklinde bir yaklaşımı oldu. Aynı zamanda dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron da kendi konuşması sırasında döndü ve dedi ki işte belki Avrupa'da Patriot füzesi üretimi gerçekleştirebiliriz. Bunlar önemli ama şu anda daha tam anlamıyla mesafe kat edilmemiş unsurlar.
2: Aynen öyle. Bununla beraber özellikle hava savunma sistemleri açısından da bir parantez açmak gerekiyor. Yine Bloomberg'un derlemesinde edinilen buradaki data içerisinden yapılan Avrupa hava savunma sisteminin içerisindeki ABD menşei ürünler ve sadece Avrupa Birliği eksenli baktığımızda arada dağlar kadar fark var. Orada da özellikle Fransa'nın en büyük paya sahip olduğunu görüyoruz ama tüm Avrupa'yı bile alsak kullandıkları hava savunma sistemlerinin içerisinde Avrupa Birliği'nin neredeyse neredeyse 3 katı bir Avrupa içerisinde.

0: içerisinde ABD ağırlığının olduğunu da söyleyebiliriz. En nihayetinde beyanlar ve pratiğe dökülecekler arasındaki farkı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Ukrayna üzerinden bile çok ciddi okumalar yapabileceğimiz bir NATO zirvesi oldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağlar. Şimdi Ukrayna-Rusya gerginliği üzerinden dönelim. Amerika-İran gerginliğine yeniden başladı. Yeniden başlayınca bunun fiyatlar üzerindeki etkisini Aslı Savranoğlu ile birlikte biraz değerlendirebiliriz. Çünkü petrol fiyatları yeniden yukarıya doğru kayıyor. Petrol fiyatlarının yukarıya doğru kayışı birkaç şeyi beraberinde getiriyor. Hem Amerikan dolarının yeniden değer kazanımını hem benzer şekilde Amerikan faizlerinin yeniden yukarı yönünü çevirmiş olmasını. Biraz bu bildik ezber bir kez daha sahneye dönünce bunun yaratabileceği potansiyel tahribat üzerinden değerlendirme yapabiliriz.
2: Evet, şimdi petrol fiyatlarının yukarıya giderken bizde de tahvil faizlerinin yukarıya gittiğini gördük. Fakat dönüşte petrol fiyatının aşağı gittiği noktada tahvil faizlerinin aslında daha sınırlı bir düşüş gösterdiğini gördük. Burada biraz bunu üzerine konuşmak gerekir diye düşündük. Petrol fiyatları bu Orta Doğu Savaşı başladığı zaman işte yaklaşık 70 dolarlar civarındaydı. Ve o sırada 5 yıllık tahvil faiz de %33'ler seviyesindeydi. Brent petrol fiyatı 112 doların daha doğrusu 120 dolara yaklaştı bu Mart ayında ve arada gene işte haber akışına bağlı olarak Nisan'da da benzer bir seviye gördük. Bu sırada 5 yıllık tahvil faizlerinin de %40 seviyesine doğru yükselmiş olduğunu takip ettik. Sonra arkasından Mayıs ayıyla birlikte özellikle ateşkes görüşmelerinin daha fazla ağırlık kazanması ve kalıcı barışın sağlanacağı beklentileriyle petrol fiyatının 70 dolarlara doğru yavaşça aşağı doğru geldiğini gördük. Ve fakat bu sırada 5 yıllık tahvil faizindeki düşüş çok daha sınırlı kaldı. İşte en %35.8'lere kadar, %36'lara kadar geldiğini gördük. Ama daha fazlası yani ilk gördüğümüz yani petrol fiyatları neredeyse savaş seviyesinin yeri yakınlaşmasına rağmen 5 yıllık tahvil faizindeki düşüş çok daha sınırlı oldu. Yaklaşık işte 3 puan kadar üzerinde gibi gözüküyor o başlangıcın. Son dönemde tekrar dünkü işte Trump'ın açıklamalarıyla birlikte petrol fiyatlarının da yükseldiğini görüyoruz. Şu anda da tahvil faizi %38'ler civarında. Buradan bakarsak aslında şunu belki analiz etmek mümkün. Brent petrol fiyatı her ne kadar aşağıya gelmiş olsa da tahvil faizleri üzerindeki tortusu kaldı. Yaklaşık bir 4 puan kadar tahvil faizi üzerinde bir etki bırakmış gibi gözüküyor. Aynı seviyesine geri dönse bile. Burada da şunu söylemek herhalde mümkün. Enflasyon beklentileri üzerinde ve enflasyon tahminleri üzerinde kalan etki tahvil faizlerine de yansımış gibi gözüküyor. Bu 5 yıllık tahvil faizi olsa bile yani sadece kısa vadeli değil daha orta vadeli tahvil faizi üzerinde de bir etkisi var.
1: Aslı çok teşekkür ediyoruz aktardığım bu notlar için ve şimdi oradan petrol fiyatları üzerindeki etkiden başladık. Doğalgaz fiyatlarıyla devam edelim. Ceren Dilekçik Özoğlu Londra'da bizleri bekliyor. Ona biraz Avrupa kontratlarını soralım. Çünkü oradaki doğalgaz kontratlarında da fiyatlama bir ayın zirvesine kadar geldiğimizi gösteriyor bize. Ceren Dilekçik Özoğlu onu aktaracak. Ceren, Avrupa'daki doğalgaz kontratları üzerinden değerlendirme yapalım bir parça. Aynı zamanda yine Avrupa'yı ciddi anlamda etkileyen sıcak hava dalgası ve onun yansımalarını da belki bir parça aktarmamızda fayda var.
3: Açıl, evet, bir ay sonra ilk kez ABD-İran çatışmalarının yeniden son günlerde başlamasının etkisiyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları 50 euro megawatt saat seviyesinin üzerine tırmandı. Bugün özellikle Katar cephesinden gelen haber akışı da fiyatlarda yükselişte etkili oldu. Çünkü Katar'ın LNG üretimini artırma çabaları yeniden sekteye uğradı. Bugün yapılan açıklamada Katar'a ait bir LNG tankerinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradığı haberi paylaşıldı ve bu haberle beraber biz biraz daha fiyatlardaki yükselişin hızlandığını takip ediyoruz. Savaş daha önce küresel LNG ticaretinin yaklaşık 1/5'ini sekteye uğratmıştı, akışı sınırlamıştı. Tabii bu dönem aslında oldukça kritik çünkü bir yanda Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. Sıcak hava dalgası zaten elektrik talebi üzerinde ekstra bir yük oluşturuyor. Diğer tarafta kış öncesinde Şu anda gaz depolarını doldurma çabasında Avrupa ülkeleri ve doluluk oranlarına baktığımız zaman mevsim normallerinin oldukça altında kaldığını görmekteyiz. Doluluk oranları sadece %51 seviyesinde, %65 olan mevsimsel ortalamaların oldukça altında. Özellikle Almanya'ya bakmak lazım çünkü Almanya'da doluluk oranları %43'ler seviyesine kadar gerilemiş durumda. Şu anda küresel LNG rekabeti iyice arttı Asya ile Avrupa arasında. Bu da Avrupalı müşterilerin çok daha yüksek fiyatlar teklif etmesine neden oluyor. Diğer tarafta kurumlara göre Hürmüz yeniden açılsa bile Katar'dan LNG üretiminin başlaması çok yavaş bir şekilde ilerleyecek. Mesela kesintinin ne kadar süreceğine bağlı olarak küresel LNG arzında bu yıl 28 milyon tona kadar düşüş öngörülüyor. Diğer tarafta bu hafta Avrupa genelinde yeniden bir sıcak hava dalgası hakim. Üçüncü sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor Avrupa ülkeleri. Fransa, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere sıcaklıklar yeniden 40 dereceye kadar yükselmiş durumda pek çok bölgede. Ve önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklık artışlarının daha da hızlanması bekleniyor. Bu da aslında elektrik talebini artırırken elektrik kesintilerini önümüzdeki günlerde gündeme getirebilir. Çünkü Fransa'da EDF bir uyarı yayınladı ve önümüzdeki günlerde 5 nükleer reaktörde üretimi kısmak durumunda kalabileceklerini ifade etti. Aynı zamanda bu hafta 2 reaktörde üretimi azaltması bekleniyor EDF'in. İngiltere'de bugün bir uyarı yayınlamış oldu. İngiltere elektrik şebekesi elektrik arzının daha sık olacağını söyledi. Bu akşam talebin yeni bir rekor seviyeye çıkması bekleniyor ve 1.2 gigawattlık arz açığı duyurdu elektrik şebekesi bugün yaptığı açıklamada. Bugün Avrupa endeksine baktığımız zaman fiyatlamalara, petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatları üzerindeki baskıya rağmen Avrupa endekslerine risk iştahı geri döndü. İngiltere borsası dışında diğer Avrupa borsalarında iyimserlik hakim açıldı Sezen.
1: Ceren çok teşekkür ediyoruz. Aktardığım bu notlarla birlikte Finans Merkezi'nde ilk bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız.
4: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
5: Reklam.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Güntay Şimşek, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: NATO zirvesi tamamlandı. Türkiye ile Amerika arasında lider diplomasisi açısından oldukça pozitif bir çıktığı geride bırakmamıza vesile oldu. Dolayısıyla NATO zirvesinin sonuçları kapsamında üzerine konuşacağımız çok şey var. İstersen sırayla başlayalım. Öncelikle bir katsa yaptırımlarının kaldırılacağını kat'i bir şekilde dile getirmiş oldu Trump. Katsa yaptırımları Türkiye'ye ne noktada ne kadar zarar verdi? Şimdi bu yaptırımların ortadan kalkacak olması ne anlama gelir? Biraz üzerine konuşalım.
2: Ya en başta katsa yaptırımları biz hep F-35'in tedarik süreciyle ilgili olarak konuştuk. Arka planda şeyi de konuşmuştuk ama yani 7 tane şirketimiz Türkiye'nin proje ortağı olma sebebiyle üretim üstlenmişti. O da devre dışı bırakıldı. Önemli yetkililerden, şeylerden öğrendiğim bu NATO zirvesi kapsamında gittiğimde mesela bu 7 şirketin üretim dışına çıkarmasının katsa yaptırımlarıyla bir ilgisi olmadığını, yaptırımların sadece F-35'in Türkiye'nin filosuna dahil edilmesi veyahut da Amerika'nın ihracatını yapmasında veyahut da tedarik anlamında bir engel teşkil ettiğini ama buna rağmen Amerika'nın katsa yaptırımları çerçevesinde Türkiye'yi üretim hattından da çıkardığı, o çerçevede Türkiye'deki şirketler bunun için ciddi anlamda yatırım yapmışlardı. Bir oradaki oluşan bir zarar var. Yani yapılan yatırımlar var ve karşılığını alamamışsınız. İkincisi bir projeksiyon.
1: Bunlara geri dönüş olacağını
2: zaten yok.
1: Şu anda
2: yok.
1: Düşünmüyoruz zaten.
2: Zararı ne oldu diyorsun ya, onu diyorum. Bir oradan yatırım yaptık, bir vizyon koyduk, harcama yaptık ve katsa yaptırımı kapsamında olmamasına rağmen de dışında tutulduk. Oradan bir ciddi zarar oldu. Zaten F-35 programı sebebiyle verdiğimiz para var, almadığımız uçaklar var. Filo planlamasında ciddi sıkıntılar yaşadığı için tekrar Eurofighter'a falan döndük. Orada ek bir harcamalarımız, şeyler var. Tabii faydası da var aslında, oraya da bakmak lazım da. Dolayısıyla en önemli bence üretim tarafında kazanacağımız kabiliyet, teknoloji transferi ve biz katsa yaptırımları olmamış olsaydı hani şimdi bu NATO zirvesinde önümüzdeki 5 yıl kapsamında 50 milyar dolarlık bir tedarik programı açıklandı ya, onlar olmamış olsaydı biz de şu an F-35'in bir program ortağı, tedarikçisi, burada üreticisi olan bir ülke olsaydık o 50 milyar dolarlık tedarikten çok daha fazla pay alma şansımız vardı. Yani orada pay alma şansımız da azaltmış oldular. Yani onu da devreye koymak lazım, düşünmek lazım. Gel ki oradaki 50 milyar doların yaklaşık 40 milyar doları insansız hava aracıkları, yeni nesil teknolojileri falan kapsıyor ki tam da Türkiye'nin kendini geliştirdiği, ihracatını yaptığı, bu NATO zirvesi çerçevesinde de gelen liderlere, bakanlara, askeri yetkililere gösterdiğimiz ürünler. Yani tam bizim olmamız gereken yer. Dolayısıyla ondan biraz mahrumuz. Çünkü o 50 milyar dolarlık tedarik daha çok Amerikan şirketleri ve Avrupa Birliği şirketlerini kapsıyor. Biz eğer o süreç içinde olmuş olsaydık büyük oranda ürünlerimizi NATO standartları çerçevesinde geliştirmiş, ayrıca katsa yaptırımları olmadığı için başka ürünler de üreten, tedarik sürecinde alt üstlenici olan ülke konumunda olacaktık. Dolayısıyla oradan da ciddi bir kayıp söz konusu, o katkıyı veremediğimiz için. Ha şimdi katsa yaptırımları ve F-35'i ayrı bir kenara koymak lazım. Çünkü burada 4 tane başlık var. Birincisi biz ne istiyoruz? Kaan'a motor istiyoruz. İkincisi 40 tane F-16, Block 70 yeni nesil ve 79 adet modernizasyon kiti, F-16 motor 2. Katsa yaptırımlarının katmasını istiyoruz ki sadece F-35'i de kapsamıyor. Çünkü onun biraz daha boyutları da var. Ve o kapsamda olan bir de F-35 var. Yani o program ortaklığına dönülme süreci var. Program ortaklığına dönülmez tam olarak.

0: Kaan'a çok yoğunluk verdik. Onu yetiştirmemiz gerekiyor. Diğer taraftan Eurofighter aldık. Öteki taraftan o süreç aksadığı için F-16'ların hem elimizde olanları Block 30, 40 ve 50'yi Murat AS radarlarıyla modernize ediyoruz. Yeni görev bilgisayarları, yerli milli kendi ürünlerimizi koyuyoruz. Yani oralara harcama yaptık ve biz kendi elimizdeki F-16'ları zaten 4,5'ün nesil seviyesine çıkarmış olacağız. Dolayısıyla zaten F-35'lerinden doğan o sıkıntıyı bir yönüyle giderme yönünde adım attık. Bizi de burada bir tecrübe sahibi yapmış oldular. Kendi milli özgün projemiz, ki zaten şeyin adı da Özgür veyahut da özgün proje olarak EASA, AS radarları, Muratlar takılmaya başlandı. 2025, 26, 27'de yanılmıyorsam hepsi bitmiş olacak. Dolayısıyla önemli bir süreci tamamlamış oluyoruz. Yani F-16'ları Blok 70'ler gelinceye kadar kendi elimizdekilerini de nereden baksanız o seviyeye çıkaracağız. İkincisi, Amerika ile pazarlık yaparken biz Blok 70'lerle beraber, yani 40 tane almak istediğimiz Blok 70'lerle birlikte bir de masada olan işte bu modernizasyon kitleri vardı. Onların da Amerikan tarafından yapılması gibi bir şey söz konusuydu. O maliyetleri artırıyordu. Orada da TUSAŞ'ın görev alıp modernizasyon kitlerini bizim ithal edip burada TUSAŞ testlerini de takmamız söz konusu. Orada da önemli mesafe kat edildi. Dolayısıyla bir yandan böyle kazanımları da var ama kasa yaptırımlarına biz çok fazla takılmadan, özellikle Kaan projesine yönelik enerjimizi hiç eksiltmeden, ki bu Trump'ın söz verdiği bence bu şeydi, NATO zirvesindeki en somut kazanımımız şeydir yani. Kaan'a yönelik açıklamalardır. Motor, 80 adet motor verilmesi. 2028 ile 30 arasında Blok 10 ve Blok 20 Kaan versiyonlarının üretilecek olması. Orada programın aksamaması için atılan bu adım bence F-35'ten de daha önemlidir. Ama F-35 ve Kasa'nın da psikolojik etkisi de var. Dikkat ederseniz zaten İsrail'de, Yunanistan'da değişik açıklamalar yapıyorlar. İçeriden de değişik cılız sesler geliyor Senato'dan, değişik taraflardan ama Trump'ın güçlü duruşu, Türkiye'nin bölgedeki etkin rolü, savunma sanayinde kat ettiği mesafe Amerika'daki şeylere de, lobilere de, muhaliflere de biraz geri adım attırmış gibi görünüyor. Çünkü neticede vermezseniz de burada yürüyen bir süreç var. Kısa sürede olmazsa bile işte 2030'lardan sonraki süreçlerde Türkiye bu açılarını kapatacak görünüyor zaten.
1: Şimdi önemli konulardan bir tanesi sadece Amerika-Türkiye ilişkileri çerçevesinde ve katsa yaptırımları çerçevesinde değil, NATO zirvesinden çıkan sonuçlardan birisi Fransa'da Macron'un özellikle yaptığı açıklamayla Sante ile ilgili olarak da, ki aslında hani bu Patriot'u dengeleyici, evet, belki buna ek olarak alınabilecek olan önemli bir hava savunma, karadan havaya savunma sistematiği. Dolayısıyla bunun da Türkiye'ye verilmesi konusunda, ki daha önce NATO çerçevesinde bir yerleşim gerçekleşmişti, bundan sonrası için bir tur daha burada teknik müzakerelerin yürütüldüğü, Fransa'da buna çok fazla direnç vardı. Şimdi bunun bir miktar daha ortadan kalktığı, Macron'la Meloni arasındaki daha önce geçen ay yapılmış olan telefon görüşmesinde, daha sonrasında yine Türkiye ile yapılan müzakerelerde de dile getirilen bir konuydu. Bunu alabilir gibi görünüyor Türkiye önümüzdeki süreçte.
0: Ve hem onu alacağız, aslında Samte'yi alınca sadece Samte'yi almış olmuyoruz. Avrupa Birliği'nin o güvenlik mimarisinde de Türkiye'ye önemli bir alan açılacağının da altı çiziliyor. Bence ikisini beraber değerlendirmek
1: Hatta
0: lazım.
1: Hatta buna ek olarak şunu da söyleyelim. Yani bu Orta Avrupa petrol boru hattı, motorin boru hattı aslında daha fazla ama NATO üslerinin her birini birbirine bağlayan, evet, bunun doğuya doğru genişlemesi 25 milyar dolarlık bir proje. Polonya bunun 6 milyar dolarını oluşturuyor. Romanya ve Türkiye'ye uzatılacak şekilde bunun genişletilmesi de söz konusu. Bunların hepsini bir bütün halinde Avrupa, Türkiye, NATO çerçevesindeki bütünleşmesi bağlamında belki okuyabiliriz.
0: Hem öyle okumak gerekiyor hem de bu olumlu adımları bizim Avrupa, yani belki NATO'yu bağlayan bir şey değil, NATO zirvesinden beklenen bir karar değil ama Samte çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin kurmuş olduğu ve alımdan tedarik sürecine başladığı süreçte Türkiye dışarıda kalıyordu Avrupa Birliği üyesi olmadığı için. Ama bu NATO çerçevesi altında Avrupa Birliği de

0: Aydın şemsiyenin altında bulunduğu için Türkiye'nin de buraya katkı verme sürecine yönelik bir üstü örtülü şey vardı. Açıklanan son metinde vurgular söz konusuydu. Samt'te de bunun aslında bir şey oldu. Gün yüzüne çıkan göstergesi, yani Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye en fazla tepki koyan Fransa'nın, devamında Almanya'nın artık eski şeylerini, politik veyahut da buraya olan yaklaşımlarını, siyasi görüşlerini değiştirdiklerini gösteriyor ki bundan sonraki süreçte biz bir yanda gözümüz şey de olacak, Avrupa Birliği'nin SAFE programlarında birincisi değil ama ikincisi belki daha şey olabilir. Ya çünkü birincisi biraz daha acil şeyleri kapsıyor ve onu kaçırmış gibi görünüyoruz. Yahut da onlar bizi oraya çok dahil etmek istemiyorlar. Ama ikinci süreçte Amerika'nın da eğer kassayı kaldırır, Türkiye ile ilişkiler hızlı giderse o tedarik sürecinde Türkiye'nin yer alma durumu ciddi anlamda ortaya çıkmış gibi gözüküyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Güntay Şimşek. Bizlerle bu konular üzerine değerlendirme yaptığın ve sorularımızı yanıtladığın için. Şimdi biraz daha piyasa diyeceğiz ve gideceğiz Mexa Yatırma Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcüneri bizlerle birlikte. Figen, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, yayınlar açıyorum.
1: Şimdi biz biraz önce Güntay'la özellikle NATO üzerine bayağı konuştuk ve buradaki çıktılar üzerine değerlendirme almaya çalıştık. Sen piyasa profesyoneli gözüyle bunların ne kadarını ne şekilde fiyatlamalara da yansıtabilirsin? Biraz belki bunun üzerine değerlendirme yaparız. Bir de tabii NATO zirvesi normalde Türkiye'nin savunma sanayi açısından birçok önemli çıktıyı getiriyor beraberinde ama mesela Aselsan'a bakıyoruz, diğer savunma şirketlerine bakıyoruz. Pek de olumlu bir performans görmüyoruz NATO'dan bu yana.
2: Şöyle açıl, tabii ilk açıklamayla birlikte aslında bir alış gelmek istedi tüm piyasaya. Fakat sonrasında şimdi bu bir süreçten bahsediyoruz biz. Evet, tamam, bir niyet var, işte katsa yaptırımlarının kalkması, sonrasında pek tekrar hani F-35 satışı ile ilgili bir faaliyet olabilir gibi böyle bir niyet açıklandı orada. Ama tabii insanlar bu açıklamalara biraz temkinli, yatırımcılar daha doğrusu. Temkinli yaklaşıyor çünkü biliyorsunuz Amerikan Başkanı'nın fikri çok hızlı değişebiliyor. Biraz böyle süreci görmek istiyor yatırımcılar bence ilk etapta. Ama tabii ki olursa, yani sonuçta şimdi bir böyle bir kapı aralandı. Eğer gerçekten bu söylendiği gibi katsa yaptırımları kalkar ve sonrasındaki süreç işte kongreye kadar gider ve buradan da bir olumlu sonuç alınırsa tabii Türkiye için özellikle tabii başta savunma sektörü, işte havacılık tarafı, bunlar ilk etapta pozitif etkilenecekler. Sonrasında tabii Türkiye'nin risk primi düşecektir. İşte yabancı ilgisinin artması beklenebilir. Eğer bu ilgi artarsa işte bankacılık sektörü, holdingler gibi bu böyle peş peşe bir pozitif bir domino etkisi görürüz. Ama dediğim gibi yani şu an tabii ilk etapta hani başkanın söylemesiyle hayata geçmediği için konu biraz yatırımcıların burada temkinli davrandığını açıkçası görüyoruz. Tabii böyle bir yaptırımın kalkması halinde farklı fırsat pencereleri de aralanacak. Yani şu anda mesela benim aklıma gelmeyen pek çok seçeneğin de bu niyetin gerçekleşmesi durumunda fiyatlanmak istediğini de görebiliriz. Çeşitli işbirlikleri işte bilemiyorum şimdi. Böyle pek çok olasılık fiyatlanmak isteyecektir ama şu an için şey, yani hava bu kadar iştahlı değil, birazcık daha böyle devamını görmek istiyor. Devamı görüldükçe bence daha iştahlı bir fiyatlama görürüz diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi buradan sonraki aşamada Borsa İstanbul'a baktığımızda bir 14 bin puan seviyesine doğru geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Yurt dışındaki risk iştahıyla da aslında biraz paralel bakmak lazım belki Türkiye'deki tabloya. Buradan sonraki aşamada endeks uzunca bir süredir 14 bin 15 bin puan arasında gidip gelen ne olan ne ölen bir yapıya sahip. Onun için burada hangi tarafa daha yakınsın diye sormak isterim. Yani potansiyel biraz daha yukarı yönlü ivmeyi kazandırabilecek ne getiriyor, ne taşıtıyor bize? Ya da biraz daha geri çekilip güç toplayıp ondan sonra mı yukarı yönlü bir ivme beklersin?
2: Borsa İstanbul'a baktığımızda aslında açılış, şimdi şöyle bir şey takip ediyoruz. Biz şimdi 5 tane halka arz vardı mesela bu hafta. Bu her ne kadar daha küçük diyebileceğimiz halka arzlar olsa da bir miktar piyasada yatırımcıların tercihlerini değiştirdi. Yani likidite anlamında da bir değişiklik yarattı. Bir de tabii dün çok bir şok bir haber düştü. Yani piyasalar biliyorsun son 10 gündür neredeyse bu ateşkesin olacağını fiyatlıyordu. Daha pozitif taraftaydı. Belki bundan öncekilerde mesela ben bu kadar iştahlı bir fiyatlama görmemiştim ama bu sefer gerçekten bir de bunda şeyin de etkisi var. Yani yurt dışında analist petrol tahminlerinin aşağı yönde revize edilmesi gibi bu haberlerin tamamı piyasalarda böyle bir evet bu ateşkes oldu fiyatlaması beraberinde getirdi. Fakat dün Türkiye'de de bir de Trump'ın açıklamasıyla birlikte bir anda böyle her şey tersine döndü. Ya şimdi bu İran ve Amerika arasındaki ateşkes süreci çok yüksek bir volatilite yaratıyor ve önemli bir belirsizlik açıkçası. Şimdi Borsa İstanbul'un ben hareketine baktığımda birazcık daha yurt dışı ile paralel. Yani bu haber akışına çok duyarlı bir endeks takip ettiğimizi ben gözlemliyorum. Yabancı tarafına baktığımızda da mesela bugün sıcak para hareketlerinde o tarafta böyle bir negatiflik yok. Yani birkaç haftadır zaten bir giriş vardı. Bugün yani evet çıkış da yok, giriş de yok ama hani özellikle bu son dönemde bizim için yapılan uyarılara istinaden mesela bir negatiflik gözlemlemiyoruz o tarafta. Dolayısıyla biraz bu haber akışı ile ilgili bir de son gelen enflasyon verisinden sonra açıl genelde daha doğrusu son toplantıdan sonra ya Merkez Bankası faiz indirebilir mi diye düşündürdü, beni de düşündürdü ama sonra işte Londra'da yaptığı sunumda tekrar indirmeyecek işte Eylül'e kaldı gibi bir yani süreç uzuyor gibi diye tekrar yatırımcılar tarafında tekrar bir fiyatlama söz konusu oldu. Ya ben şunu gözlemliyorum. Merkez Bankası'nın notlarında, sunumunda bir faiz indirimine gittiğini işaret eden pek çok şey var, ifade var. Enflasyon eğer mesela bu ay fena değildi. Yani bir ufak bir alan açtı. Bir sonrakinde de eğer bu şekilde bir alan açarsa şimdi Merkez Bankası haftalık repo ihalelerini yapmıyor. Merkez Bankası bir kere aslında istediği anda faiz indirimi yapabilir. Yani haftalık repolara başlıyorum dediği anda bir anda aslında teknik olarak faiz indirimi yapmış demektir. Fakat bunu da öteliyor. Yani bunu da ötelediği için piyasada birazcık daha moraller bozuluyor. Ya görüntü şuna döndü. Tabii dünkü haber akışı sonrası. Şimdi merkez bankaları büyük bir ihtimalle hepsi Eylül ayını beklemek isteyecek. Öyle görünüyor. Çünkü bu haber akışı gün be gün değişiyor. Piyasalarda da bu belirsizlik, yüksek volatilite yani yatırımcılar tabii kaldıraç kullanımı da vardı bu son 5-10 gündür yani pozitife dönünce tabii. Bunlar hep böyle biraz yıpratıcı olmaya başlayacak ve büyük bir ihtimalle yatırımcılar bir noktada sabit getiriye geçip hani bu süreci izlemek isteyeceklerdir. Ama şey diyeyim yani Borsa İstanbul'da şimdi önümüzdeki haftadan itibaren de daha doğrusu 1-2 hafta içerisinde bilanço süreci başlayacak. Hisse bazlı fiyatlamalar olacaktır. Dediğim gibi yani haber akışının getirdiği volatilite biraz yatırımcıları şu an yıpratıyor diyeyim.
1: Peki banka tarafını da birazcık sormak istiyorum sana. Çünkü özellikle Merkez Bankası'nın bundan sonra atacağı adımlara ilişkin enflasyon verisinin söyledikleri biraz daha soru işareti üretmeye başlayınca bankalardaki görünüm biraz daha kırılgan hale geldiği gibi duruyor. Şu anda bankaları hem kar potansiyelleri açısından hem öz kaynak karlılıkları açısından değerlendirdiğinde orta uzun vadede taşıma kapasitesi adına ne söylersin?
2: Aslında şimdi şöyle bir şey olacak Açıl. Şimdi biz bu bilanço döneminde şöyle bir şeyi takip edeceğiz. Şimdi bu bilanço döneminde nasıldı? Yüksek bir petrol fiyatı vardı, sıkı bir para politikası vardı. Dolayısıyla biz bilançolarda bu şeyin getirdiği sonuçları göreceğiz ve burada öne çıkanlar hani farklı sektörler olacak. İşte rafineri, petrol, gıda, perakende, iletişim gibi farklı sektörler ön plana çıkacak. Bankacılık sektörü daha baskı altında kalanlardan olacak. Fakat şimdi yılın ikinci yarısında bu resim değişecek, büyük bir ihtimalle değişecek. Diyelim ki işte Amerika'da Kasım ayında seçim olacağı için bu ateşkes sürecinin Kasım ayından önce yani genel kanaat uzlaşmaya varılacağı düşünülüyor. Dolayısıyla biz bu yazı belki biraz yüksek oynaklıkla atlatabiliriz ama sonrasında bir faiz indirimi söz konusu olacak. Dolayısıyla bankacılık sektörünün hikayesi böyle sonbahar haber akışına göre belki biraz önce, belki biraz sonraya kalabilir. Ama bankacılık sektörünün bu sene mutlaka bence bir hikayesi var. Dediğim gibi yani Merkez Bankası mesela bir anda örtülü o haftalık repolara başlayarak da sürpriz de yapabilir ama buna biraz uzağız henüz. Bu anlamda ben bankacılık sektörünün bir miktar portföylerde bulundurulması taraftarıyım. Bir de tabii ki dediğim gibi yani bu NATO zirvesinden sonra birazcık daha gözler Türkiye tarafına çevrildi. Yani Türkiye fiyatlama bakımından da biraz fırsat barındırıyor. Kur tarafında bir stabilizasyon var. Faiz tarafı öyle, CDS'ler geri gelirse yani böyle biraz fırsat gibi duruyor. Fırsat olduğunda da biliyorsun hep hani bankacılık sektörü birazcık daha ön plana çıkıyor. Ya ben sadece bu gecikmeler can sıkıcı olabilir. Ama onun dışında mesela ben hani bankacılık sektörü portföyde bulundurulabilirim. Bence evet bulundurulabilir. Yılın ikinci yarısında mesela bu sektör için iyi bir hikaye var.
1: Peki kendi model portföyünüzde şu an bu andan sonra daha fazla taşımayı düşündüğünüz ve ağırlıklandırma yaparak burada belki biraz daha aktarabilirsin. Hangi sektörler, hangi hisseler var ön plana çıkan?
2: Şu anda mesela bizim orta vadeli model portföyümüze baktığımızda aslında tabii ki durumun gerektirdiği mesela iletişim tabii ki daha büyük bir payda yer alıyor. Perakende hala büyük bir şeyde yer alıyor. Onun haricinde baktığımda ben yine gıda sektörü, bankacılık mesela daha az bir paya sahip model portföyümüzde. Ama hani bu şu ana kadar aslında gelen bir model. Bundan sonraki süreçte biraz bu model değişebilir. Yani bu ikinci çeyrek bilançolarına biraz bu gözle bakmak lazım. Yani iyi bilanço geldiğinde biraz fiyatların içine girmiş olabilir. Yatırımcı burada birazcık dikkat etmesi lazım. Yani mesela bu gelen iyi bilanço açıklayan sektörün hikayesi bundan sonrasında devam ediyor mu, etmiyor mu? Biraz buna bakmak bu bilanço döneminde önemli olacak diye düşünüyorum. İşte mesela enflasyon tarafında fiyatları hızlı güncelleyebilenler aynı şekilde devam edebilecek mi gibi böyle ufak tefek bir takım sorgulamalara ihtiyaç var. Bundan sonraki süreçte pozisyon alırken bu bilanço döneminde.
1: Özellikle mesela iletişim tarafından bahsettiğin iletişim tarafında hangisini daha fazla ağırlıklı taşımayı tercih ediyorsunuz?
2: Ya biz burada Türk Telekom'u açıkçası tercih etmişiz ama hani Turkcell de olabilir şey olarak. Ben mesela biz 30'un geneline baktığımda mesela analist ortalamalarına 30 şirket için. Mesela 4-5 şirket dışında işte bu petrokimya gibi bazı şirketler hani son dönemde konjonktür gereği hızlı yükselen. Geri kalan da en az %28, %28, %30 yükselme potansiyeli var. Aslında hani Borsa İstanbul ucuz mu? Yani evet fırsat barındırıyor. Fakat şu an risksiz getiri oldukça yüksek olduğu için hani bu şeyler yatırımcıyı henüz cezbetmiyor. Yani %30 yükselme potansiyeli mesela risk almak için az geliyor. Çünkü diğer tarafta böyle acayip risksiz getiriye ulaşabiliyorsunuz. Biraz böyle yaz aylarında yatırımcının eğilimine baktığımda ben daha portföyün ağırlığını sabit getiride tutmak istediğini de gözlemliyoruz. Birazcık mesela portföylere hafif hafif bir miktar döviz eklendiğini de açıkçası bu dönemde takip ediyoruz. Dediğim gibi yani sanki yaz ayları böyle evet hisse senetleri de düşüşleri sanki fırsat olarak görecek yatırımcı. Geri kalan tarafta hani daha sabit getiride kalmak isteyecek. Ta ki Merkez Bankası'ndan o işte istenen faiz indirim sinyalini ya da adımını diyeyim görene kadar böyle bir şey var. Ama hani Borsa İstanbul'da jeopolitik riskler aşağı çekilse aslında gitmek istiyor yukarı yönlü. Ama maalesef petrol fiyatları çok da buna müsaade etmiyor. Bu birkaç gündür
1: Bir de şirket özelinde bir soru sorayım. Aslında uzunca süredir tartışılan konulardan bir tanesiydi. Vestel ve borç yapılandırması meselesi. Dolar cinsi tahvilinin yapılandırması için de bugün itibariyle bir girişimde bulunduğu, bir yetkilendirmelere bulunduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla aslında biraz belki üzerine konuşmak lazım. Hani borsada iki şirketle temsil edilen bir grup. Dolayısıyla aslında orta uzun vadede hani grubun borçluluk yapısının nasıl yönetileceği de elinde tutan yatırımcılar açısından önemli. Ne dersin?
2: Yani açıl şöyle bir şey, çok benim takibimde olan bir hisse senedi değil, yatırımcıları da yanlış yönlendirmek istemem. Ama son dönemde bütün şirketlerin bu borç, yani çok yüksek bir faiz ortamında çok uzun süre durduk. Bir sürü şirketin bu borç ve borç yapılandırma konusunda aslında sıkıntıya düştü. Hatta çok ilginç örnekler de var. Mesela işte halka arza başvurmuş, beklemiş, gelmemiş vesaire gibi böyle pek çok örnek görüyoruz. Bu da tabii ki şeyin getirdiği bir sonuç. Yani çok uzun süredir yüksek faiz ortamının getirdiği bir sonuç. Hani şirketler için de oldukça tabii zor bir dönem. Çeşitli yollar arıyorlar burada. Hani mesela halka arz bunda bir yöntem, özel sektör tahvili bunda bir yöntem gibi. Umuyorum hani bu dönem artık sonuna yaklaşmışızdır. Yani bir şekilde petrol de buna fırsat verir ve artık hani bu biz daha düşük bir faiz oranına erişiriz diyeyim.
1: Figen, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte oldun. Sorularımızı yanıtladın. Finans Merkezi'nde böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.
3: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu. Kamu spotu.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
8: Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Efendim ekranlarınız başına hemen Amerika'dan ikinci el konut satışları verisiyle başlayalım. Bu saat dilimine Haziran verisi geldi. Aylık %2.4'lük bir düşüş var konut satışlarında, ikinci el konut satışlarında. Beklenti %1 yönünde bir artış şeklindeydi. Bu önemli. Beklentilerden öteye geçerek düşüş yönünde bir veriyle karşımıza çıkıyor. İkinci el konut satışları Haziran ayı için. Önceki ise %3.7'lik bir artıştı. Dolayısıyla özellikle Haziran'da piyasa bir miktar frene basmış gibi duruyor ikinci el tarafında. Şimdi dün malumunuz oldukça hareketli bir gündü. Birlikte değerlendirdik yine günün bu saatlerinde. Özellikle İran-ABD arasındaki potansiyel bir anlaşmanın o ateşkesin sekteye uğradığı ve yine sert eleştirilerin ve sert açıklamaların Trump tarafından bilhassa yapıldığı, geldiği bir gündü. NATO zirvesini takip ettik zaten haftanın ilk iki işlem gününde. Oradan çıktılar da önemliydi. Peşine hem veriler eklendi hem yeni haber akışları eklendi derken dün herhalde bu haftanın en azından şu ana kadar en kötüsü geride kaldı mı diyeceğimiz bir gün olarak kenara yazdık. Şimdi bugüne dönüp baktığımızda nispeten daha sakin, biraz daha hazma yakın bir piyasa geneli görüyoruz. Ama detaylara bakacağız. Hadi rakamlar gelsin önce. BIST 100 tarafında bu dakikalarda özellikle yine gün içi gördüğümüz en düşük seviyelerin bir tık üzerinde bir seyirden bahsediyoruz. %0.65'lik bir düşüş var. Gün içinde en düşük 14.075 görmüştük ve 14.098'den geçiyor işlemler. İşlem hacmi daha bir saat var evet kapanmamıza ama 125 milyarla sınırlı, dünün %37'nin hatta %38 civarında altında bir işlem hacmiyle geçiyor. İlk rakamlara baktığım zaman bunu görüyorum. Bir saat kala. Şimdi dolar TL tarafında %0.06 yukarı yönlü bir hareket var. 46.87, 48'deyiz. Euro TL tarafında %0.38'lik bir yükseliş bizi 53.70-94'e getiriyor. Euro dolar paritesinde de %0.24'lük bir artış var. Orada da parite 1.14.44 seviyesinde. Avrupa borsalarına bakalım hemen. Dün özellikle satış ağırlıklı bir eğim vardı burada da ama bugün bir tek Londra'yı şimdilik kırmızıda görüyorum. %0.41 oranında geri çekiliyor. Öte yandan Paris %0.62, Frankfurt %0.60, İtalya'da da %0.91'lik yükselişler mevcut. Peki ABD borsaları ne durumda diye baktığımızda orada da yine yeşilleri görüyoruz. Dow Jones %0.12'lik daha mütevazi bir yükselişle 52.409 seviyesinde. S&P 500 %0.41 artıyor. Nasdaq'taki yükseliş ise %0.63 civarında. Şimdi birazdan ABD borsaları ve sektörel hisse bazlı detaylar konusunda Elif Canseven bize daha detaylı notlar aktaracak ama biz ABD tahvillerine döndüğümüzde bugün her 3 vadede de alımların öne çıktığını söyleyerek başlayalım hemen. 10 yıllık tahvilde getiri 4.55-51'e kadar geri çekildi. 5 yıllık tahvilde 4.28-68'e gerilediğini görüyoruz getirinin ve 2 yıllık tahvil getirisi de 4.17-65'e geldi. Son ekranımız emtia ve Bitcoin, yani aslında piyasaların neredeyse tamamını etkisi altına alan, moralleri bozan gelişmeler Brent petrolle ABD tipi ham petrol tarafında yaşanmıştı. Brent de biliyorsunuz dün 80'in üzerine zorlamıştık ama bugün bu saat diliminde %0.60'lık bir geri çekilme var. Brent 77,5 doların biraz üzerinden işlem görüyor. ABD tipi ham petrolde ise %1'in üzerinde bir geri çekilme var. Bu da bizi $72.72'e getiriyor. Peki Bitcoin? Dün Bitcoin ciddi anlamda satış baskısı altına girdi bir ara. Şimdi ise %1.60'lık yükselişle tekrar $63.000 seviyesinin üstünü deniyor. 63.031'deyiz. Buraları tutunabilecek seviyeler midir, değil midir Bitcoin için ona bakacağız. Gümüş spot tarafta %3.58'lik bir geri dönüş tabiri caizse yaşıyor. Çünkü dün 58'in de altını gördük. 60 dolar 39 sentteyiz bu dakikalarda. Hakikaten buna dünkü satışların ardından bir geri dönüş olarak bakılabilir. Spot altında da dün 4000 dolara aşağı yönlü zorlama eğilimi vardı. Ama şimdi %1.37'lik yükselişle altın spot tarafta 4133 dolardan işlem görmekte. Dolayısıyla ilk başlangıçta da sorduğum soru herhalde geçerliliğini koruyor. Dün en kötüsünü geride mi bıraktık? Peki ABD borsaları açısından durum ne? Orada teknoloji hisseleri öncelikli olarak satış baskısı yemişti ve Nasdaq özellikle etkilemişti ama aradan çıkan sıyrılanlar da oldu. Araştırma masamızdan Elif Canseven şimdi bütün bunları detaylarıyla bize anlatacak. Yatırımı Araştırma analistimiz Elif Canseven'le birlikteyiz. Elif hoş geldin yayınımıza. Şimdi hemen aslında biraz önce verdiğim mesajda da soru var. Ne oluyor? Amerika tarafında ne oluyor? Dün tahvillerde önemli oranda satış olduğunu gördük. Yani özellikle getirilerin çok yüksek seviyelere doğru hareketlendiğini gördük. Dün bugün orası biraz yumuşuyor sanki. Euro dolar paritesine baktığımızda öyle ama hisse senedi tarafıyla ilgili biraz daha detaylı bir herhalde analiz gerekiyor. Nedir notların?
2: Didem aslında baktığımızda Wall Street tarafında bugün daha yumuşamış bir piyasa görüyoruz düne göre. Dün oldukça volatil hareketler takip ediyorduk. Bugün geldiğimizde enerji teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin öncülüğünde yukarı yönlü hareketlerini sürdüren bir Wall Street görüyoruz. Özellikle Philadelphia yarı iletken endeksi güne %5 yükselişle başladı. Bu da aslında bize haftalardır tartıştığımız dotcom balonu geri mi geldi, yapay zeka balonu patladı mı sorularının bir miktar daha cevabı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada baktığımızda özellikle iki gelişmenin burada öne çıktığını söyleyebiliriz. İlk gelişme Micron teknolojisinin aslında yapay zeka yatırımlarıyla yatırımları konusundaki yukarı yönlü revizyonu. Çünkü gelen taleplerle beraber ABD'deki yeni yatırımı için, yeni tesis yatırımı için yapacağı miktarı 250 milyar dolar seviyesine çıkarttı. Piyasa bunu olumlu karşıladı ve şu an %5 yukarıda işlem görmeye devam ediyor. Diğer bir gelişme ise aslında eski Hynix'in ADR'larının bir Amerika borsalarında işlem görmeye başlayacak olması. Bugün talep toplamasının son günüydü ve baktığımızda beklenenin 7 katı ki özellikle Asya tarafında Asya tarafında biz volatil hareketleri takip ettiğimiz bir piyasayı takip ederken bugün geldiğimiz noktada Amerika borsalarının açılmasıyla KOSPI'nin altındaki en büyük şirketlerden birinin piyasanın bunu bir miktar daha olumlu karşıladığını ve teknoloji ve yapay zeka hisselerine bir miktar daha yöneldiğini söyleyebiliriz. Bu noktada aslında son birkaç haftadır aşağı yönlü hareketlerini takip ettiğimiz yapay zeka ve bolca satış gördüğümüz yapay zeka ve teknoloji hisseleri Wall Street tarafını bir miktar daha yukarı çekiyorlar. Ama piyasa şu anda aslında bir sonraki adım olan bilançolara odaklanmış durumda. Çünkü haftaya büyük yatırım bankaları aracılığıyla büyük yatırım bankaları başta olmak üzere Amerika tarafından bilançoları karşılamaya başlayacağız. Temmuz sonu itibariyle yurt içi tarafta da bilançoları karşılamaya başlayacağız. Piyasanın bir miktar daha bundan sonraki süreçte bilanço tarafına odaklanacağını söyleyebiliriz. Az önce eski Hynix'in halka arzından bahsettik. Yani Amerika borsalarında Nasdaq'ta salı günü işlem görmeye başlayacağından bahsettik ama burada önemli bir analiz de var Bloomberg tarafından yapılan Didem ve geçtiğimiz ikinci çeyreğin aslında ABD borsalarında son 5 senenin en güçlü çeyreklerinden biri olduğunu söylüyor analizde ve baktığımızda da aslında SpaceX'in özellikle halka arzıyla beraber ki bu halka arzın yaklaşık ikinci çeyrekte yapılan halka arzların yaklaşık 3'te 2'sini kaplıyordu. Toplam talebi 86.3 milyar dolar seviyesindeydi. Talep toplama seviyesi halka arzdan sonraki 86.3 milyar dolar seviyesindeydi. Fakat SpaceX'i buradan çıkartsak da totalde 131 milyar dolar kaynak toplanmasıyla beraber SpaceX buradan çıksa da 45 milyar dolarlık yine güçlü bir halka arzı takip ettiğimizi halka arz yaşadığını ikinci çeyrekte Amerika tarafından söyleyebiliriz. Ki bu da aslında pandemi döneminin yani 2021 yılından beri geçirilmiş en güçlü çeyreklerden bir tanesi. Yaklaşık 108 şirketin halka arzına takip ediyor olduk aslında ikinci çeyrekte Amerika tarafında.
1: Elif Cansever, çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın tüm bu notlar için takibi sürdüreceğiz. Sana kolaylıklar diliyorum. Biz Elif'i uğurluyoruz. Ardından da bir reklama gidiyoruz.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
7: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklam.
15: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
16: İyiyim, seni sormalı.
17: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi dünkü o hareketliliğin ardından elbette bugün biraz daha en azından haber akışı tarafında daha sakiniz diye yorumlayabilirim belki kendi açımdan ama aslında o kadar çok başlıkta oluştu ve birikti ki hepsini konuşmaya zaten saatler yetmez. O yüzden ben hemen başlayayım soruları sormaya. Birincisi hani dünden devrettiğimiz bu İran-ABD savaşı ekseninde oluşan fiyatlama ve bunun uzmanların tekrar enflasyon ve büyüme ile ilgili endişelerini bir kez daha kaşıyıp kaşımadığı sorusu. Çünkü biliyorsun hani şöyle bir hava da oluşuyor. Çok çabuk pozitifi kucak

0: Tabii.
1: Dayıp ona sıkı sıkı tutunmak isteyen piyasalar gördük. Biraz herhalde temkinli olması gerektiğini hatırlattı mı dünkü gelişmeler? Ne dersin?
0: Kesinlikle hemen daha yeni 1-2 ay önce yaşadığımız şeyin bir küçük bir tekrar hatırlatması gibi oldu. Ancak ilginç bir şekilde Trump tabii bir taraftan işte İran'a saldıracağız, İran işte sözlerini tutmuyor vesaire birçok şey söyleyip çok gergin açıklamalar yapıyor. En sonunda da ama merak etmeyin bu böyle tekrar savaşa dönmeyecek gibi bir açıklama da yaptı. Herhalde o piyasaların biraz bu ateşini söndüren tarafta o oldu gibi geliyor. Yani böyle karşılıklı bir işte birbirini yoklama, bir köşeye sıkıştırma gibi bir durum var. Ben de bunu tekrar böyle Mart, Nisan'da yaşadığımız gibi o boyutlarda bir şey dönmeyeceğini düşünüyorum tabii ki. Piyasa da herhalde bunu düşünüyor ama senin de söylediğin gibi uzun süredir böyle petrol fiyatlarının düştüğü artık ateşkesin olduğu bu konunun rafa kalktığı algısında idik. Uzun süre dediğim tabii son birkaç hafta artık zaman çok hızlı akıyor gibi biraz piyasalarda birkaç hafta uzun gibi hissettiriyor. Evet onun bir hatırlatması oldu kesinlikle ona katılıyorum ama herhalde önceki gibi yaşadığımız böyle büyük boyutlu bir dalgaya dönüşmeyecek görünen o ki. Petrol de hemen tabii 2 günde çok sert fiyat hareketlerini görünce bu bize bir negatif yansıdı piyasalara çok hızlı yansıdı. Öte yandan senin de bahsettiğin gibi uzun vadeli bakınca aslında biraz da temkini elden bırakmamak gerektiğini de hatırlattı. Çok çabuk olumlu algıya piyasalar kapıldı ancak örneğin Fed tarafında bu uzun süredir o Kevin Warsh'un ilk gelmesiyle beraber başlattıkları daha temkinli duruş halen sürüyor. Orada henüz böyle çok daha rahatladık, rehavete kapıldık tarzında bir açıklama görmemiştik açıkçası. Ben aslında biraz onu bekliyordum bu petrol fiyatlarındaki düşüş kalıcı olduktan sonra Fed de biraz daha duruş değişikliğine gider herhalde diyordum ama henüz onlar da erkenci davranmak istemiyor anlaşılan. Dün akşam da bu FOMC meeting minutleri geldi, tutanakların kayıtları geldi. Oradan da görünen o ki en son Haziran ayında faiz artışı isteyen üyeler dahi olmuş.
1: Evet, değil mi? Şimdi aslında onu da sormak istiyorum hemen. Çünkü burada tabii birkaç katmanlı olarak da değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yani bir yandan jeopolitik gerilim savaş, onun herkese, bütün dünyaya enflasyon ve büyüme üzerinden etkileri. Bunun ötesinde savaşın içinde olan ABD'nin ara seçimlere yaklaşıyor olması. Dolayısıyla hani Trump'ın piyasalarla ilgili görüşlerini biliyoruz. Yani hisse senedi tarafının güçlü olması gerektiğini her fırsatta ifade ediyor. Dolayısıyla oranın düşüşü onun çok işine gelmiyor. Yani birçok katman var ve Fed de bunlardan biri ama Fed'in içindeki yapıda da artık böyle genel ve tek taraflı bir eğilim yok. Çok karışık bir tablo var orada da. Dolayısıyla bütün bunları nasıl derleyip toparlayıp bir strateji oluşturacağımız konusunda sen ne düşünüyorsun?
0: Evet, ilk başta şeyle başlayayım o konuda da kesinlikle katılıyorum. Trump bu Kasım'daki ara seçimlere herhalde böyle yüksek enflasyonla girme gibi bir lüksü yok. Veya faizlerin yüksek olduğu bir ortama girmeyi istemeyecektir. Senle bir daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Yani Kasım'a doğru artık bu işi bir şekilde rahatlatması gerekiyor diye düşünmüştük. Bu savaşın etkisi biraz çabuk dağılır gibi oldu. Ancak bunu en büyük şeyi petrol fiyatlarında gördük. Ana manşet petrol fiyatı rakamlarında ama petrol ürünlerinde mesela buna benzer bir durum yok. Halen oranın enflasyonist etkisi biraz sürüyor. Bir de enflasyonda bir şeyin etkisi başlayınca o böyle finansal piyasalarda gördüğümüz gibi çok çabuk sönümlenmiyor. Muhtemelen önümüzdeki aylardaki durumu da Fed de görmek isteyecek. Trump da Kevin Warsh biraz da böyle Trump'a yakın bir isim gibi düşünülüyor. O yüzden Trump da çok müdahaleci olmak da istemiyor anlaşılan ama Powell da hala bu governor ekibinde Fed'in içinde onun da eskiden beri olan bir başkan olduğu için etkisi de muhtemelen bir miktar sürecektir. Söylediğim gibi Fed üyeleri arasında da böyle ciddi bir ayrışma var. Onu da gördük. Hatta bu dot plotlarda, grafiklerde de görmüştük. Dün gelen tutanaklar da bunu biraz da teyit etmiş oldu. Şimdi biraz orada bir kafa karışıklığı var aslında. Bir süredir benim de piyasada gördüğüm manzara Fed ile piyasa arasında ciddi bir ayrışma var. O da bu Amerika'daki reel faizleri çok açtı açıkçası. Petrol sert aşağı geldi. Enflasyon beklentileri gevşedi. Bunu da nereden görüyoruz? Genelde ben biraz türev piyasalara bakıyorum. Enflation swaplar dediğimiz enflasyon üzerine yazılmış türev ürünlerden veya break even rate'ler var. Enflasyon endeksi tahvillerden elde edilen beklentiler. Onlar çok hızlı aşağı geldi. Ancak Fed'le beraber fiyatlanan nominal tahvil faizleri görece çok yukarıda kaldı.
1: Evet.
0: Hatta 2 gündür onlar da yükseldi. Şimdi reel faiz çok açık. Bu aslında riskli varlıklar için bir engel. Özellikle altın mesela veya hisse senetlerinde de tabii baskı yaratıyor. Şimdi bu Fed ile piyasa arasındaki makasın bir kapanması lazım önce. Bu kafa karışıklığımızın gitmesi için benim gördüğüm.
1: Emrah,
0: Onun
1: bir
0: için
1: araya girebilir miyim? Çok özür
0: tabii.
1: diliyorum. Hemen bir parantez açayım. Çünkü İran meselesi, Hürmüz Boğazı meselesiyle ilgili İran, Umman ve Türkiye arasında Hürmüz Boğazı ile ilgili bir telefon görüşmesi yapıldığı haberi geçiyor Bloomberg terminalden. Şimdi bu tabii niye önemli? NATO zirvesi yeni yapıldı. Orada bunlar konuşuldu. Trump'la Erdoğan arasında da ikili görüşmelerde mutlaka adı geçti. Ve Türkiye'nin taraf olması noktasında Trump'ın çok net açıklamaları vardı. Yani savaşa girebilirdi, girmedi. Girseydi hangi taraftan gireceği belli zaten. Hani bunlar olmadı. Dolayısıyla hani Türkiye'yi burada arabulucu konumunu koruyor olması mühim. Bu konuyla ilgili de bir telefon görüşmesi yapıldığını anlıyoruz. Bakalım onun çıktıları ne olacak? Böldüm, özür dilerim. Hadi bıraktığın yerden devam edelim.
0: En son bu senin aslında sorunun bir açılımını yapmaya çalışıyorum. Aslında çok güzel bir soru. Şu an bir genel anlamda bir kafa karışıklığı var. Ya da daha doğrusu ayrışmalar var. Fed ile piyasa arasında ciddi bir ayrışma var. Trump'ın tabii ki isteği enflasyonun görece daha düşük, faizlerin de şu anki seviyeye göre de aşağıda olmasını isteyecektir. Kasım seçimlerine girerken. Fed'in de gördüğüm kadarıyla bu hem yeni başkan hem de içerideki bu ekibin de görmek istediği şey önümüzdeki 1-2 aylık enflasyon seyrini görmek isteyecekler. Son rakamlar çünkü böyle yukarı doğru bir trende götürüyordu bizi. Manşet enflasyon 4,2. Hatta Fed'in baktığı çekirdek PCE bile 3,40'lara gelmişti. O da aslında hedeflerden oldukça uzak. Yani petroldeki böyle 1 aylık rahatlama hemen enflasyona yansır mı? Bunun cevabını vermek güç. O anında yansımıyor. Ve ilk başta da konuştuğumuz gibi petrolde oynaklık sürecek olursa ki birkaç gün bize bunu anımsattı. Bu Fed üyelerini daha temkinli olmaya itecektir. O yüzden orada biraz aceleci olmayacaklar bence. Önümüzdeki birkaç toplantı bekle görle geçecek diye düşünüyorum. Ve diğer yandan da bu sadece petrolün düşüşü enflasyonu hemen rahatlatmayacak. Çünkü petrol ürünlerinde henüz pek bir kayda değer bir düşüş göremedik. Rafineri marjları çok yüksek. Bu da önemli noktalardan biri. O yüzden bence bu bulutların dağılması için herhalde böyle 1-2 enflasyon rakamı görmek lazım diye düşünüyorum. O da piyasaları böyle hemen rahatlatmayacaktır. Volatiliteyi biraz daha yaşayabiliriz gibi geliyor bana.
1: Peki şimdi volatilite demişken tabii biraz da içeriden bahsetmek istiyorum. Çünkü bir izleyicimiz de Murat Bey de dikkat çekmiş ki doğru, ben de birazdan zaten sana o soruyu soracaktım. Biz mesela bugün negatif ayrışıyoruz aslında. Yani dünkü satışların ardından, genel satışların ardından bugün toparlayan Avrupa piyasaları var nispeten. Asya borsaları da 3 aşağı 5 yukarı genel hatlarıyla toparlamıştı. ABD borsaları keza öyle, ama içeride bir tedirginlik hakim. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Bizde hani ucuzluk, pahalılık konuları konuşulduğunda özellikle endeks kompozisyonu biraz daha farklı algılandığı, görüldüğü için zaten orada biraz zorlanıyor anladığım kadarıyla yabancıların. Bir miktarda zaten ilgisi azalmış görünüyor hisse senedi tarafına. Ama burada önemli olan ne yöne doğru bir kırılma olacağı konusunda içeride de kafalar hayli karışık gibi duruyor. Senin gözlemlerini ve bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum.
0: Aslında bizim borsada bence iki faktör etken. Bir tanesi senin de bahsettiğin gibi endeks kompozisyonu biraz çok borsadaki durumu değiştirdi. Geçmiş korelasyonlar, geçmiş ilişkiler çok çalışmıyor artık. Sene başından beri bu yaşadığımız yükselişte de bir en büyük savunma sanayi şirketi Aselsan tabii ki bir o var. Bir de birkaç tane böyle daha görece küçük size'de olup inanılmaz büyük hareketler gösteren birkaç tane hisse senedi var. Böyle biraz daha onu spekülatif hareket olarak adlandırabiliriz belki. Genel ama ağırlıkları da borsada çok fazla olmaya başlayınca borsayı da etkiliyor tabii ki. Bu taraf birkaç tane böyle endeks sağlayıcı MSCI, hatta üstüne S&P Dow Jones, oralardan da böyle açıklamalar geldi. Hisse senedi sahipliği ve işte oradaki kompozisyon bizi rahatsız ediyor minvalinde açıklamalar, böyle raporlar yayınladılar. Şu birkaç gündür harekette herhalde o da etken gibi geliyor bana. Çünkü işte sizi MSCI Emerging Market statüsünden Frontier'a geçirebiliriz gibi beklentiler var. Hatta işte bu S&P Global'ın da benzer bir açıklaması var. Bu iyi olmadı. Bu haberler çok negatif anlamda gelişen haberler. Eğer işte statüyü değiştireceklerse belli hisse senetlerinde satış olabilir, endekslerden çıkabiliriz diye bu baskı yaratıyor. Bir de tabii ana makro anlamdaki hikaye de faiz tabii ki. Faiz ne kadar buralarda kalacak sorusu endeksi etkilenen en önemli ikinci diğer faktör. Benim de gördüğüm. Bir süredir işte acaba Temmuz'da faiz indirimi olur mu? İndirimden kastım da fonlama üst banttan geçiyor. Gecelik tarafta
1: Evet.
0: %40'tan. Haftalık fonlamaya alınır mı beklense o da olmayacak belli ki. Temmuz ayında da olmayacak gibi görünüyor. İşte birkaç böyle baktığımız enflasyonu takip eden bu web tüfe gibi endekslerden gördüm. Herhalde Temmuz ayında da enflasyon rakamımız 1.6, 1.7. Sanki oralarda olacak gibi. Aslında o da çok iyi bir rakam değil. Geçtiğimiz yıllara bakınca Temmuz ayı genelde düşük bir enflasyon olduğu bir ay olmuş. O yüzden bu enflasyon konusundaki bu katılık da çok hemen kısa vadede daha çözülemeyecek gibi. Beklentileri de kimse satın almak istemiyor. Genelde hep ex post olmuş rakama bakıyor piyasa. Herhalde ilk hamle, ilk hareket en iyimser tahmini Eylül'de olacak gibi. O da 40'ı 37'ye almak olabilir diye düşünüyorum. Ama onun için de gene 1-2 enflasyon rakamı daha var önümüzde. O da belki görüntüyü değiştirebilir. Yani bir bu endeks kompozisyondaki senin bahsettiğin yurt dışındaki bu endeks sağlayıcıların yaptığı tedirgin açıklamalar artı faizin daha uzun süre buralarda kalacak olması endeks üzerinde baskı yaratıyor. Olumlu anlamdaki şey ucuzluk belki ama sadece ucuzluk tek başına yeterli olmuyor. Onun da altını çizmek lazım. Herhalde bizi bir süre daha böyle belli bir bandın içinde baskı altında tutacak gibi geliyor bana. Bu iki faktörü alt alta koyunca herhalde ancak faiz indirimlerinin böyle daha net görüldüğü dönemde biraz daha endeksteki rally için daha rahat yorum yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi teşekkür ediyorum. Özellikle izleyicilerimizden de ilginin biraz altına doğru yöneldiğini hissediyorum. Yani ne olacak noktasında özellikle, ama ben onu biraz daha genişleteyim. Hem altın hem gümüş tarafı için beklentilerini sormak istiyorum. Burada özellikle hani 4000 dolar seviyesini altın spot tarafta hep konuşuyoruz ya, hani kırılırsa mesela ne olur? Ne gerekçeyle kırılabilir aşağı yönlü, veya hangi itici güçlerle tekrar yukarı yönlü gidebilir? O yine orada da bir karar verme noktasında gibi duruyor çünkü sanki piyasa. Ama hem gümüş hem altın için nedir beklentilerin bu anlamda?
0: Evet, altın ve gümüş aslında onlar da bu savaş başladığından beri negatif seyreden varlıklar. Normalde hep savaş zamanı altının iyi performans hep göstermesini bekleriz ama şu anki dinamik bu hızlı artan petrol fiyatlarının yarattığı faiz artırım beklentileri biraz altın üzerine baskı yarattı. Benim de gördüğüm özellikle bu Şubat'tan beri son işte kabaca 4 aydır 5 aydır Amerika'daki reel faize inanılmaz korelasyonu var altın. Hatta ikisi böyle karbon kopya gibi. Tabii ters yönden karbon kopya. ABD'de reel faiz artıyorsa altın için negatif. Reel faiz aşağı geliyorsa altın için pozitif oluyor. Neden böyle bir fiyatlama? Çünkü piyasa altını sıfır reel faize sahip bir kur gibi fiyatlıyor. Her zaman böyle olmuyor tabii. Mesela 2022'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra merkez bankaları çok ciddi alıcı oldu. Çünkü Rusya gibi dünyanın böyle en büyük ekonomilerinden biri biraz sistem dışı kaldı. Altın gibi böyle bir varlığa da çok ciddi bir talep oldu. Artı Trump seçildikten sonra bu debasement trade dedikleri dolar endeksinin zayıfladığı dönemde de tabii altına ciddi bir ilgi vardı. Şimdi ana etken, ana faktör Amerikan faizi, Amerikan reel faizi. Onda da ilk başta söylediğim şeye geri döneceğim. Bu Kevin Warsh'un gelmesi, işte yeni Fed ekibinin görece daha hawkish davranması bu ayrımı oluşturdu biraz. Nominal faizlerle enflasyon beklentileri böyle ciddi şekilde ayrıştı. Şimdi piyasa herhalde onun bir rahatlamasını bir noktada bekleyecek. O da nasıl olur? Onda da herhalde biraz böyle bir dona görmek isteyecekler. Enflasyon rahatlıyor tekrar. Biz faiz indirimlerini gündeme getirelim. Hatta ondan önce faiz artışı olmayabilir fiyatlaması gerekiyor. Şimdilik ilk faiz artışı böyle Ekim'de olacak gibi fiyatlama hala duruyor bu masada. Bu korelasyon sürecek gibi geliyor bana. Ne zaman rahatlar? Bu hemen rahatlamayacak muhtemelen. Böyle önümüzdeki bir ay içinde falan olmayacak gibi geliyor bana. Bir iki tane enflasyon rakamı görmemiz lazım. Petroldeki seyri bir görmemiz lazım herhalde. Bir süre daha altın, gümüş herhalde düşmese bile belli bir bantta böyle yukarı aşağı hareket edip yani yatırımcıların biraz canını sıkabilir diye düşünüyorum. Ama
1: Peki.
0: çok ciddi de bir aşağı hareket yaşadık. O yüzden belki de bir nokta biriktirmek için de iyi bir nokta olabilir ama Amerikan reel faizini takip etmek lazım diyorum özetle.
1: Çok teşekkür ediyorum. Oldukça önemli. Bu arada QNB ekonomistlerinin de şöyle bir tespiti var. Altın fiyatlarındaki bu gerilemeyle paralel olarak Türk vatandaşlarının elindeki ağırlık varlıklarının da yaklaşık 155 milyar dolar azaldığını tahmin ediyorlar. Dolayısıyla hani o düşüşü görenler biraz hani çıkmış ve belki de nakde geçmiş gibi bir durumdan bahsediliyor. Bakalım neler olacak, izleyeceğiz. Senin söylediğin gibi Emrah, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sana kolaylıklar diliyorum. Haftanın geri kalan kısmında görüşmek üzere. Emrah'ı uğurladık efendim. Şimdi emtia piyasaları uzmanı

0: öncelikle çok hareketli bir piyasa var. Emtia piyasası da oldukça hareketli. Hem ekonomik tarafta hem siyasi tarafta hareketli günlerden geçiyoruz. NATO zirvesi de yaşandı. Şimdi bu tablo içerisinde baktığımız zaman aslında biraz önce de yayında konuşuldu. Ağırlıklı olarak savaş sonrası artan enflasyon, artan enflasyonla birlikte tahvil faizlerinde yukarı yönlü seyri görüyoruz. Bunun sonucunda da dolar endeksi artıyor, yükseliyor. 100 seviyesinin üzerine çıktı ama burada asıl önemli olan 100.5 seviyesinin üzerinde kalıcı olması ki 101 seviyesinin üzerinde bu özellikle gümüş başta olmak üzere varlık üzerinde baskı oluşturan bir unsur. Bunun etkisini görüyoruz. Geldiğimiz nokta içerisinde de baktığımız zaman da burada özellikle eğer faizler yüksek kalmaya devam edecekse ki devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle 2026'nın sonuna kadar faiz indirimleri hikayesi 2027'de başlayacak. O zamana kadar bir miktar baskı göreceğiz. Altın fiyatlarında 3.900-4.000 bandı önemli seviye. Özellikle bu seviyenin ben kolay kolay aşağıya geçilmesini beklemiyorum. Bunun en büyük sebebi de özellikle faiz arttırımları ihtimallerinin fiyatlamaların içerisine girmiş olması. Eğer olumsuz bir enflasyon gelmezse veya yeniden savaş başlamazsa ki bu ihtimalde şu anda piyasa uzak görüyor. Ben bu seviyelerin altına gelmesini çok fazla beklemiyorum. Yukarıda ise 4.400 dolar seviyesinin kolay kolay geçilmesini beklemiyorum. Bir miktar 3.900-4.400 bandı arasında hareket eden bir ons altın görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Gümüşte de benzer hareketler olacak ama onu da hemen söyleyeyim. Bu dönemde gümüşteki aşağı veya yukarı hareketlerin boyutu altına göre daha yüksek olacaktır. Çünkü gümüş özellikle faiz ve büyüme beklentilerinden daha fazla etkileniyor.
1: Evet, şimdi gümüş tarafındaki yüksek volatiliteyi zaten birkaç aydır fazlasıyla yaşıyoruz, hissediyoruz, konuşuyoruz da. Ama her iki emtia tarafında da belki biraz volatilitede farklılık olsa da yine ne aşağı ne yukarı çok kırma yönünde bir katalizör yok gibi anlıyorum. Değişkenlik gösteriyor ya da en azından. Ya şimdi tabii sadece bunlar değil gördüğümüz ve gündemimizde başka başlıklar da var. Mesela bir El Niño başlığı var. Bu tabii Avrupa'da özellikle çok ciddi hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte maalesef can kayıplarına da sebep oldu. Dolayısıyla bir doğa olayı, bir mevsimsel durum ama üst boyuta çıkmış bir durum ve bunun tarımsal emtialar üzerinde de etkilerini görüyoruz. Burada özellikle dikkatini çeken başlıklar neler oldu? Ben özellikle kahveye tabii gidiyor aklım sürekli ve oradaki fiyat hareketlerini de merak ediyorum. Nedir özellikle dikkat çekmek istediğin başlıklar?
0: Aslında burada zaten bu ekranlarda izleyicileri çok önceden uyarmıştık El Niño etkisinden. Doğru. Hemen söyleyelim. El Niño etkisi hava sıcaklıklarının ki okyanustaki akıntıların azalma yavaşlamasıyla birlikte hava sıcaklıklarının daha fazla hissedilmesi. Özellikle Güney Amerika ve Güneydoğu Asya'da bunun etkilerini çok daha fazla görüyoruz. Bu ne demek? Güneydoğu Asya en fazla üretilen ürünler burada başında kahve geliyor. Kahve fiyatlarında yukarı yönlü seyirler görme beklentisi oldukça yüksek ki zaten bunun etkisini görmeye başladık. Keza gene soya fasulyesi gibi ürünlerde bunun etkisini görüyoruz. Güneydoğu Asya gene kahve özellikle Vietnam'da burada yağışların azaldığı, hava sıcaklıklarının arttığı bir dönem, kahve çiçeklenmelerinin azaldığı bir dönem. Bu da rekoltenin azalması demek. Bunun fiyatlamalarını görüyoruz kahve tarafında. Palm yağı, Endonezya, Malezya burada bunların etkisini görüyoruz. Pirinç tarafı keza yağışların azalmasıyla birlikte özellikle Hindistan'da muson yağışlarının azalması rekolte endişelerini beraberinde getiriyor. Pirinç özelinde bunun etkisini görüyoruz. Pamuk tarafında keza fiyatlamaların yukarı doğru gittiğini gördük. El Niño nedeniyle yağışların azalmasıyla birlikte. Tabii sadece bunlar değil. Kakao, Batı Afrika'da dünya üretiminin yaklaşık %70'i Batı Afrika'da gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada da kakao fiyatlarının yukarı doğru gittiğini görmeye başladık ki bunu da uyarmıştık. Burada rekolte endişeleri bir süre daha fiyatlamaları yukarı doğru çekebilecek. Diğer taraftan baktığımız zaman belki de buğdaya da kısa bir parantez açmak gerekebilir. Özellikle Avustralya'da hava sıcaklığının çok mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Daha

0: bir dönem olması bekleniyor. Bu da özellikle Avustralya'da buğday rekoltesinde azalma endişelerini beraberinde getiriyor. Orada da yukarı yönlü fiyatlamalar görebiliyoruz.
1: Zafer, seni yayına almışken bir de alüminyum sormak istiyorum müsaadenle. Çünkü o tarafta tabii ki hani metalleri de konuşuyoruz vesaire ama başka da katmak istediğin notlar varsa onları da alayım. Ama alüminyum özelinde de gelen sorular var. Ne dersin, neler bekliyorsun orada?
0: Alüminyum tarafında tabii ki orada özellikle Körfez bölgesi savaştan olumsuz etkilenmişti. Dünya alüminyum üretiminin yaklaşık %8'i bu bölgeden çıkıyordu. Buradaki ticareti de sayarsak yaklaşık dünya ticaretinde %10'luk bir maalesef etkiye maruz kaldı. Bu da fiyatlamaları yukarı çekmişti. Elektrikli araçlar özellikle uzak doğuda talep burada hala alüminyum tarafını destekliyor. Fakat büyüme beklentilerindeki yavaşlama bu sert geri çekilmeyi de beraberinde getirdi. Ben bir miktar daha dengeli bir piyasa olmasını bekliyorum. Ya endüstriyel metaller tarafında zaten eğer faizler yüksek kalacaksa burada zaten çok da fazla pozitif bir beklenti olmaması lazım. Ama tabii burada birkaç tane emtiayı ayırabiliriz. Örneğin bakır tarafında bakırın zaten göreceli olarak daha güçlü kaldığını görüyoruz. Ben güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yapay zeka her ne kadar son bir haftadır, iki haftadır genel anlamda diye borsalarda satış gelse bile yapay zeka sektörüne, ben burada yapay zeka altyapısında çok ciddi bir büyüme var, yatırımlar var ve buradaki emtia talebi devam edecek. Yapay zeka altyapısına yönelik emtialar öne çıkmaya devam edecek. Bakır da bunların başında geliyor. Bunları da belki önümüzdeki dönemde her ne kadar endüstriyel sanayi metalleri zayıf performans gösterse bile burada bakır tarafında güçlü bir performans görebiliriz. Ama yıl sonuna kadar en azından bir miktar temkinli olunacak dönem. Burada tarım emtialarında çok hareketli bir piyasa göreceğiz. El Niño etkisi, altın, gümüş yatay bir bantta hareket göreceğiz. Hareket marjının azaldığı bir dönemde sanayi metallerinden ise şimdilik bir miktar beklemekte ve kenarda izlemekte fayda var.
1: Özellikle herhalde bakır tarafında bugün bir yükseliş görüyorum %2,5 civarında ama yani hani büyümeyle endekslersek eğer ve büyüme noktasında da aşağı yönlü revizyonlar geliyorsa eğer hani yılı nasıl kapatabilir diye bir soruyu nasıl cevaplayabiliriz Zafer?
0: Ben bakır tarafında pozitifim. Çünkü şu anda dünyanın büyümesinin en büyük kaynağı yapay zeka ve yapay zeka altyapısı, yapay zeka yatırımları. Baktığımız zaman artık tek bir anlaşmanın bile 100 milyar doların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu da çok ciddi bir aslında talep doğuruyor bununla beraberinde. Evet. Ve elektrikli araçlar ve diğer yenilenebilir enerjiyi de düşünürsek ben burada bakırdaki yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyorum.
1: Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen. Zafer, çok teşekkür ediyorum katkın için. Sana selamlar, sevgiler diyelim ve Zafer Ergezen'i de uğurladık. Kapanışa doğru da sonuna geldik. Ben müsaadenizle kısa bir araya gideceğim. Dönüşte seans notlarında tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
4: sizin. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Vakıf.com.tr'de Vakıf Katılım. Reklam. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
12: Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arsanoğlu. Hoş geldiniz. Hemen rakamlara bakalım. İçeride borsayı kapatmamıza çok az bir zaman kala endeks tekrar 14.100'ü yukarı yönlü olarak aşmayı deniyor. %0.64'lük bir geri çekilme var. 14.098 seviyesindeyiz. İşlem hacmi hala düne oranla hayli düşük. 139 milyar lirada. Detaylarını, hangi hisseler pozitif, hangi hisseler negatif katkı yaratıyor sorusunu birazdan Mehmet Özdemir'le cevaplıyor olacağız. Paritelere geçtiğimizde dolar TL

0: De alışa geldiğimiz boyutların belki bir tık daha üstünde %0.06, yani bilmiyorum, bunu söylemeye bile belki bu anlamda değmez ama 46.87.50'ye gelindi. Dün ağırlıklı olarak %0.04'lük bir yükseliş vardı. Bu ortalamalarda devam ediyor buradaki yukarı yönlü hareket. Euro TL tarafında %0.32 oldu artış. 53.67-63'teyiz. Euro dolarda da %0.17'lik bir yükseliş var. 1.14'e çok yaklaşmış. Dün aşağı yönlü de test edilebilir mi acaba diye bakıyorduk. Bugün 1.14.36'da bu dakikalarda euro dolar. Avrupa piyasalarında ise bugün Londra negatif ayrışıyor ama 12 puanlık ve %0.12'lik küçük bir aşağı yönlü değişimle negatif ayrışıyor. Öte yandan Kakaran 40 endeksinde %0.68, DAX'da %0.68 ve İtalya'da FTSE MIB endeksinde de %1.04'lük yükselişler gözlemliyoruz. Dünün ardından buralar bir miktar toparlıyor. Küresel tarafta zaten biraz daha durum o. Ve ABD borsalarına geçtiğimizde de yine bunu görüyoruz. Dow Jones %0.20, S&P 500 %0.36 ve Nasdaq %0.40 oranında primliler. Gelelim ABD tahvillerine. Burada da bugün yine alımlar var. 10 yıllık tahvil getirisi 4.55-51'e geriliyor. 5 yıllık tahvilde getiri 4.29'un altına geldi. 4.28-68'deyiz ve 2 yıllık tarafta da 4.18 sınırına geldik artık getiriler dediğimizde. Son ekranımız Bitcoin ve emtia ekranı. Burada da Brent petrolü, ABD tipi ham petrolde dün gün içi %7'nin üzerine varan primler vardı. 80 doları zorlamıştı Brent petrol yukarı yönlü olarak. Şimdi 77 dolar 32 sentte %0.90'lık bir geri çekilme yaşanıyor. ABD tipi ham petrolde de yine dün benzer bir yukarı yönlü hareket takip etmiştik. Ama bu dakikalarda yine %0.90'lık bir geri çekilme var. 72 dolar 85 sentteyiz WTI'da. Bitcoin 63 doların hemen altından, 63 bin doların hemen altındayız. 62.905 dolardan işlem görüyor şu anda. %1.37'lik bir prim eşliğinde. Gümüş spot tarafta %3'e yakın primli, 60 dolar seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Burayı yukarı yönlü direnç, aşağı yönde destek olarak takip ediyorduk biliyorsunuz. Dün kırılıp 58'leri de aşağı yönlü test etmişti. Gümüş bugün biraz toparladı. Altın tarafında da %1.10'luk bir yükseliş var. Burada da dün 4000'i aşağı yönlü zorlayan bir fiyatlama vardı. Bugün bu dakikalarda 4122 dolardan işlemlerin geçtiğini söyleyelim. Rakamlar böyle. Sizler için hazırladığımız şirket haberleriyle devam ediyoruz. İlk haberimiz de Vestel Elektronik ile ilgili. Vestel Elektronik, yurt dışı tahvillerine ilişkin stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir bilanço yapısının oluşturulması amacıyla Holihan Lokey'i finansal danışman olarak görevlendirdi. Astor Enerji ise Amerika'da yerleşik bir şirketle 43 milyon dolar tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladı. Teslimatların 2027 yılının Mart, Ağustos ve Ekim aylarında yapılması planlanırken sözleşme tutarı şirketin 2025 yıl sonu hasılatının %5.63'üne karşılık geliyor. Ve son olarak da Arçelik diyeceğiz. Arçelik, nitelikli yatırımcılara yönelik 123 gün vadeli, sabit faizli ve vade sonunda kupon ödemeli 1 milyar lira tutarında finansman bonosu ihracı için talep toplama sürecini başlattı. İhraç tutarı yatırımcı talebine göre arttırılabilecek. Evet, şirket haberlerini de paylaştık. Şimdi sizlere bankacılık sektörüyle ilgili bir değerlendirme sunacağım. Baki Atılal'ın bir değerlendirmesi. Bu A1 Kapital Araştırmadan sorumlu genel müdür yardımcısı Baki Atılal. Özellikle bu ara çok konuştuğumuz Merkez Bankası ne zaman ne yapar? Ki buradan hareketle bankacılık sektöründeki hareketlilik ne olur'u çıkarmaya çalışıyoruz. Burada kendisinin dikkat çektiği momentum işlemlerine ilişkin önemli notlar var. Dinleyelim, ardından Mehmet Özdemir'in de katılımıyla seans notları devam edecek.
1: Ben bankacılık tarafında sadece momentum trading üzerine odaklanıyorum. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Çünkü Senin verdiğin rakamda Halkbank %10.

0: %13'ünü çıkar. O oran aşağı yukarı bir bandına falan gelir. Yılbaşından bu yana sektör 13'ünü zaten tek başına Halkbank yapmış ki garantide 5'lik eksi var. Şimdi burada faiz düşüşünden bahsediyoruz. Kredi musluklarının açılmasından ama IMF'in raporu işte en tazesi o. Sıkı para politikası devam ediyor. Enflasyon düşmüyor ki. Yani sene başında 32, şu anda 32. Sene sonunda olacak beklenti hadi en iyi ihtimal olsun diyelim 28. Önümüzdeki sene için bakıyorsun ki ona da bakman gerekiyor artık. Yani yılın yarısını geçtik. Orada da 24-25 var. Yani totalde şu ankinden 8 puanlık bir düşüş var. Bu düşüş beklentisi var. Bu kredi musluklarını hangi zaman diliminde açacaksın? Dolayısıyla enflasyon düşmesini istiyorsan o muslukların sıkılığı devam edecek ve Sayın Karar'ın açıklamalarına baktığımızda da sıkılığın devam edeceğini görüyorsun. Yani bir ara piyasa kendi kendine bir coşkuya geliyor. Faiz indirecek diye. Şimdi herkes fixte işte Temmuz'da herhangi bir şey olmaz. Olursa da fonlama maliyeti aşağı çeker. İş Eylül'e kalır. Şimdi Brent petrol düşerken böyle 80'e çıkarsa Eylül'e kalır mı? O da ayrı bir soru işareti. Fiyat yaygınlaşması ve fiyat zamları Merkez Bankası'nın kendi raporunda da var işte sağlık konusundaki düzenlemeleri takip ediyoruz dedi. Sağlık etkisini aşağı yukarı 0,25 civarında enflasyona, Temmuz enflasyonuna artı katkı var. Geçtiğimiz dönemde de şey oldu ay başında köprü yol ücretlerinde zam oldu. Onların yansımasını göreceksin. Yani çok net göreceksin onları yani kaçışı yok. Şimdi dönemsellik bazı yavaşlama emaresi gösteren sektörler bile onlar bile tekrardan toparlanmaya başlıyor. Bu toparlanma fiyatlarını yukarı çekme noktasında böyle bir atmosferde bankacılık sektörüne yani 2027'de bakarım ben ondan önce yani sana fırsat yaratıyor. Bilir yani bu fırsat yaratıyor hikayesi de şöyle bir şey. Sana hep bir fırsat yaratıyoruz
1: Evet.
0: zaten biz. Ama o fırsat uzun vadeli taşıma maliyetini karşılıyor mu? Benim için önemli olan o. Şimdi bankacılık sektörü fırsat yaratıyor. Bir ay önce de yaratıyor diyorduk. 1,5 ay önce de diyorduk. Yılbaşından bir yana %4. Yani bakıyorum burada İş Bankası %4 diye söyledim.
1: Evet.
0: Yani yapı kredi aldı 0,50. Dolayısıyla bence bankacılık sektörüne ben şu kompozisyonda girmem. Momentum oluştuğu takdirde girerim.
2: Yatırımın yolu Akbank.

0: Seans Notlar Araştırma Masamızdan araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Stüdyomuza döndük bugün. Hoş geldin Mehmet, sen de. Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi dünkü o sert küresel satışların ardından bugün Avrupa'da, Amerika'da bir miktar toparlama olduğunu gözlemliyoruz. Biz içeride henüz kapanmadık, evet, ama %0.60 civarında bir geri çekilme var. Yani tam olarak yurt dışını takip ettiğimiz söylenemez. Dolayısıyla hani biraz neden ayrışıyoruz konusunu da konuşalım istiyorum seninle. Ama bunun ötesinde öne çıkan tabii çok başlık var. Gelen veriler de vardı. Onları da biraz seninle konuşacağız. İçeriden başladığımızda ne görüyorsun yurt dışına mukayese ederek?
1: Hisselerin, hissesel ayrışmanın özellikle Borsa İstanbul'a negatif etki ettiği bir ortam var Didem bugün. Sen bahsettin aslında, dün küreselle birlikte düşmüştük. Bugün küreselle birlikte toparlanamadığımız bir gün. Ama şöyle bir baktığında aslında yükselen düşenlere çok acayip bir dün 88 hisse geri çekiliyor. Dün 12 hisse sadece yükseliyordu. O yükselen hisselerinde özellikle BIST 30'un dışında BIST 100 hisseleri olduğunu söylemek mümkün. Ama bugün Didem işte 45'e 55'lik hemen hemen bir oranla
0: daha dengeli.
1: Daha dengeli ama neden biz peki daha dengeli olduğu ortamda 1000'de 5, 1000'de 6 aşağıda görüyoruz endeksi? Çünkü endeksin en ağırlığa sahip iki kağıdı, iki hisse senedi bir miktar daha satıcılı gözüküyor. Buna biraz daha bağlayabiliriz. Şimdi Aselsan tarafında dün itibariyle devre kesicilerin çalıştığı fiyatlama bugün aynı şekilde devam etti. Bugün yine Aselsan'ı biz devre keserken gördük. Orası yine 64 puanlık bir negatif katkı veriyor. Ama BİM tarafı, Astor tarafı derken endeksin ağırlığa sahip hisse senetleri dediğim gibi işte BİM tarafında son bugünü çıkar 3 işlem gününde %5'lik bir toparlanma görmüştük. Orası bugün biraz daha geri sarıyor. Astor tarafında %3,5'luk civarında bir geri çekilme, 14 puanda o taraf negatif yazıyor derken biraz önce söylediğim nedenlerle endeksin biraz daha geri çekilmesini görüyoruz.
0: Evet.
1: Katkılar kısmına geldiğimizde Didem, belki de özellikle hem petrol tarafının jeopolitik riskler yukarı doğru giderken Brent

0: dün 80'i aşmışken tüp başın fiyatlamasını çok ciddi anlamda şaşırtıcı bulmayabiliriz. Ama hemen ikinci sıraya bak. O zaman Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları tarafında biz 350 liraların üzerini görsek de tutunamamıştık. Oralardan 330 liralara tekrar geri çizsektik. Bugün 340 liraya doğru bir hareket. Brent petrolü 78 dolara yakın, 77 dolarlarda olduğu bir düzlemi söyleyebiliriz. Buna rağmen Türk Hava Yolları'nın 15 puanlık bir katkısı var. Katılım evim derken, bu arada katılım evim tarafında yine bu hareket bugüne özgü değil. Dün de buna benzer bir şey görmüştük. Bugün altın fiyatlarının özellikle toparlığının tekrar 4100 doların üzerine atmasıyla Türk altın işletmeleri %4,5 %5'ler civarında primleniyor. Orayı belki işin içerisine katabiliriz. Sasa sabahtan bu yana çok oynak Didem. Orada bugün gördüğümüz işte yaklaşık 1,8 %2 civarındaki primler daha da yüksekti. Oraların biraz daha tepeden en azından primleri sildiği bir ortam derken biraz daha karışık bir fiyatlama var. Ama belki karışık fiyatlamanın içerisinde şunu söyleyebilirim sana. İştahsız olan hangi altı endekse bakıyoruz? Bankalar. Şimdi dün ulaştırma endeksi %4,3 civarında geri çekilirken bugün en azından onun bir kısmını, yarısını bile değil ama bir kısmını telafi etmeye çalışıyor. Ama bankacılık endeksi dün %3,3 civarında geri çekilirken bugün bir %1 daha geriliyor. Hem de hali hazırda Didem, bankacılık endeksi şu anki fiyatlamalarıyla 200 günlük harekette ortalamasına yaklaşmışken. Bunun birçok sebebi olabilir. Özel en tepesinde belki petrol bir miktar daha yüksek kalacaksa ki belki Trump'ın jeopolitik tarafta yapmış olduğu açıklamaları da takip edebiliriz. ABD'nin saldırıları devam ediyor ama en azından 80 dolara yakın Brent petrol, Fed'in faiz arttırım beklentilerinin belki birinin de bir miktar daha üzerine doğru geliyor olması, ECB'den 2 faiz arttırımı, İngiltere Merkez Bankası'ndan 2 faiz arttırımı derken bankacılık endeksinin bu manzarası belki de çok ama çok şaşırtıcı olmayabilir. Fakat müsaaden olursa diğer grafiği benim hazırladığım bir grafik vardı. Ona bakacak olursak bankaların 200 günlük hareketli ortalamasından bahsettim. Endeks tarafında da özellikle sabah bu grafiğin yine bir miktar daha benzerini göstermiştim. 50 günlük hareketli ortalamasına yaklaştığını söyledim. Bugün Didem o fiyatlama aşağı doğru sarkıyor. Biz yaklaşık 4 işlem gününde yatay kalmadan önce de bir sıçrama gerçekleştirmiştik. Nereden? 14.000 seviyelerinden. Şimdi nereye geldik? Tekrar o bölgeye doğru 14 geliyoruz.
1: 14.053 gördük bugün en
0: tekrar
1: düşük.
0: Tekrar şimdi 14.100'ün evet. Üzerinde deniyor endeks. Ama buralarda kalacak mı tabii? Burayı takip etmek lazım. Hali hazırda 50 günlük hareketli ortalamada 14.160'lar çerçevesinden geçtiğini söyleyebiliriz üstsel hareketli ortalamanın. Bir de tabii 14.000 seviyesinin psikolojik sınırı. Buranın bir miktar daha özellikle destek şimdi mahiyeti öne bir miktar daha hani konuşulurken. Evet. Bu 14.000-14.100 o zaman biraz daha kritik diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki belki satış baskısının bir miktar daha devam etmesi bu yıl içerisinde hani bundan önceki gördüğümüz düşük seviyelerde biraz daha siyasi iç gündemimizle birlikte, gündemle birlikte geri çekilmiştik Borsa İstanbul'da. Tekrar o bölgelere gelebilir mi? Orası da artık biraz daha 13.500 seviyesinde aşağısında gösteriyor. Hani buna istinaden biraz daha takip etmek lazım. Ama Didem, şimdi Aselsan derken, BİMAŞ derken şu endeksin görüntüsünün bugün STOXX 600 endeksi binde 7'ler civarında yukarıdayken işte bakıyorsun belki İngiltere tarafı yatay ama işte Almanya'da primler var. ABD tarafına bakıyorsun orada bugün yine Nasdaq öncülüğünde düne çok benzer bir hareket var. Bizim katılamamız yani biraz daha tabii düşündürücü. Neden söylüyorum? Çünkü Didem biz döngüsel hisse senetlerinde son dönemde bir toparlanma görmüştük. Onun savaşla birlikte geri çekildiği ortamda bugün onlar düştüğü yerden tekrar kalkmaya çalışıyor diyelim. Çünkü bu hisse hisse ayırabiliriz. Endeks endeks, ülke ülke ayırabiliriz bunları. Şu sabah özellikle baktığın zaman işte Çin'den gelen enflasyon rakamlarıyla oranın fiyatlaması, Japonya'nın bir miktar yukarı doğru gelmesi derken Asya seansı da çok kötü değildi. Aynen. Ama şu anda Borsa İstanbul tarafında hani o iştahı göremediğimiz bir ortamda tekrar aşağıda yatırımcıyı biraz daha destek arama noktasında düşündürüyor diyebilirim.
1: Evet, yani biraz iç gündemin orada etkisi olduğundan bahsetmemiz lazım. Hep de konuşuyoruz zaten gelen açıklamalar işte MSCI, ardından S&P Dow Jones, sonra OECD'nin yaptığı uyarı vesaire derken biraz daha yatırım ortamı anlamında özellikle yurt dışı yatırımcısının ve kurumsal yatırımcısının dikkatine sunulan bazı soru işaretleri var. Bu da herhalde biraz hisse senedi tarafına son günlerde ilgiyi zayıflatmış olabilir yorumlarını alıyoruz. Bu arada yani yabancı işlemleri de geldi aslında. Hani geçen hafta 11,5 milyonluk bir hisse alımı söz konusu. Ama önceki hafta 203 milyon dolarlık bir hisse alımı vardı. Tahvil tarafında da 572 milyonluk. Tabii tahvil için bunlar küçük rakamlar. Ama önceki hafta 448 milyar dolarlık bir alım vardı. Yani alımın zayıflaması bile aslında biraz ilginin de zayıfladığı anlamına mı geliyor? Öyle mi okuyor piyasa? Ne dersin?
0: Şöyle de okunabilir Didem. Geçtiğimiz haftalarda yani biz özellikle son dönemde bir satış baskısı olduğu zaman bunun biraz daha yabancılar çerçevesinden geldiğini zaten aracı kurum takas dağılımlarından en azından hangi kurumlarda işlem yapıyorsa bunu biraz daha görebiliyoruz. Fakat en azından haftalık menkul kıymet istatistiklerine de biraz daha yansımış. Senin bahsettiğin üzere şimdi o yüksek frekanslı işlemlerin özellikle bundan son 2-3 haftalık önce gördüğümüz süreçler işte geçtiğimiz hafta 200 milyon dolar, ondan önceki hafta 470 milyon dolara yakın alımlar derken orası biraz daha azalıyor. İşte 11,5 milyon dolarların biraz bir miktar daha üzerine doğru geldik o tarafta. Bugün mesela yine aynı çerçevede bakacak olursan Aselsan'da geri çekilmeyi bu denli gördüğümüzde girip bir bakma gereği duyuyoruz. Özellikle alıcılar ve satıcılara. Burada da yine Bank of America'nın ciddi bir açık ara farkla birinci satıcı olduğunu o tarafta görüyoruz. Şimdi tahvil tarafına baktığımızda ise aslında biz yılın başından bu yana bu manzaranın hisse ve tahvil çerçevesinde tam tersi olduğu bir düzlemdeydik. Tahvile, hisseye bir miktar daha yoğun girişler. Tahvilde daha kısıtlı bir alım şeyi vardı, serisi. Ama en azından son dönemin en yüksek işte son 4-5 haftalık sürece baktığımız zaman orada bir ciddi ivmelenme var.
1: Tahvil tarafında doğru geliyor 2 yıllık. Evet. Değil mi içeride?
0: Yani şeye baktığın zaman Didem, şimdi 10 yıllıklarda bunu sabah özellikle işte baş ekonomistimiz Aslan'ımla da konuştuk. Tahviller çerçevesinde alımları bir miktar daha görüyoruz. İşte yabancının bir ilgisi 4-5 haftalık süreçte var ama 2 yıllık tahvil faizi 10 yıllıklara baktığın zaman 33'ün altına gelmekte zorlanıyor. Hı hı. Bunu bir kere net bir şekilde 33 seviyesine doğru geldikçe burada satıcıların geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde 2 yıllıkların içinde söyleyebiliriz. Orası da 40'ın altına bir miktar daha gelmekte zorlanıyor. Dolayısıyla tahvil piyasasında küresele benzer. Yani bugün dün itibariyle 4.60'a dayan ABD 10 yıllıklarında da yine o stresin devam ettiğini görüyorsun. Dolayısıyla ben tahvil tarafındaki iştahsızlığı belki küresel taraftaki iştahsızlığa yorabilirim. Ama hisse senedi piyasasında bir miktar daha hani en azından koreli olmayan hareketleri gördüğümüzü evet söyleyebilirim. Tahvil tarafında dediğim gibi orada yaklaşık 572 milyon dolarlık bir alım var o tarafta. Şimdi hem tahvil ve hissede de en azından satıcılı olmadığımız bir haftada bir de ciddi toparlanma da var Didem. Ondan da istersen bahsedeyim. Rezervler tarafı. Şimdi rezervler tarafına baktığımızda da evet, son dönemin
1: var.
0: Ciddi anlamda iyimser bir toparlanmasını işaret ediyor. Şimdi brüt rezervler tarafına baktığımız zaman da orada 10,5 milyar dolara bir artışla neredeyse 160 milyar dolara seviyesine, 159.7 milyar dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Net rezervlerde de buna çok benzer 9.7 milyar dolarlık bir artış var Didem. Şimdi orası da 55 milyar dolar seviyesine yükseldi. Belki de Mart ayından bu yana ilk seviyelerini gördüğümüz, ilk kez bu yüksek seviyelerini gördüğümüz swap hariç net rezervler. O tarafta da
1: dolar,
0: evet 40 milyar dolara yükseldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da rezervlerde toparlanmanın sürdüğünü söyleyebiliriz. Burada birçok farklı özellikle doneyi de ortaya koyabiliriz. Ama hala her ne kadar son döneme göre bir miktar daha azalmış olsa da carry trade cazibesinin de en azından bir miktar daha korunduğu bir ortamı hem Türkiye için hem işte Brezilya gibi biraz daha gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde de söyleyebiliyoruz diyebilirim.
1: Şimdi özellikle tabii yurt dışıyla mukayese ettiğimiz zaman yani gelişmiş piyasalar karşısında gelişmekte olan piyasalar diye de biraz okumak, bakmak lazım. Bir değerlendirme yapabilir miyiz orada? Mesela kimler biraz daha fazla ön plana çıkmaya eğilimli olabilir? Bunun hatta belki yarın bir grafiğini de hazırlarız. Çünkü tabii. Savaş tabii ki küreseli bir bütün olarak etkiledi. Ama yine o gelişmekte olan piyasalar evreninde Türkiye'yi de biraz daha net konumlandırabilmek adına kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ara ara dönüp bakmak lazım. Nedir senin intiban o cephede?
0: Benim ilk yarıdaki 2026 yılının ilk yarısındaki özellikle savaş gündemiyle birlikte en büyük belki de yapılabilecek tespitlerden birisi Hürmüz petrolüne bağlı ülkelerle olmayan ülkelerin bir miktar daha ayrışması ki belki de bunun yanına büyük bir parantezle o ülkenin hangi hisse senetlerinin içerisinde bulundurduğu da önemli Didem. Biz savaşla birlikte artık ezberlediğimiz o Hindistan, Endonezya aşağı ki Endonezya'nın işte MSCI ile olan son dönemde ciddi hani konuları görüştüğü bir miktar daha hani o biraz daha Jakarta piyasasını aşağı doğru çekmişti ama Güney Kore tarafında bir miktar daha hassas olduğu bir nokta var. Ama hassas belki de yukarı yönlü hassas olduğu ne nokta ne Güney Kore tarafının tabii ki de o tarafta çip şirketleri var. Bunu zaten yılın başından bu yana konuşuyoruz Didem ama biraz daha şimdi bizim ülkemizin özellikle BIST 100'ün getirisine baktığımız zaman orada hala %20'ler çerçevesinde dolar bazlı getiriyi görmek mümkün. Bu da her ne kadar MSCI EM gelişmekte olan ülkeler endeksinin yaklaşık 6-7 puan civarında gerisinde olsa da en azından bir miktar daha pozitif getiriye işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında artık daha çok belki de bir rotasyonu konuşabileceğimiz ama rotasyon nasıl olabilir, nasıl bir senaryoda gerçekleşebilir? Petrol fiyatlarının daha aşağı geldiği ve belki de çip şirketlerinin değerini bulduğu ya da yatırımcıların değerini bulduğunu düşündüğü noktada diğer değerlemeleri makul şirketlere biraz daha kayabilir. Son dönemde getirisi biraz daha belki çarpanları geri çekilmiş. Hindistan gibi ülkeler burada bir miktar daha ön plana çıkıyor. Bizim de Didem özellikle yılın ikinci yarısında hem şu bir miktar daha faizler nerede belirlenecek? Orada da artık yani yılın sonuna kadar 37'de kalacak diyenler, 35'e bir miktar daha yer, alan açılabilir diyenler bu fiyatlamaya göre Borsa İstanbul'da performansı şekillenecektir. Ama tabii bu yılın başından bu yana zaten hali hazırda yükselişini gördüğümüz başta Destek Finans gibi, Aselsan gibi, Astor gibi, Ereğli gibi hisselerin yanı sıra daha genel alımlara bakıyor. O zaman da gözlerimiz biraz daha bankacılık endeksini arıyor. Getiri manasında yatırımcısını ilk yarıda en azından Temmuz'un 9'u itibariyle çok memnun etmedi. Ama bundan sonra bir miktar daha pozisyonlanma gösterecek mi? Orası da endeks belki 15.000'i aşacaksa bu yıl içerisinde biz bu rakamı göreceksek bu tek bacaklı değil biraz daha bankacılık, sanayi, hizmetler gibi sektörlerin de genele yayılması anlamına gelir. Böyle bir beklenti. İkinci çeyrek bilançoları bunu gösterecek mi? Belki ikinci çeyrek bilançolarının ardından gelen bilançolar bir alım fırsatı da sunabilir diyen analistleri de görüyoruz. Keza orada çok ama çok inanılmaz olumlu beklentiler yok. Başta bankalar olmak üzere ikinci çeyrekte de bizi ayrışmaya çok namzet bir bilanço dönemi bekliyor Lida.
1: Yani aslında söylediğin çok kritik bir şey var. Bu sadece dünyada değil, tabii içeride de çok konuştuğumuz değerlemeler.
0: Kesinlikle.
1: Gerçek değerlemelerin, gerçek rakamların ve bu konuda aracı kurumların tavsiyelerinin karşılık bulduğu bir zemin aslında nereye baksan biraz sallantıda gibi. Yani Amerika'ya bakıyorsun, teknoloji firmaları balon mudur değil midir diye konuşurken işte yani S&P 500 4500 aşağı zorlamıştı vesaire. Yani her yerde bir değerleme sorunsalı var. SpaceX mesela.
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: oralarda belki de daha büyük.
1: İşte evet. Onu söylüyorum. Bunun bir yerine oturması lazım. Neyse borsayı kapattık. Gong için ben sana veda ediyorum şimdilik. Yarın görüşürüz.
0: Görüşmek
1: olur
0: üzere.
1: Mu? Peki buyurun.

0: Evet, BIST 100 bugünü %0.60'lık geri çekilmeyle 14.105 puan seviyesinden noktaladı. Tam da 14.100'ün biraz üstünde. 152 milyar lirayla sınırlı kaldı işlem hacmi. Dünün %24 civarında altında. Küresele çok paralel gidemedik. Biz bir miktar daha düştük ama diğerleri dünkü sert satışların ardından biraz daha toparladı. Nasıl okumak lazım peki bunu diye soracağız şimdi. Philip Portföy Fon Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu benimle birlikte bugün. Metin hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Didem. Sağ ol Didem, sen de iyisin.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi biz biraz negatif ayrıştık bugün ama baktığımızda kompozisyona BIST 100 açısından özellikle hani 46 hisse çıkmış, 53'ü düşmüş. Düne göre biraz daha dengeli sanki. Yine de nasıl değerlendirmek, nasıl okumak lazım diye sormak isterim sana. Hem iç hem dış gündem nasıl bir fiyatlama ortaya koydu?
1: NATO zirvesinde Trump'ın İran'la ateşkes benim açımdan bitti açıklaması sonrasında bir heyecan yaşadı global piyasa tarafı. Orada risk off modu açılmış oldu. Ama orası hızlı bir şekilde toka trade'e geri döndü. Biz negatif ayrıştık. Dolayısıyla görüntüde ki bizi etkileyen faktörlerin arasında özellikle bu endeks işletmeciliği yapan, endeks hesaplaması yapan şirketlerden almış olduğumuz bizim uyarılar sanıyorum bizde bir miktar negatif ayrışmaya sebep olmuş gibi gözüküyor. Zira yine faiz indirimiyle ilgili beklentileri de son çeyreğe, sonbahar aylarına bırakmış gibi gözüküyor. Bankacılık tarafını kastediyorum. O taraftan da endeksin destek alamadığını görünce bir yatayda bir bant içerisindeki endeks salınımına da devam ediyor. Burada hani 14.100 daha önceki boşluk bıraktığı seviye olması sebebiyle buranın bir destek olduğundan, kısa vadeli bir destek olduğundan bahsedebiliriz. Yukarıda da yani yukarıda 15.200 diyelim, daha biraz daha vadiyi uzatıp bakacak olursak aşağıda da 13.500 arasında bir bant kırılmamış oldu. Ama tabii burada yatırım temaları devamlı olarak değişiyor. Bu geçişleri yakalamak gerekebiliyor yerli tarafta. Yurt dışı tarafı konuşacak olursak yurt dışı tarafta yani bu çatışmanın çok da kalıcı olmayacağına dair bir iddia devam ediyor. Fiyatlamaların, negatif fiyatlamaların çok da kalıcı olmaması beklentiler dahilinde. Bize yansımalarına baktığımız zamansa burada hani enerji fiyatları üzerinden bir fiyatlamaları yapmıştık. Şimdi tekrardan ikinci çeyrekte bunun etkilerini görmeye başlayacağız. Sanıyorum onu yakın zaman içerisinde daha çok bilanço konuşmaya başlarız. Orada da havacılığın konuşulması gerekiyor. Havacılık beklendiği kadar kötü bir yakıt ekstra maliyetine maruz kalmamış gibi gözüküyor. Dolayısıyla ondan dolayı bir miktar talep görebilir. Bu taraf biraz daha şanslı gözle bakılıyor olabilir. Kimya, petrokimya tarafında ham madde üreticileri olmaları sebebiyle ve bunların da fiyatlarının yukarı gitmesi sebebiyle bunlarda da ilgi alakanın devam etmesi beklenebilir. Yani seçici olarak aslında senin de bahsettiğin gibi böyle çok böyle endeks düşüyor, hatta bazı hani yüz dışına çıktığımız zaman fiyatlamalar olarak baktığımızda böyle 12 binler 13 binlere fiyatlarına düşmüş sektörler ve şirketlerden bahsedebiliriz ama burada yani piyasanın kendi içerisinde bir fırsat kovaladığından da bahsedersek yanlış olmaz. Bu kapsamda değerlendirmek lazım. Dediğim gibi önümüzdeki dönem biraz daha ikinci çeyrekle ilgili sonuçları konuşmaya başlayacağımız bir dönem olabilir. Yurt dışında teknoloji teması konuşulmaya devam edecek. Ukrayna'da özellikle şey tarafında Ukrayna'nın Rusya içlerindeki rafinerileri vurması ve bir yakıt sıkıntısı çıkartması, bu da yine enerji fiyatlarını ve arz sıkıntılarını tekrardan gündemimize taşır. Piyasaları etkilerini takip etmeye devam ederiz. Hürmüz'deki Boğaz'daki enerji akışı da tabii burada birinci planda takip edeceğimiz bir şey.
0: Önemli olacak tabii.
1: Önemli olacak. Gündem maddeleri bunlar. Bunları takip etmeye devam edeceğiz.
0: Metin çok azmış gibi gündem maddeleri bunlar diyorsun. Yenileri eklenmeden biz bunlarla bir baş etmeyi başarabilirsek zaten sorun kalmayacak. Çok teşekkür ediyorum katkın için. Hepinize selamlar, İyi sevgiler günler. Diyelim. Çok mersi. Metin Taşçıoğlu'nun kıymetli yorumlarını da aldık efendim. Seans notlarını ben noktalıyorum. Bir araya gidiyorum. Dönüşte günden kalanlarda tekrar görüşelim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım. Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, baktınız
4: sizin. Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
5: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün

0: Katılım.com.tr'de vakıf katılım.
1: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Tekrar merhabalar. Saatler 18.20 oldu. Günden kalanlarda bir kez daha karşınızdayım. Ben Didem Arslanoğlu. Hemen rakamlara bir göz atalım isterseniz. İçeride borsayı birlikte kapattık az önce. Seans notlarında %0.60'lık bir geri çekilmeyle günü noktaladı. Endeks 14.105 puan seviyesinden. Bankacılık endeksi %1.17 geriledi bugün. O tarafta hala bir sıkıntı var. Ancak ulaştırma endeksine baktığımızda da %1.5'a yakın bir prim oluştuğunu gördük. Özellikle Türk Hava Yolları'nın da bugün endekse pozitif katkısı olduğunu söyleyelim. İkinci sırada pozitif katkısı aldı 13 puanla ama sonuçta %2'ye yakın da primle günü noktaladı. Tüpraş da bugün tabii petrol fiyatlarından da etkileşimle %3'lük bir prime kavuştu ve 23 puanlık bir pozitif katkı da Tüpraş'tan geldi. Buna rağmen karşı tarafta Aselsan ve BİM'in özellikle 69 ve 28 puanlık negatif katkılarının tabii endekse biraz daha fazla baskı yarattığını söyleyebiliriz. Buna bir de Astor'u da katacak olursak 17 puan da oradan geliyor aşağı yönlü. İşte 3 aşağı 5 yukarı zaten hesap ortaya çıkıyor. 14.105'ten bir kapanış. Dolar TL %0.06'lık yükseliş, 46.87.52'deyiz. Euro TL tarafında %0.25'lik bir artış, 53.64.35'e getiriyor pariteyi ve Euro Dolar tarafında da 1.14.30'a gelinildi. Burada da %0.11'lik bir yükseliş var. Geldik Avrupa borsalarına. Londra negatif ayrışıyor demiştik ama buradaki negatif ayrışma bir miktar daha sınırlı. En azından bu dakikalarda %0.09'a düştü buradaki geri çekilme oranı. Ve Paris, Frankfurt DAX ve İtalya tarafında ise alımların biraz daha hızlandığını söyleyeyim. Paris'te %0.92, Frankfurt'ta %0.82 ve İtalya'da %1.10'luk değer artışları var. Geliyoruz ABD borsalarına. ABD tarafında da Dow Jones'da %0.27, S&P 500'de %0.54 ve Nasdaq'da %0.72'lik yükselişler takip ediliyor. Son ekranımızda birazdan gelecek, orada özellikle petrole bakacağız ama ABD tahvillerinden önce hızlıca bahsedeyim. Burada bugün alımlar var ve o alımlarla birlikte her 3 vadede birden getirilerin aşağı yönlü olarak biraz daha hızlandığını gözlemliyorum. Ben özellikle saat 17'deki buluşmamızdan bu yana ABD 10 yıllık tahvildeki getiri 4.54.71'e, 5 yıllığınki 4.27.98'e ve 2 yıllık tahvil getirisi de 4.17.44'e kadar düştü. Ve işte bu son ekranımız Brent petrolle, ABD tipi ham petrolle başlamak istiyorum öncelikle. Çünkü özellikle dün tabii ortalığı karıştıran riskli varlıklara satış getiren Brent ile ABD tipi ham petroldeki sert yükselişler olmuştu. Bugün burası da bir miktar duruldu. %1.28 geriliyor Brent, 77 dolar sınırında aşağı yönlü de test edecek gibi sanki. Ve ABD tipi ham petrolde de %1.73'e vardı düşüş. 72 dolar 24 sente kadar da geldik. Bu esnada Bitcoin tarafındaki alımlar biraz daha arttı. %1.65'e ulaştı primler. 63.090 dolara doğru bir hamle var. Gümüş spotta %3.5'a yaklaştı alımlar. Burada da 60 dolar 30 senteyiz. Ve spot altında %1.26'lık yükseliş. Fiyatı da 4.128 dolar seviyesine getiriyor. Rakamlar böyle. Şimdi Marbaş Menkul Değerlere gidiyoruz buradan ve Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bana eşlik edecek. Telefon attığımızda kendisi. Sertaç hoş geldin yayınımıza. Hiç lafı uzatmadan şunu sormak istiyorum. Öncelikle ardından da tabii değerli notlarını dinleyeceğiz ama biz neden bugün yurt dışı piyasaları tam olarak takip edemedik? Bizi ayrıştıran sence nedir?
2: Bizi ayrıştıran ana nedenlerden bir tanesi aslında yurt dışında gelen uyarıların bir miktar tedirginlik yaratması. Hala istediğimiz şekilde yabancı yatırımcıyı içeriye çekemezken bir de bu tarz uyarılar alıyoruz. İçeride de belli bir denge bozuluyor ya da eli gitmiyor insanların. İki, zaten bankaların maksimum faiz verebilecekleri bir vade sonunu kapattık. Faize ciddi bir teveccüh vardı sabit getirilere. para akışında sorun vardı borsaya. Oradan da bir darbe yedik. Yurt dışı Hürmüz'ü nispeten daha hafif fiyatlarken, petrol fiyatları o kadar riskli varlıklara dönmemişken biz hala bankacılık tarafında özellikle yabancının eksik gelmesiyle birlikte yeterli alımları yapamıyoruz. Oyuna bankacılık girmediği zaman da ne Türk Hava Yolları bunu kapatabiliyor buradaki açığı, ne de işte diğer tarafta baktığımız zaman oyunun içerisinde Aselsan ve Astor'da olmayınca kapatabilecek şirket sayımız çok az. Çünkü sanayide hala işler iyi gitmiyor. Diğer tarafta baktığımızda rakamlar ve bilançolarda çok büyük sıçramalar beklemiyoruz. O yüzden aslında özetlemek gerekirse yerli yatırımcının parabolik yükselişleri hariç tuttuğumuzda bankalar hariç bir beklentisi kalmamış durumda. Bankalar tarafına da ana hareketi, çünkü bilançoları iyi beklenmediği için, yabancıya bakıyoruz. Yabancının gelişine bakıyoruz. Yabancı da son dönemde böyle biraz keyifsiz kalınca biz yükselişlerde gerçekten ciddi anlamda ayrışmış olduk. Şimdilik teknik anlamda önemli bir yeri savunduk. 14.080-14.050 diyeyim. Buranın altındaki kapanışlar özellikle stoplanmayı biraz daha hızlandırabilir. Ama esas hikaye, biz kısa bir süre içerisinde eğer 14.600-14.900 hattının üzerine doğru kendimizi atamazsak bu seneyi de ıskalayacağımız bir borsa yılı arasına yazabiliriz. Ama sanki enflasyon datası ve Merkez Bankası'ndan gelecek faizle birlikte öyle bir eğilim yakalayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Sertaç, değerlendirmelerin için. Kolaylıklar diliyorum. Haftanın geri kalan kısmında sizlere diyelim ve hız kesmeden Londra'ya gidelim. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bugün karşımızda. Hoş geldin Ceren, nasılsın?
3: Merhabalar Didem, hoş bulduk. İyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Seni böyle ekranın diğer yanında fiziken görmek çok keyifli oluyor. Gerçi telefondan bağlandık. Dün tabii aktardığım bilgiler hepsinden önemli ama bugün şimdi Avrupa tarafında yine Londra biraz sanki negatif ayrışıyordu. Küçük bir negatif değişimle birlikte ama yine bir toparlama sinyali olduğunu gözlemliyoruz. Dünkü sert satışların ardından nedir şimdi orada satın alınan hikaye, bir reaksiyon mudur? Bundan sonrası için neler beklenebilir Avrupa piyasalarında ve elbette elindeki diğer notlar için söz sende. Nazar değdirdim galiba ben bu arada yanımda derken görüntüde bir donukluk oldu. Beni duyabiliyor mu acaba Ceren? Pekala, o halde biz tekrar deneyeceğiz. Vallahi billahi benim nazarım değdi. Biz QNB Türkiye'nin altınla ilgili, özellikle Türk yatırımcıların altın pozisyonları ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi paylaşalım sizlerle. O arada Ceren'i hazırlayalım. Buyurun.
4: QNB ekonomistleri altın fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'de tüketici talebini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Rapora göre Şubat ayından bu yana Türk vatandaşlarının elindeki altın varlıklarının 155 milyar dolar azaldığı tahmin ediliyor. QNB'ye göre altının Türkler nezdindeki geleneksel bir tasarruf aracı olma niteliği göz önüne alındığında geçen yıl yükselen külçe altın fiyatları olumlu bir getiri etkisi yarattı ve yurt içi talebin gücünü artıran bir katalizör görevi gördü. Notta bu nedenle sıkı para politikası ve İran savaşına ek olarak altın fiyatlarındaki düşüşün hane halkı tüketimindeki yavaşlamaya katkıda bulunduğunu düşünüyoruz ifadesine yer verildi. Öte yandan Haziran ayında toplam yurt içi altın varlıkları bir önceki aya kıyasla hafif bir artışla 560 milyar dolar oldu. Notta artış hızı bir miktar ivme kazanmış olsa da hala tarihsel ortalamaların önemli ölçüde altında ifadesine yer verildi.
1: Evet, Ceren Dilekçi Köseoğlu tekrar hazır. Ceren, yemin ederim benim galiba nazarım değdi, bu mercekten sonra oldu. Onun öncesinde asla böyle bir şey yaşamazdık. Çok özür diliyorum senden öyle bir şey yaşattıysam eğer, ama seni dinliyoruz.
3: İdem, merhabalar. Evet, Avrupa borsalarında bugün iyimser bir seyir var ağırlıklı olarak İngiltere dışında. İngiltere borsası yatay seyre döndü sabah saatlerinde. Orada kayıplar biraz daha sertti. Tabii Avrupa'da bugün hikayeye baktığımız zaman dün negatif ayrışan, en kötü performans sergileyen madencilik sektörü bugün %3.4'lük primle öne çıkıyor. Onu teknoloji sektörü %2.8'e ulaşan primle takip ediyor. Petrol fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesi, Brent petrolün varilin 76 dolar seviyesine sarkması risk iştahını bugün yeniden beslemekte. Aynı zamanda tahvil faizlerinde yeniden Avrupa'nın genelinde düşüşe geçtiğini takip ediyoruz. Bugün baktığımız zaman tabii öne çıkan sektörlerden bahsettik. İngiltere borsası yatay seyrediyor demiştik. Bunun temel nedeni sağlık grubunun en kötü performans gösteren sektörlerden biri olması. Çünkü İngiliz şirket AstraZeneca hisseleri %7 civarı değer kaybıyla işlem görüyor haber akışı kaynaklı. Bu da İngiltere borsası üzerinde negatif fiyatlamaya yol açıyor. Diğer tarafta artık gözler yavaş yavaş ikinci çeyrek bilanço sezonuna çevriliyor ki kurumlar beklentilerini paylaşmaya başladılar. Burada beklentiler çok yüksek. Yani Samsung'un bilançosunda görmüştük aslında. Her ne kadar şirket karını 19 kat artırmış olsa da beklentiler o kadar yüksekti ki yatırımcıları tatmin etmemişti açıkladığı bilanço. Avrupa'da da durum aslında aynı. Çünkü beklentiler oldukça yüksek. Mesela UBS bugün paylaştığı raporda ikinci çeyrekte karlarda %10 ve üzerinde bir artış görmüş beklediğini ifade etti. Hem bu sene hem de önümüzdeki sene için Stoxx 600 endeks tarafındaki tahminlerini de yukarı yönlü revizyona gitti. Bu sene sonuna kadar %8'lik bir yükseliş beklentisi var. Önümüzdeki yıl sonuna kadar ise %19'luk bir yukarı yönlü potansiyel görüyor Avrupa endekslerinde. Tabi bilanço sezonunda aslında şirketlerin, yatırımcıların seçici olması gerektiği vurgusunu da yaptı şirket. Lüks tüketim, temel tüketim ürünleri, ilaç, bankacılık ve sanayi sektörlerinin öne çıkmasını bekliyor bu bilanço sezonunda. Diğer tarafta bugün her ne kadar petrol fiyatlarında yön aşağı olsa da doğalgaz fiyatları üzerinde bir baskı var. Bir ay sonra ilk kez Avrupa'da doğalgaz vadeli kontratları 50 euro megawatt.

0: Gözlerim parlıyor gibi.
1: Aynen öyle. Şimdi ya çok gündem var ama ben istersen şuradan NATO'dan başlamak istiyorum ya. Uygun mudur senin için de? Biz çünkü yani, bu haftaya yani pazartesi gününe NATO'nun tabii NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleşiyor olması çok önemli bir mevzuydu. Büyük beklentilerimiz vardı. Trump dahi şunu da söyledi. Hani Ankara'da olmasaydı katılmayacaktım. Ankara'daysa vardır bunda bir hikmet deyip geldim dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak yaptıkları o ilk basın toplantısında yani tozuyla da tabii çok büyük övgülerle söze giriyor. Her zaman yaptığı gibi bu ikinci dönemin Türkiye-ABD ilişkileri açısından en zirve, en iyi dönemi olduğundan da bahsediyor. Ve tabii önemli toplantılar yapıldı. Savunma Sanayi Forumu çok önemli bir kısmıydı yine zirvenin. Ne kaldı elimizde senin hafızanda bundan sonrasında böyle öteye götüreceğimiz hangi başlıklar var sence?
0: Vallahi ben tabii uzaktan izledim yani savunma sanayi uzmanlığında yok ama finans tarafını piyasaları ilgilendiren bir şey var mı diye baktım. Bir kere NATO yani hakikaten miadını doldurmuş gibi en azından Amerika'nın nazarında. Dolayısıyla zaten Trump da yani Türkiye ya da Tayyip Erdoğan olmasaydı gelmeyecektim diyerek bunu resmileştiriyor. Türkiye imaj olarak hakikaten bir imaj kazandı, bir saygınlık kazandı. Çünkü en güçlü olduğu alanlardan birisi savunma ve NATO. Bir de işte diyelim ki dünya lideri geliyor, sizi övüp övüp duruyor yani. Bunu da kattığınız zaman bir de başkentte her türlü de önlemi almışsınız. Herhangi bir olay olmamış. Ondan sonra güzel ağırlamışsınız.
1: İyi bir makro tanıtım. Rahat rahat koşmuş. Değil mi?
0: Evet, iyi bir tanıtım, iyi bir şey, organizasyon. Yani anlaşmalar şirketler arası olmuş olabilir. Yani var zaten işte.
1: 50 milyar dolardan bahsediyor.
0: Dolar ama yani gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Göreceğiz. Yani Amerika çünkü NATO için harcama yapmak istemiyor. Amerika'nın işin içinde olmayacağı bir projenin de bundan sonra ya da daha önce de öyleydi zaten yürümesi zor olur. Dolayısıyla Amerika'nın niyeti de hakikaten bir kuruş harcamamak ya da yeni bir NATO kurmak. Ama öyle anlaşıldığı için Türkiye'yi yanına çekmek istiyor Amerika. Türkiye ile beraber hareket etmek istiyor. Bu yani övgülerden ben onu tahmin ediyorum. Evet. Ve de bu NATO'nun yani şey Avrupa, Amerika oralarda bir işi olmayacak. Öyle büyük bir NATO'da olmayacak. NATO'nun yeni NATO'nun Amerika'nın gözünde yeni NATO'nun diyelim.
1: Peki İsmini doğru olur, evet.
0: Hedefi Çin. Çünkü Çin hakikaten böyle sollamış geliyor son sürat ekonomik şeyleriyle. Bir de askeri şeyini tamamlarsa üzerinden nasıl bir siyasi hegemonya ya da kültür hegemonyası koyacak onu bilmiyoruz.
1: Doğru.
0: Ama yani bu gidişte hakikaten dünyayı devralacak gibi görünüyor. Amerika da buna hazırlık yapıyor. Ve önümüzdeki herhalde bir yüzyılını
1: böyle planlıyor.
0: Çin'e yönelik olacak. Yani nasıl ki geçmişte Rusya'ya yönelik olarak bir NATO'yu kurdu. Avrupa bu temel aktörlerden birisiydi. Avrupa'yı koruyacaktı. Yani şimdi Çin'e yöneldi. Çin de süratle silahlanıyor. Ordu kuruyor. İşte robotlar dans ediyor. Yani o robot gösterisini ben hiçbir yerde görmedim mesela.
1: Onu sadece yani herhalde dans için üretmediler.
0: İşte yani dans ve futbol oynuyor ama savaşacaklar daha sonra. Ya yani dolayısıyla Çin de silahlanacak. Nasıl bir hegemon olacağını da göreceğiz. Yani Amerika'yı aratır mı aratmaz mı onu da yani ben belki görmeyebilirim ama
1: Allah'ın
0: dünya görecek.
1: Allah'ın versin. Niye canım? Yani şimdi hiçbirimiz görmesek mi acaba
0: daha
1: öyle
0: az,
1: bir şey?
0: Daha küçük, daha vurucu, daha güçlü, işte daha bir dayanışmacı ve Amerika'ya daha az ekonomik yük olabilecek bir NATO. Yani Türkiye herhalde bunda yer alacak. Öyle anlaşılıyor. İsrail'i koyacaktır herhalde. Yani az sayıda böyle ülkeyle böyle yeni bir güç

0: Dolayısıyla burada önemli olan Avrupa kesiminin kendi savunmasını nasıl kuracağıydı. Bu NATO içinde olmayacak. Yani muhtemelen olmayacak.
1: Yani o çıkacak mı diyorsun? Çünkü çıkmakla da zaten tehdit etti ama...
0: Çıkmak değil. Belki NATO şeye kalacak, Avrupa'ya kalacak.
1: Ama Türkiye onun içinde hiç mi olmaz diyorsun öyle bir formülde?
0: Olabilir. Niye olmasın?
1: Çünkü
0: Yani
1: Avrupa
0: hayır
1: önemli
0: şöyle
1: ekonomik
0: olmalı
1: olarak.
0: demiyorum ben. Ama bizim Avrupa'yı savunmak için bir şeyimiz olması lazım. Yani bir tatlan, bir
1: Tabii.
0: havucumuzun neyi yani bir
1: Tabii.
0: motivasyonumuzun
1: Neye
0: olması
1: karşılık
0: lazım.
1: bunu yapıyor
0: Neye karşı?
1: olmamız
0: Ben
1: lazım?
0: tam üye olmadığım, kararlarını benim vermediğim bir bölgenin savunmasını niye yapayım yani?
1: Tabii.
0: Dolayısıyla Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Öyle görünüyor. Hem silah üretimi bakımından hem insan gücü bakımından Avrupa'da doğru dürüst bir ordu yok gibi. Yani bunu
1: Oluşturmaya
0: söylerken
1: başladılar
0: ya
1: gerçi onlar da
0: başladılar
1: ülke
0: ama
1: bazında
0: yani
1: ama.
0: refaha ermiş toplumlar yani şimdi kime asker alacaksın, askerliği kime yaptıracaksın? Yani ancak göçmenlere yaptırtabilirsin. Yani o refaha ermiş insanların sahaya çıkıp askerlik yapması çok zor artık bu aşamadan sonra. Yoksa vatanlarını yani herhalde seviyorlardır ama ona göre.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu önümüzdeki dönemin çok kritik bir şeyi. Türkiye'den bunu bence talep edecekler. Bunun sesleri geliyor zaten. Hazırlıkları da yapılıyor. Ama yani Türkiye'de hakikaten eli son derece güçlü. İsteyecektir Türkiye'de
1: Tabii.
0: yani. Beni de tam üye yapın, şöyle üye yapın diye. O zaman daha bir kolaylaşır bu savunma alanındaki işbirliği. Ama bir yandan da aynı şekilde Amerika'nın kuracağı şey içerisinde yer alabiliriz. Çünkü orada birbirleriyle çelişen bir durum yok. Yani Amerika yeni bir savunma şeyi kurarsa örgütü bunu Avrupa için kurmayacak.
1: Tabii.
0: Avrupa ile mücadele için kurmayacak. Çin için kuracak. Bizim orada hakikaten Çin'e de sırtımızı dönmemizin bir getirisinin olması lazım.
1: Olmaz. Peki Abdurrahman abi şimdi bu senaryo içerisinde Rusya nerede olacak? Yani Rusya ile ABD arasındaki o soğuk savaş dönemindeki durum artık yok tabii. Yani daha farklı bir noktada ama yine de Rusya'nın da Çin'e yakınlığını biliyoruz.
0: Evet.
1: Türkiye de Rusya ile önemli konularda ticaret ortaklığı yapıyor. O sence bir çıkmaz sokak yaratmaz mı ki işte Katsa yaptırımlarının
0: Vallahi
1: kaldırılması
0: şimdi
1: konusu
0: tamam.
1: zaten gündeme gelmesi konusu Rusya-Türkiye arasındaki
0: Şimdiye kadar yaratabilirdi de
1: ticarette.
0: zaten. Ama zaman zaman yarattı. Hakikaten bunu şimdiye kadar en azından başarıyla götürdük diyelim. İzlenen politikanın şeyi. Yani her iki tarafla yani Rusya ile de görüşüyoruz. Savaş açan taraf. Savaşan ve karşı koyan taraf olan Ukrayna ile de görüşüyoruz. Diyalog halindeyiz. Bu güzel bir şey. Batı ile de diyalog halindeyiz. Aynı zamanda NATO üyesiyiz. Dolayısıyla biz orada yani bizim bir şeyi sürer ama Rusya'nın ne olacağı Rusya şu anda Çin'le beraber. Ama unutmayalım yani Rusya ile Amerika 2. Dünya Savaşı'nı kazandılar. Hatta Çin de aynı taraftaydı. Dolayısıyla yarın öbürsü gün bir sıcak çatışma anında kimle kol kola girecek bu belli değil. Çin girmeyecek bu kesin. Çünkü Çin'e karşı olacak ama Rusya taraf değiştirebilir. Rusya çünkü kökleri itibariyle, insan şeyi itibariyle, kültürü itibariyle Batı'ya ait. Batılı bir şey. Çin çok farklı bir kültür. Tamamen Batı karşıtı bir kültür. Dolayısıyla Çin'in yanında yer almayabilir ama bu aşamadan sonra Rusya'dan ziyade hedef Çin. Rusya zayıflatılıyor gibi geliyor bana bu savaşla beraber. Ama silah gücü yani şu anda da NATO ile baş edebilecek şey güç Rusya. Çin yeni silahlanıyor. Dolayısıyla şu anda Çin ve Rusya birlikte olduğu için de dünya dengeli halde devam ediyor Amerika'ya karşı. İşte önümüzdeki dönemde Avrupa'da silahlanacak. O kötü bir şey. Çünkü Avrupa'nın sicili bu anlamda bozuk. Ne zaman silahlandıysa savaşa yol açtılar. Savaşı başlattılar. İki savaşlar, iki dünya savaşı da Avrupa'dan başladı. Aynı zamanda Japonya'da silahlandırılıyor. Yani o da anayasasını değiştirecek, ordusunu kuracak. İşte şimdiki o Takaichi başbakan falan buna hazırlanıyor. Anayasayı değiştirecek çoğunluğu da elde etti. Tam Amerikan taraftarı, Çin düşmanı. Dolayısıyla Amerikan adına silahlanmaya başlayacak. Yani o da oyuna dahil olacak. Çin ve Almanya ne zaman hakikaten böyle silahlandıysa birilerine dayılandı. Yani hiç istisnası yok. Yani Çin bile bak yani daha silahlanmadan Çin'e karşı yok Japonya.
1: Japonya.
0: Dayılandı yani.
1: Yani NATO'dan sen dedi, girdik Tayvan'a,
0: yani sen Tayvan'a müdahale edersen benim bir yani savunma hakkım da var.
1: Evet. Yani. Evet. Peki şimdi Abdurrahman abi yani biz daha ne Rusya Ukrayna ne İsrail Filistin ne İsrail İran savaş etkilerinin ABD İran aynı zamanda yani İsrail'in başlattığı ABD'nin sonra üstlenerek devam ettirdiği savaşların hiçbirinin etkisi ve daha sonlanmadığını bile bildiğimiz savaşlar. Şimdi sen yepyeni cephelerden bahsediyorsun, ittifaklardan bahsediyorsun.
0: Doğru mu? Dinamikler sürecek yani.
1: Peki bu piyasaları nasıl etkileyecek? Yani şimdi biz hani tam böyle bir dakika işte bu yaşandı evet ama bir şeyler normalleşiyor gibi sanki. İşte 60 günlük süreç içerisinde bir anlaşmaya varacaklar vesaire diyorduk. İşte bu hafta ne olduğunu gördük. Yine belki varacaklar anlaşmaya ama.
0: Kalıcı bir barış zor İran'da. Ama yani iki tarafta pek savaşmak istemiyor. Yani Amerika savaşmaktan yoruldu ve geri çekildi. Çok uzakta bir savaş. Yani kendisinin doğru dürüst bir çıkarı da yok. Yara aldı Amerika. İran ise kendisini ispatladı. Ama o da çok büyük hasar aldı. Yani yıkımın nereye vardığını tam bilmiyoruz. Bir hakikaten normalleşme olsa da işte medya gitse, insanlar söylese falan o zaman ortaya çıkacak. Ama İran'ın bir kazanımı oldu. Şey, Hürmüz Boğazı ve de Basra Körfezi'nin kontrolü. Oranın tapusunu devralmak üzere. Bu son çıkan çatışma da onun üzerine. İran diyor ki, ya ben bir burada rota belirledim. Gemiler çıkabilir Hürmüz'den ama bu rotayı geçmemek üzere. Bu rotada da kalmak şartıyla. Rotadan çıkanı vururum. Vurdu. Hiç şey yok. Toleransı yok. Vurdu. Bir vurdu, iki vurdu, üç vurdu. Dolayısıyla İran'ı bir herhalde teste tabi tuttular. Kararlılığı var mı? Kararlıymış.
1: Amerika'da karşılık vurdu. Verdi
0: yok,
1: ama.
0: Amerika'da yanıt verdi. Tamam. Evet. Ama yani bundan sonra İran'ın hegemon gücü Hürmüz'ün üzerinde olacak. Burası benim diyecek. Ben karar vereceğim. Onu diyor zaten. Dolayısıyla o diğer 6 Arap ülkesi de yani o zaman kısmen İran'ın hegemonyası altına girmiş olacak. Oradan gemilerini çıkartmak için belli rotaları izleyecek, belli bir para ödeyecek vesaire. Yani İran'ın temel kazancı da o olacak bence. Çatışma da oradan çıktı ama iki tarafta savaşı tırmandırmıyor. Yani bu kısa süreli bir şey. Trump'ın da belirttiği gibi. Piyasaların durumu da aşağı yukarı bunu gösteriyor.
1: Dün yoksa, 80'i yukarı yönlü zorladık. Ama şimdi orada, bugün 77'ye
0: orada
1: doğru
0: daha da önemlisi İran'a verilen petrol satış izninin iptali. O ile şey birleşince tabii. Savaş yani o zaman hakikaten hem bir yandan vuruşmaya başladın bir de İran'ın küresel petrol arzını artırmaya yönelik işte pazarı almıştın, izin vermiştin. Onu iptal ediyorsun. İran dünya üçüncüsü petrol üretiminde. Dolayısıyla onun etkisi ama yine de ölçülü bir artış diyebiliriz. Dolayısıyla eğer o izni tekrar geri verirlerse yine petrolde bir düşüş görebiliriz.

0: benzer düzeylere gelebilir ama...
1: Yani, 77'nin aşağısı biraz zorlanıyor şu an. 77 doları aşağı yönlü test ediyor.
0: Ankara'da NATO'dan çıkan bir sonuç aslında şu, Rusya'ya karşı birlik mesajı verdiler.
1: Avrupa.
0: Evet, Avrupa artı işte Trump da buna razı oldu. Sonuç bildirisine de koydular. İşte resimde de üye olmamasına rağmen Ukrayna Cumhurbaşkanı geldi, resmin içerisine girdi, destek sözü de verdiler. Dolayısıyla hani NATO öldü bitti diyoruz ama yine de şey yani misyonunu tamamladı, öldü bitti, misyonunu tamamladı diyoruz. Ama o sırada Rusya'ya karşı da bir ortak tavır
1: ortaya kondu. Peki Abdurrahman abi, teşekkür ederim. Şimdi bu aslında hani bütün piyasaların, bütün bu konuştuğumuz başlıklar önümüzdeki dönemde çeşitli haber akışlarıyla, çeşitli gelişmelerle belki de piyasalara yön verecek bazı hareketliliklere, yani haber akışına yol açabilir. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla bunun çerçevesini bizim için çizdiğin iyi oldu. Şimdi biraz daha güncele gelip şu an itibariyle piyasalarda ne oluyor ne bitti kısmı ile ilgili yorumunu alayım. Mesela dün her yer kıpkırmızıydı satışlarla. Biz de öyleydik. Bugün yurt dışı toparlıyor, biz toparlayamıyoruz. Bizdeki, yani toparlayamıyoruz dedim, %0.60 düştük ama 14.500'de geçemeyen bir borsa var yukarıda. Nasıl yorumluyorsun bunu? Ya burada bir kırılma bekliyor musun sen?
0: Yani küresel piyasalarda bir kar realizasyonu isteği var, baskısı var. Ama ayakta tutan temel etken yapay zeka ve yatırımlar. Yani yatırımlar fiilen yapılıyor, para aktarılıyor, geri dönüşü sorgulanıyor ama fiziken bir şey var, yani bir şeyler var. Ve bu yapay zekaya yönelik çeşitli sektörler piyasaları ayakta tutuyor, beklentiler vesaire. Ama fiyatlar tarihi düzeylerde, hatta geçmişteki bütün tarihi düzeylerini aşmış durumda. Bu kez de farklı değil. Daha büyük boyutta olabilir ama balon sonuçta oluştu. Şişmeye devam edebilir biraz daha. Bir süre şişik kalabilir ama eninde sonunda patlayacak. Patladığı zaman da bence çok büyük gürültü, etki yaratacak. Yani bir dünya krizi, resesyon vesaire gibi, bunalım gibi, depresyon gibi etkileri olacak.
1: Ağzından bal damlıyor yine.
0: Olacak ama yani bu hayatın gerçeği. Yani kaç senedir
1: bizim... Ya bunu yönetmenin 2000... bir yolu yok mudur?
0: Yolu yok. Ne kadar iyi yönetirsen balonu o kadar fazla şişirirsin. Yani iyi, ne kadar ustasan, ustaysan balonu şişirmeyi o kadar iyi becerirsin. Şişirirsin, şişirirsin. Sonuçta patlama o kadar büyük olur. Aynen Grisman gibi. O kadar uzun süre piyasaları çok iyi yönetti. Yönetti, balon şişti. 2008'de patladı. 2008'den bu yana, 2009'dan bu yana, yani o sırada bütün piyasalar yükseliyor. Yani bir sene sonra işte o dünyaya yön veren, piyasalara akıl veren gurular falan uyarıyordu. İki sene sonra uyardı, 2013'te uyardı, 2014'te uyardı, 2020'lerde uyardı. Hala da 2026'ya geldik. Hala yükseliyor. Bir gün bunun geri dönüşü olacak mutlaka.
1: Yani saat bir kere, her gün bir kere yani, doğruyu gösterecek.
0: Tabii ki, yani bu olacak, ondan kaçış yok. Yani bu, ben yani Amerika'da seçimlerin, ara seçimlerin şu ya da bu şekilde çok büyük sorun ya da sonuç yaratmadan atlatılmasının bu anlamda iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Yani balonu patlatmama anlamında. Yoksa o seçimle beraber balon patlayabilir. Yani seçimden çok sürpriz şeyler çıkar. İşte
1: evet, o bir eşik yani.
0: Eşik. Önemli bir eşik. Peki, ondan Türkiye... sonra Amerika'nın tutumu da savaş konusunda daha sertleşebilir.
1: Daha sertleşebilir.
0: Başka alanlar da olacak.
1: Bir dakikan var.
0: Yani İran değil ama yani İran da olabilir. Yine de ama başka da olacak. Yani savaş bitmeyecek. Bu aynen yüzden, bak siz, peki, o sizinle zaman... konuşuyorduk hani her başkan kendi savaşıyla gelir. Tabii. Trump da kendi savaşlarıyla geldi. Bir savaşta değil. Birden çok. Savaş sürecek. Yani hayatımızın gerçeği bundan sonra. Bunun şeyi yok. Yani
1: bunu
0: kaçışı yok.
1: Böyle kabul edip yönetmeyi
0: ama Türkiye de buna hazırlanıyor. Yani kendisini savunmaya. Bu tarafta iyi. Ama geçmiş o sakin, güzel günleri aramayalım. Buna rağmen piyasalar, işte varlık fiyatları rekorlarda. Evet. Ama bunun da bir sonu olduğunu bilelim.
1: Peki, buraya da bir nokta koyalım ama bunun da bir sonu olduğunu bilelim. Bu programın da bir sonu var, onu da bilelim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Abdurrahman abi, katılımın için efendim günden kalanları noktalıyoruz. Sırada Ecem Ağat var 60 dakikada. Benden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ben Ece Maat. Jeopolitik riskin bir kez daha arttığı, tansiyonun arttığı günlerden geçerken NATO zirvesinde geride bırakmış durumdayız efendim. İkili ilişkilere dair önemli çıktılar var. Zaten program içerisinde de değiniyor olacağız. Biz ilk bölümde bunun dışında neleri konuştuk bu hafta boyunca? Bazı ikili ticaret anlaşmalarını konuştuk. Özellikle Türkiye cephesinde Kanada ile bir STA imzalanması söz konusu. Sürece dair gelişmeleri konuşarak başlayacağız. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü Profesörü Doktor Pınar Artıran bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la birlikte hem NATO'nun fiyatlamalar üzerine etkisi hem Borsa İstanbul'da gelecek dönemde nelerin aslında hangi hisse senedi piyasalarının öne çıkabileceğini hem de makro anlamda bu balon temasının biteceğini veya devam edeceğini konuşmaya sormaya çalışıyor olacağız. Ve son bölümde turizm diyeceğiz efendim. Ömer Faruk Dengiz bizimle birlikte olacak. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı. Hepsinin öncesinde her zaman olduğu gibi günün öne çıkan günden başlıkları diyelim. 60 dakika başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta hızlı toparlanma kaydetti. Brüt rezervler 3 Temmuz haftasında 10,5 milyar dolar artışla 159,7 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de Mart ayından bu yana ilk kez 40 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı 3 Temmuz haftasında 11,5 milyon dolarlık hisse 572 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. Öte yandan yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatları geçen hafta 3,3 milyar dolar geriledi. QNB ekonomistleri altın fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'de olumsuz bir gelir etkisine yol açarak iç talepteki yavaşlamaya katkıda bulunduğunu belirtti. Banka ekonomistleri Şubat ayından bu yana altın stoğunda 155 milyar dolarlık zarar yazıldığını tahminlerinde yer verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kaydettiklerini söyledi. Şimşek, Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makro finansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz değerlendirmesine yer verdi. ING, Fed'e yönelik beklentileri doğrultusunda doların yıl sonuna ve 2027'ye doğru hafif değer kaybetmesini öngördü. Kurum yıl sonuna sonunda Euro-Dolar çaprazında 1.18, Dolar-Yer çaprazında ise 158 seviyelerini öngörüyor.

0: Ve ABD-Türkiye ilişkileri açısından baktığımızda NATO zirvesinde iki önemli başlık konuşuldu. Birincisi katsa yaptırımlarının kaldırılacağına dair mesajlar. İkincisi de F-35 konusuydu. Trump Türkiye ile ilişkilerin yeniden güçlendirildiğini belirterek F-35 satışına ilişkin henüz karar vermediğini ancak karar vereceklerini söyledi. Türkiye'nin NATO'nun askeri açıdan en güçlü ikinci ülkesi olduğunu vurgulayan Trump, Türkiye çok iyi bir müttefik, Türkiye ile çok güçlü ilişkilerimiz var dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırma konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. %1'deydik, %2'ye çıkardık, şimdi de %5 hedefine ulaştık dedi. Tüm müttefiklerin %5'lik savunma bütçesi çağrısına cevap vereceğini söyleyen Trump, ülkelerin planlarını hızlandırması gerektiğini vurguladı. Trump, bütün ülkeleri planlarını hızlandırmaya teşvik ediyorum. Mümkün olduğunca kısa sürede bu hedefe ulaşmaları önemli. %5 yıllardır ulaşılması gereken bir hedefti diye konuştu. Biden döneminde Türkiye dahil birçok ülkeyle ilişkilerin kötüleştiğini savunan Trump, 5 Kasım seçimlerinden sonra bu tablonun değiştiğini söyledi. Trump, bugün Türkiye ile çok iyi ilişkilere sahibiz dedi. F-35 savaş uçaklarına ilişkin de konuşan Trump, bu uçakların dünyanın en iyileri olduğunu ve birçok ülkenin bu uçakları istediğini belirtti. Trump, Türkiye'ye F-35 satışı konusunda henüz karar vermediğini, F-35'lerin hangi ülkelere verileceğine ilişkin karar vereceklerini söyledi.
0: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü Profesörü Doktor Pınar Arttıran bizimle birlikte. Pınar Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Ece Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sizinle bir miktar ikili ilişkiler ve ticaret anlaşmaları üzerine odaklandığımız bir yayın olacak. Neden? Aslında son dönemde Türkiye tarafından da dikkat çeken gelişmeleri takip ediyoruz. Bir içerisiyle başlayalım isterim. Çünkü Kanada ile bir anlaşma olup olmayacağı noktasında ilerleme kaydedildiğini görüyoruz ki Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı tarafından serbest ticaret anlaşması için görüşmelerin başladığı belirtildi. Böyle bir noktadayız. Burada da aslında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. NATO zirvesinden de çıkan çıktılarla beraber baktığımızda hani pozitif bir havanın olduğunu söylemek mümkün. En azından Türkiye açısından, ikili ilişkiler açısından, ama siz nasıl değerlendirirsiniz bu süreci? Hani Kanada STA'sından yola çıkacak olursak Türkiye yeni oluşan bu jeopolitik düzlemde oyunu kuralına göre oynayarak aslında bundan bir avantaj sağlayabilir mi?
2: Çok yerinde bir soru canım. Çünkü biz Başkan Trump'ın ikinci döneminden beri aslında olabildiğince kural bazlı küresel ticaret sisteminde sıkıntılar yaşadığımızı biliyoruz. Genel olarak ülkeler ikili ticaret anlaşmaları ve bölgesel ticaret anlaşmaları yoluyla pazar erişimini sağladıklarından Türkiye'nin olabildiğince bunun gerisinde kalmaması gerekiyor. Bir de şunu da aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Türkiye'nin dış ticaret politikası Avrupa Birliği ile olan gümrük birliği ile doğru orantılı olmak zorunda. Çünkü gümrük birliğimiz gereği dış ticarette öncelikle Avrupa Birliği üçüncü ülkelerle ikili bir ticaret anlaşması ya da serbest ticaret anlaşması yaptıktan sonra Türkiye ancak ondan sonra yapabiliyor. Ve biz biliyoruz ki Avrupa Birliği'nin yıllardan beri Kanada ile mevcut olan bir serbest ticaret anlaşması zaten var. Bu bir asimetri yaratıyordu yıllardır. Yani Kanada'dan Avrupa Birliği'ne ihraç edilen ürünler gümrüksüz, kotasız olarak Türkiye'ye girerken Türkiye'nin ürünleri bu imkandan yararlanamıyordu. Dolayısıyla Kanada ile 7 Temmuz tarihinde başlatılan gerek Cumhurbaşkanımız nezdinde ve Başbakan Carney, Kanada Başbakanı Carney nezdinde, gerekse mevkidaş bakanlar nezdinde başlatılan konuşmalar son derece olumlu. Ve genel olarak medyaya yansıyan bilgilere baktığımızda da bunun daha çok teknoloji ürünleri ve özellikle madencilik alanında önemli açılımlar içerecek bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Aslında madencilik tabii ki çok önemli, çünkü bugün yaşadığımız yüzyılda işte nadir elementler, kritik mineraller olsun, pek çok devletin bunları kullanarak aslında ürün üretimine, gerek teknoloji gerekse mal üretimine devam ettiklerini görüyoruz. Aslında Kanadalıların yıllarca Türkiye'de işte altın madenleri işlettikleri, hatta tahkim sürecine gittiğimiz bir davamızın da olduğu, fakat daha sonra bunun bir atalete girdiği bir durumda Kanada ile Türkiye Cumhuriyeti arasında böyle bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanması aslında mevcut jeoekonomik zamanın ruhuna da uygun. Aksi takdirde pazarlara erişimde zorluk var. Ama tabii bunu yaparken olabildiğince taraflı tarafların birbirlerinin dış ticaret açıklarını gözden geçirmek suretiyle iki tarafın da menfaatine olacak şekilde bir müzakere yapmaları gerekir. O anlamda Türkiye'nin son zamanlarda başlattığı en önemli serbest ticaret anlaşması girişimlerinden bir tanesi diyebiliriz. Ama tabii bir müddet vakit alacaktır çünkü serbest ticaret anlaşması akdetmek hiçbir zaman kolay değildir. Sadece mal ticaretine bakmıyoruz burada. Hizmetler ticareti olabilirse normalde bizim Avrupa Birliği gümrük birliğimiz sadece mal ticaretini kapsadığı için üçüncü ülkelerle olan anlaşmalarımızda da pek hizmet ticaretine giremiyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Ama Kanada ile yapılan serbest ticaret anlaşması taslağına bakacağız. Umarız ki bir noktada hizmetler ticareti, hatta kamu alımları ve hatta Türkiye'nin çok iddialı olduğu hizmet sektörlerinin de açılımını sağlayacak bir anlaşma olmasını umarız.
0: Hocam çok kısa, orada bir miktar vakit alabilir dediniz ama genel olarak bu anlaşmaların yürürlüğe girmesi döneminde ne kadarlık bir süreç geçtiğini gözlemliyorsunuz? Hani o bir miktar vakitten ne anlamamız lazım?
2: Ya yürürlüğe girmek açısı da çok büyük değil, zorun değil Ece Hanım. Aslında müzakere kısmı çok önemli. Çünkü takdir edersiniz ki siz bir ülkeyle ticaret anlaşması imzaladığınız zaman pazarınızı o ülkenin operatörlerine, ekonomik operatörlerine açıyorsunuz. Açtığınız zaman da ne oluyor? Piyasadaki yerli oyuncular bir rekabetle karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden de böyle bir pazar açılımı sağlayacak bir serbest ticaret anlaşması imzalarken kendi piyasanızdaki rakip yerli oyuncuların menfaatleri zarar görecek mi görmeyecek mi, bunun bir ekonomik analizinin yapılması lazım. Dolayısıyla o sebeple bu müzakereler sürer. Olabildiğince dediğim gibi yerli oyuncuları zedelemeden bu piyasa açılımlarını yapmak lazım. Yoksa daha sonra yürürlüğe girmesi anlamında çok büyük bir sorun yok ama dediğim gibi ticari menfaatleri gözetmek lazım.
0: Hocam ticari menfaatler noktasında aslında içeride siz de bahsettiniz. Avrupa tarafı en çok konuşulan konulardan bir tanesi yaptıkları ikili ticaret anlaşmaları kapsamında. Şimdi 1 Temmuz itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ile bir ticaret anlaşması devreye girdi. Onun dışında Mercosur STA'sının yürürlüğe sokulması söz konusu. Öte yandan ABD, Kanada, Meksika arasındaki STK'nın da yenilenmesine dair görüşmeler sürüyor ama orada bir sonraki üçüncü görüşmenin de 20 Temmuz'da üçüncü turunun yapılacağını biliyoruz. Böyle bir ortamda tüm bunların aslında Türkiye'nin dış ticareti ve ihracat pazarları açısından doğurabileceği risk faktörleri hakkında neler söylersiniz?
2: Çok önemli, şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma, Başkan Trump'ın bütün saldırgan ticaret politikasına, korumacı ticaret politikasına rağmen Avrupa Parlamentosu'ndan yeşil ışığı aldı. Dolayısıyla 1 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girdiğini görüyoruz, en azından geçici bile olsa. Şimdi bunun sıkıntısı nedir? Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yapılan bir ticaret anlaşması vesilesiyle Amerika'nın ürünleri aynen daha önceki örneklerde konuştuğumuz gibi gümrük vergisiz, kotasız Türkiye Cumhuriyeti topraklarına girecektir. Ama bizim Amerika ile bir ticaret anlaşmamız olmadığı müddetçe bizim Amerika'daki ürünlere, rakip ürünlerimiz Amerikan pazarına Avrupa Birliği üzerinden aynı imkanlarla giremeyecek. Dolayısıyla bu tip anlaşmalar yapılırken Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle, ister bu Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ticaret devi olsun, isterse daha küçük bir ülke olsun, bizim her zaman bu asimetri nedeniyle bir sorunumuz var. O pazarlara direkt erişimimiz açısından. Bunun çözümü nedir? Olabildiğince Avrupa Birliği bu ülkelerle, şimdi vermiş olduğumuz örnekte Amerika Birleşik Devletleri ya da Mercosur'la yapılan anlaşma, Türkiye'nin hemen benzer anlaşmaları akdetmesi lazım. Aksi takdirde o ülkelerin ürünleri bizim ülkemize serbestçe girerken bizim o ülkelerin ürünlerine serbestçe girme imkanımız olmadığı için anlaşma yapmadığımız sürece orada bir tıkanıklık oluşuyor. Yani burada bir sıkıntımız var. Ama son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla hakikaten ülke, özellikle Ticaret Bakanlığı'nın aktif olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde Birleşik Krallık'la olan serbest ticaret anlaşmamızın revize edilmesiyle ilişki görüşmelerin de 5. turuna girdiğini görüyoruz. O da çok önemli bir gelişme. Görebildiğimiz kadarıyla hem Birleşik Krallık tarafında hem de Türkiye tarafında gerçekten bir istek ve iyi niyet var. Bu serbest ticaret anlaşmasının anlaşmasının olabildiğince hizmetleri de kapsaması, kamu ihalelerini kapsaması, bir yandan da Türkiye'nin körfezdeki ülkelere baktığını da görüyoruz. İslam örgütüne üye ülkeler, bunların hepsiyle olabildiğince pazar çeşitlendirmesi yapılması gerekiyor Ece Hanım. Aksi takdirde o kadar fragmente olmuş, parçalanmış bir dünya ticaret durumundayız ki şu anda Amerikan başlığının yaratmış olduğu yeni sistemde bu ikili ve bölgesel ticaret anlaşmalarını yapamazsak son derece atıl kalıyoruz. Hem de bir yandan da korumacılık duvarları hepimiz farkındayız yükselmekte. Amerika'nın çeşitli vergiler koyduğunu görüyoruz. Farklı soruşturmalar altında Avrupa Birliği'nin keza son geçtiğimiz ay içerisinde müthiş korumacı yeni önlemler, ticari kısıtlamalar getirdiğini görüyoruz. Bunların hepsi Türkiye'nin üretimi ve ihracatı için maalesef kısıtlamalar. Bunları aşmak için olabildiğince ikili ve bölgesel ticaret anlaşmalarına dönüş yapıyor olmamız lazım.
0: Hocam orada aslında söylediğiniz detayları hem ABD tarafından olan hem Avrupa tarafından olan geleceğim ama onun öncesinde şeyi merak ettim. Şu anda Avrupa Birliği'nin hali hazırda STA imzaladığı ve bizim imzalamadığımız pazarlar arasında en çok aslında ticaret anlamında risk barındıran pazarlar hangisi? Adım atmamız ivedilikle gereken.
2: Hindistan.
0: Hindistan değil mi?
2: Hindistan, daha önceki yayınlarda da konuştuk biliyorsunuz. Avrupa Birliği ile Hindistan bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. Keza Vietnam, Asya'daki bize rakip olabilecek bazı sektör gruplarında ama Hindistan bunların en büyüğünün başında geliyor. Özellikle otomotiv sektörü, tekstil sektörü, tarım sektörü. O anlamda Avrupa Birliği'nin Hindistan'a verdiği açılımlar nedeniyle Hint ürünleri Avrupa Birliği pazarına serbestçe girip oradan da Türk pazarına gümrük birliği hasebiyle serbestçe girecekleri için müthiş bir rekabetçilik problemi yaşayacağız. O sebeple bizim başta Hindistan olmak üzere Meksika'da Mercosur, Avrupa Birliği'nin Mercosur'la yapmış olduğu anlaşma dahil olmak üzere bütün bu gelişmekte olan ekonomiler, G20 ülkeleriyle yapılan anlaşmaların hepsi bizim için potansiyel tabii ki tehdit oluşturuyor. Bir yandan da bilmiyorum vaktimiz kalacak mı ama Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arasındaki meşhur USMCA dediğimiz serbest ticaret anlaşması eğer bu haliyle yenilenemezse Meksika ile ilgili bir takım sınırlamalar da Türkiye'nin başına patlayacak. Belki yeri gelirse vaktimiz kalırsa ondan da
0: hocam,
2: konuşabiliriz.
0: Hocam hazır konu açılmışken oradan devam edelim aslında. Oranın yaratabileceği riskleri sormuş olayım ben de. Tekrar döneriz vaktimiz kalırsa diğer konulara.
2: Şöyle hemen söyleyeyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın meşhur bir serbest ticaret anlaşması vardır. Eskiden NAFTA dediğimiz Başkan Trump birinci döneminde zaten bunu revize etmişti. Fakat Başkan Trump'ın birinci döneminden ikinci döneme geçerken biz Çin'in uluslararası piyasalarda müthiş bir elektrikli araç ürettiğini ve piyasa lideri olduğunu gördük. Ve açıkçası Çin'in pek çok fabrikasının da Meksika'da olduğunu da gördük. Hem Avrupa Birliği'ndeki meşhur otomotiv firmaları ve hem de Çinlilerin bazı otomotiv fabrikalarının Meksika'da olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Başkan Trump ikinci döneminde göreve gelir gelmez dedi ki benim birinci dönemde Meksika ve Kanada ile imzalamış olduğum serbest ticaret anlaşması artık ihtiyaçlarımı karşılamıyor. Çünkü dünyada o inanılmaz bir elektrikli araç sektörü var, ekonomisi var. Ben Amerikan firmalarının bu yarışta geride kalmasını istemiyorum. Dolayısıyla biz bu anlaşmayı tekrar revize edeceksek 10 yılda bir gözden geçirme yerine senede bir kez gözden geçirmeyi öneriyorum diyor Meksika'ya. Tabii ki bu Meksika'nın işine gelmiyor. Niye Amerikan başkanı bunu istiyor? Çünkü Çinliler Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle elektrikli araçlara koymakta olduğu ticaret kısıtlamalarını bypass edebilmek için fabrikalarını Meksika'ya taşıyıp elektrikli ya da konvansiyonel arabaların üzerine Meksika malı dedikleri zaman aslında Çin malı olan araba Amerikan piyasasına doğrudan giriyor. Amerika'da buna engellemek için, bu piyasaya doğrudan girişi engellemek için ne yapıyor? Diyor ki ben o eski günler kalmadı. Bu ticaret anlaşmasını sadece belirli sınırlamalarla ancak kabul ederim. Bunun Türkiye etkisine Meksika üzerinden Amerika'ya satamadığı elektrikli araçları o zaman Türkiye'ye ve diğer ülkelere Çin bocalamaya devam edecek. Hmm. Zaten biliyorsunuz elektrikli araçta bir fazla üretim fazlası var. Bizim elektrikli araçlara, Çin menşeli elektrikli araçlara koyduğumuz ilave gümrük vergileriyle ilgili DTÖ'de bir davamız var. Eylül ayında açıklanacağını tahmin ediyorum. Muhtemelen biz o davayı kaybedeceğiz. Çünkü hukuka aykırı bir gümrük vergisi koymuştuk Çin ithalatına. Dolayısıyla biz zaten çok sıkıntıdayız. Çin'den ithal edilen araçlarla ilgili, bir de Meksika üzerinden Amerika'ya hiç giriş yapamazsa bu araçlar, o zaman ne olacak? Bu araçların Avrupa piyasasına, Türk piyasasına aşırı miktarda girişi ve Türkiye'deki diğer üreticilerin zorda kaldığını gördüğümüz bir durumla karşı karşıya kalacağız. O yüzden bize yansımaları çok önemli.
0: Peki hocam, yani şunu merak ediyorum. Şimdi mesela bizim Çin elektrikli araçlarıyla ilgili DTO'da bir davamız var. Çünkü haksız bir vergi koyduk dediniz. Öte yandan baktığımızda hani sektörel bazlı aslında hani ABD'ninkini de sıkça konuşuyoruz ama hani Avrupa'nın da attığı adımlar var. Bunlar hukuki anlamda mesela karşılığı var mı diye soracağım. Çelik sektörü mesela son dönemde çokça konuşuluyor. Orada ciddi bir şekilde kotaları azalttılar. Şimdi bunun da sektörel anlamda da içeriye çok büyük etkileri olacağı konuşuluyor. İhracat rakamlarını ciddi anlamda Avrupa'ya çok fazla ihraç ettiğimiz için. Dolayısıyla bu taraflarda ne adım atılmalı?
2: Şöyle, çok doğru bir soru sordunuz Ece Hanım. Aslında tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin de Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi elektrikli araç ithalatı başta olmak üzere tabii ki kendisini koruması gerekirdi. Ama zannediyorum biz orada bir strateji hatası, tabii ki kasıt yoktur ama bir strateji hatası yapılmış. Avrupa Birliği'nin Çin kaynaklı elektrikli araç ticaret kısıtlamasına baktığınızda bunun bir genel koruma önlemi olduğunu görüyorsunuz. Yani ne demek? Sadece Çinli elektrikli araç ithalatına kısıtlama getirmiyor. Diyor ki ben kendi elektrikli araç sektörümü korumak durumundayım. Dünyadan gelen genel olarak ithalatı durduracağım diyor. Ama Türkiye'nin olayında spesifik olarak Çin'i hedeflemişiz. Tabii ki uluslararası ticaret kurallarında bunun böyle bir yeri olmadığı, soruşturma da bu koruma kapsamında yapılmadığı için maalesef orada sıkıntı var. Ha, eğer korumamız gerekiyorsa, ki ben korunması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten Çin'in çok agresif bir üretim fazlası var. Bunun yolları belli. Küresel kural bazlı ticaret sisteminde bir soruşturma açarsınız. Soruşturmada yerli piyasadaki yerli oyuncunun çok fazla rekabet baskısı altında sıkıştığını, zararı olduğunu gösterirsiniz. O zaman böyle bir enlem koyarsınız. Şimdi çelik sektörü, bu ya elektrikli araç için çelik sektörüne baktığınız zaman hakikaten dünyada müthiş bir korumacılık dalgasının geçtiğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin sizin de ifade ettiğiniz gibi kotaları düşürdüğünü, enteresan bir şekilde daha belki de Amerika Birleşik Devletleri için can atıcı konulardan bir tanesi. Çünkü Amerikan pazarı bizim çelik ihracatımızın önemli olarak gittiği pazarlardan bir tanesi. Amerikan hükümeti çelik konusuyla ilgili olarak hesaplama yöntemini değiştirdi. Eskiden sadece son ürünün içerisindeki çeliğe bir ilave gümrük vergisi, çelik miktarına bir ilave gümrük vergisi yürütürken şimdi nihai malın içerisinde çelik bulunduran nihai mala bir ilave gümrük vergisi getiriyor yeni soruşturmalarda. Bu ne demek? Türkiye Cumhuriyeti'nde katma değerli çelik ürünü üreten firmalar bundan sonra Amerikan piyasasına ihracatlarında müthiş bir ilave gümrük vergisiyle karşılaşacaklar. Dolayısıyla böyle bir sektörde, yani global pazarlarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin müthiş korumacı politikalara imza attığı bir dönemde Ticaret Bakanlığımızın olabildiğince ne yapması gerekiyor? Sektör temsilcilerini dinlemek suretiyle kural kitabında yazan, işte Dünya Ticaret Örgütü tarafından yürütülen kural kitabında yazılan soruşturma prensiplerine uygun bir şekilde sektörü korumamız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Çünkü beğeniriz beğenmeyiz, Avrupa Birliği'nin almış olduğu önlemlerde de, Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu önlemlerde de olabildiğince kılıfına uydurmaya çalışıyorlar bir takım soruşturmalarla. Ama şunu da ifade etmeme izin verin. Çelik olmasa bile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın da son zamanlarda bu ticaret politikası savunma araçlarıyla ilgili müthiş soruşturmalardan geçtiğini görüyoruz. Evet. Her gün resmi gazetede bir takım yeni ilana, işte güneş panelleri, işte asetat vesaire pek çok ürüne bakanlığımız da bir takım soruşturmalar yürütüyor. Ama dediğim gibi bir Amerika ve Avrupa Birliği ölçeğinde yapabilmek için çok önemli müzakerelerden geçmemiz lazım.
0: Peki Pınar Hocam, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Kısa bir araya gideceğiz 60 dakikada.
3: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
4: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
6: sizin. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
8: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
10: Size Fuzul uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
11: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
12: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
10: Size Fuzul uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
13: Aslında baktığımızda savaşın tekrar başlaması gibi bir saldırıların devam etmesi diyelim. Bu ortamda biraz da sürpriz olarak değiştiği bir günde dolayısıyla burada orta vadeli olabilecek anlaşmaların, partnerliğin biraz daha zaman alabileceği gibi bir görüş. Aslında genel endekste de bir satış getirdi. Savunma sanayi hisselerinde de herhalde o beklentinin bir nebze ötelenmesiyle birlikte bir realizasyonu beraberinde gördük. Çünkü primli hisselerde de veya henüz primi yapmamış ya da çok fazla beklentiyle de yükselmemiş olan bazı hisselerde, özellikle savunma kanadında da bu satışları görüyoruz. Dolayısıyla aslında genel olarak hani NATO'nun Türkiye'de olması, buradaki genel görüntü, Türkiye'nin merkezi bir konumda olması, İşte söylemlerin biraz daha böyle dostane ve ortak bir yolda Avrupa ile ve Amerika ile ilerleme konusunda iyi bir toplantı geçtiği izlenimi gözükse de piyasalar nezdinde bunun karşılığı biraz da farklı tabii başlıklar da var. Ama NATO nezdindeki o beklenen fiyatlamanın ya da beklentilerin oluşturabilecek enerjinin son birkaç günde biraz daha kendini kar realizasyonuna bıraktığını veya satışlara doğru biraz daha ötelenen beklentiye doğru bıraktığını söyleyebiliriz.
0: Sizin de söylediğiniz gibi savaş tekrar gündemde, bir anda Trump'ın söylemleri ve karşılıklı saldırılarla birlikte tekrardan fiyatlamanın terse döndüğünü gördük. İşte petrol fiyatlarının tekrardan yönünü yukarıya çevirdiği, değerli metallerin bugün birazcık yükseliş var ama başını aşağı çevirdiği bir görünüm oldu tekrardan. Şimdi Borsa İstanbul tarafına da geldiğimizde 14 bine doğru bir geri çekilme görüyoruz. Orada bundan sonra yine o eskiden konuştuğumuz 14.000-14.200 bandını mı konuşuruz? Ne beklemek lazım? Yoksa hani bu bir duraksama mıdır? Tekrardan yönünü yukarıya çevirir mi?
13: Evet, aslına baktığımızda yani bu savaş ortamının, daha doğrusu anlaşmanın bozulması ve söylemlerin çok sert bir şekilde, aslında biraz da alışık olduğumuz gibi Trump yönetiminden sanki bir çözümün artık çok geride kaldığı yönündeki söylemler ve aksiyona rağmen bugün de dahil olmak üzere baktığımızda piyasa fiyatlamaları daha önceki dönemlerdeki gibi, yani bir Mart başlangıcı veya işte Mayıs ayında yaşadığımız zaman zaman tansiyon yükselişi kadar kalıcı ve etkili olmadığı bir durum söz konusu. Ya burada Trump'ın hızlı bir şekilde geri adım atma ya da NATO toplantıları içerisinde bir İran'a karşı bir koz gösterme, tekrar bir aksiyon alma ve masada daha avantajlı bir konumda olma noktasında bir strateji izlediği ve bunun çok uzun sürmeyeceği gibi bir algıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Çünkü petrol fiyatları hani bugün dip seviyesinden baktığımızda sadece 6 dolar yukarıda. İşte dolar endeksi geriliyor. Amerikan faizleri bile 4.60'lardan 4.54'e gelmiş. Ama hani Borsa İstanbul tarafında bunu değerlendirdiğimizde biz 14.600'ü çok hacimli geçemedik. Neredeyse son 8 günün 7'sinde çok benzer bir hacim, 200 milyar TL civarı veya biraz altında, bugün oradan da daha düşük 150 milyar TL'nin biraz üzerinde bir hacim. Bizim için biraz daha bu endeks katsayıları üzerinden MSCI'nin, S&P'nin değerlendirmeleri, bunun yaratabileceği etki, bir de tabii savaşın yarattığı bu petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, öyle ya da böyle hani ritminin bozulması diyelim. Biz burada biraz daha enflasyon konusunda tedirgin olduk. Yukarı enerjimizin sınırlı kaldığı bir gün ve dolayısıyla seninle konuşurken işte savunma hisselerinden bahsettik. Bankacılık bu yıl içerisinde dördüncü kez 200 günlük ortalamasının altında bir kapanış gerçekleştirdi. Dolayısıyla böyle ritmi bozan bir gerek ekonomik program üzerinde gerek enflasyon beklentileri üzerinde bir gerçekleşme, bir de NATO'nun geçici o beklentisinin belli hisseler üzerinde yarattığı baskıyla biz 12 Haziran'da yanılmıyorsam işte 14.100'lerin biraz üzerinde bir kapanış sonrası 15 Haziran'a bir de bu boşluklu bir açılışla anlaşmanın olduğu günde gelmiştik. Bugün o boşluğu kapadık. 14.100 kabaca veya 14.000 diyelim hani stratejik veya psikolojik olarak. Şimdilik destek seviyesi buranın aşağı kırılırsa 13.850'si var. Yukarı doğru hareketler dedi. İşte 14.350 civarlarına bakacağız ama endeks mantalitesinin, endeks takibinin belli hisseler üzerinde de aslında şu an için çok sağlıklı bir görüntü vermediğini, hani birkaç hissenin biraz daha güdümünde bir endeks görüntüsünün devam edeceğini görüyoruz.
0: Peki bankacılık dediniz, o tarafı biraz daha konuşalım şimdi. Bankacılığın aslında enflasyona dair bir olay olduğunda, haber akışı olduğunda veya bir veri akışı olduğunda çok ciddi şekilde volatil hareketler yaptığını görüyoruz. Böyle bir ortamda hani getiri potansiyeline baktığınızda ve orada aldığınız riske baktığınızda şu anda portföyde bankacılık endeksi tutmak mantıklı mıdır, tutmalı mıyız?
13: Yani yanılmıyorsam bankacılık endeksi yılbaşından itibaren %1 gibi bir eksisi olması lazım. Bugünkünü de katarsak belki %2 gibi bir negatif tarafta. Tabii çok dalgalı bir dönem yaşıyoruz.

başladı. Şimdi biz bankacılığı daha çok ekonomik program, enflasyon, faizler inecek denklemiyle birçok uzun süredir konuşuyoruz ve burada terse döndüğü zaman, yani iyimser bir havada da bankacılık tarafında sert alışların geldiğini gördük. Ama şimdi bir de ikinci dönem şeyi kapadık. Finansal tablolar için aslında ikinci çeyrek verilerinde Haziran sonunda burada bir kapanış geldi.

0: algısı sektör bazlı da hissediliyor. Dolayısıyla burada belki bankacılık tarafında bir ivme kaybı, gelirler tarafında da oluşabilir. Beklentisi piyasaya biraz daha yayılıyor. Dolayısıyla aslında bu kadar geri çekilmiş ve bir fırsat verdiğini düşündüğümüz bankacılık sektöründe bugünkü mesela gelişmede hem enflasyon ve faizin ince yöndeki beklentinin hala bir nebze bir Temmuz enflasyonu görülmesi nezdinde beklenildiği bir ortamda hemen ardından da bir bilanço dönemi yaşayacağız. Dolayısıyla burada da belli kalemlerdeki negatiflik acaba özellikle beklenen karlılığı getirmez mi, bir yavaşlama olur mu? Dolayısıyla iki bacaklı bir bankacılık üzerinde bir baskı olduğunu görüyoruz. Şöyle de enteresan, aslında bugün de gördük, yani son iki haftada, geçtiğimiz iki haftada 1 milyar dolar civarında bir tahvil tarafına giriş var. Devlet iç borçlanma senedine 5 puanlık zirveden 2 yıllık tahvilde geri çekilme var. Ama biz bugün 200 günlüğün altında bir bankacılık tarafını konuşuyoruz. Yani dolayısıyla tahvil tarafı, evet, beklentiler kısmen aşağı yönlü bir enflasyon oluşması için göreceli olarak kalıcı. Ama hem finansal açıdan hem de bu enflasyon süreci açısından bankacılık tarafına bir şey diyelim, yani hisse senedi bazlı bir yabancı girişinin olmaması ve yerlinin de buraya doğru çok yönelmemesini beraberinde getiriyor. Eğer iyimserseniz yılın ikinci yarısında, yani ben 28 enflasyon hala ve 33 civarında da bir politika faizi, dolayısıyla mevcut politika faizinden 300-400 puanlık bir aşağı hareket, buna yönelik bir bankacılık endeksinde geldiğimiz yer sizi tatmin eder mi? Yani buradan %20 yukarı bir hareket bile, hani bir getiri mantığı kurarsanız, burada da sabit getirili varlıklarda özellikle TL tarafında aşağı yukarı benzer bir getiriyi bileşikte oluşturuyorsanız yani çok değer mi konusu şimdilik biraz daha aslında beklememize neden oluyor. Ama ben yani iyimser tarafta Temmuz sonrası bir kalıcılık, enflasyonda aşağı patikanın netleştiği bir durum söz konusu olursa en azından portföy şekillendirmek adına bir veya iki bankanın hala burada olması gerektiğini düşünüyorum. Yani endekste yukarı bir potansiyel bekleniyorsa, zaten kötümser taraftaysanız borsada çok mantıklı değil şu sıralar. Hani baktığımızda hem mevsimsellik açısından hem önümüzdeki gelişmelerin biraz daha bir baskı yaratabileceği konusunda o zaman zaten biraz kenarda durup daha TL sabit getirili varlıklı olup biraz daha portföyünüzü azaltmanız lazım. Bu arada son 3 haftadaki 8 halka arzın büyüklüğü 25 milyar TL. Yani bizim son 4 yıldaki kabaca halka arz sayısının bir kenara bıraktığımızda halka arz büyüklüklerinin 3'te 1'ini, 2'de 1'ini, yani yarısı kadarını biz sadece 3 hafta içerisinde de gerçekleştirmişiz. Bunun da ister istemez böyle düşük hacimli, biraz da katılımın az olduğu bir dönemde baskı yarattığını görüyoruz. Bu belki bankacılık içinde biraz daha hani bankacılıktan çık, diğer hisselere gir algısı yaratıyordur. Dolayısıyla temkinli olarak iyimser tarafta kalanların bir ya da iki hisseyle bankacılık tarafında da bir şekillendirme portföyü yapması olasılık içerisinde gibi gözüküyor şu an için.
1: Peki son olarak da yurt dışı hisse senedi piyasalarına yatırım yapan yatırımcı adına soruyorum. Şimdi orada baktığımızda çokça konuştuk, bir balon var mı, patlayacak mı, işte Goldman başta olmak üzere birçok aslında kurumdan uyarıların geldiğini takip ettik. Geldiğimiz noktada işte bugüne baktığımızda hisse senedi piyasalarının bir kez daha aslında jeopolitik riskleri bırakıp yapay zeka üzerinden bir fiyatlama yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla o tarafa dair beklentileriniz nasıl şekilleniyor diye sormak isterim bir kez daha.
0: Yani orada da biraz temkinli olmak lazım. Yani bütün bu aslında hani faizlerin yüksek olduğu, kısmen biraz daha doların değerli olduğu, dünyada da bir evet petrol fiyatları geriledi ama en azından 1-2-3 aylık bu enflasyona katkı sağlayacak bir ne diyelim şey enflasyon duruşu var. Fed'in bir faiz arttırma isteği var. Son 3 veride kişisel tüketim harcamalarında da bir %4'e varan bir artış gerçekleştirdi. Hani bu bütün piyasa için, yani aslında borsalar için de çok iyi bir senaryo değil. Fakat henüz o ışığı diyelim

0: O kırılmayı bazı teknik seviyelerde görmediğimiz bir yerdeyiz. Şimdi ara seçim ara seçim diyoruz Amerika'da. Burada ben belki geçen hafta da yineledim. Yani güç dengesinde Trump'ın negatif kaldığı bir ara seçime doğru gidiyor algısı fonlar içinde yer alırsa burada da bir teknoloji hisseleri nasıl ki altında gümüşte bir sert satış gördük. Hani ilk likiditeye geçiş tarafı biraz da orada bir marj olduğu için son 50 yılı yükselişi. Aynı şey teknoloji hisseleri içinde karlı varlıklar veya daha likitte hızlı dönebilecek ve evde bir değer yaratabilecek ürün olarak görülür ve kritik seviyeler aşağı yönlü kırıldıktan sonra satışların hızlanabileceğini görüyorsanız ki bu olasılık dahilinde bence %50 %50 gibi bakıyorum. Dolayısıyla biraz o tarafta da temkinli olmak gerekiyor. Bu aşağı yukarı Ağustos ayının sonuna doğru biraz daha netleşebilir. Bir doygunluk var. Yani bu muhteşem yedili dediğimiz hisse grubunda da. O açıdan çok emin değilim. Yani şöyle sinyali görene kadar orada risk almaya devam et. Gerçekten doğru bir sinyal aşağı doğru yakalayabileceğini ve burada hızlı hareket edebileceğini düşünüyorsan. Dolayısıyla belki de spot tarafta bundan yararlan. Hani fonlar biraz daha gecikmeli olabilir çıkış. Ama o tarafta da elin biraz daha tetikte olsun gibi bir durum var. Henüz bir kırılım yok ama ben o tarafta önümüzdeki birkaç ay içinde de sinyallerin iyi takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Ağlaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi akşamlar, görüşmek üzere, sağ olun.
1: Ve bir diğer konuğuma geçeceğim hemen. Ömer Faruk Dengiz bizimle birlikte olacak. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, Bodrum'dan sevgiler ve saygılar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi özellikle sezon nasıl başladı diye sormak istiyorum. Otel doluluk oranlarına dair birçok yerde aslında beklenilen kadar iyi olmadığına dair haber akışı var. Katılır mısınız? Bodrum özelinde de baktığımızda, aslında Türkiye'de genelinde de baktığımızda rakamlar ne söylüyor? Biraz o taraftan başlayalım.
2: Evet, açıkçası açık kaynaklara göre kısmen katılıyorum. Belli dönemlerde her ne kadar bir boşluk olsa da bile bu haftalarda doluluklar izlenmekte. Bu da olumlu bir haber. Demek ki doğru yoldayız. Bodrum turizmin bugün zor bir ekonomik zeminde hizmet üretiyor. Maliyetler, personel giderleri, enerji, gıda, kira, finansman ve döviz dengesindeki sektörün çok ciddi bir baskı olmasına rağmen misafir memnuniyetinden, hizmet kalitesinden ve destinasyon değerinden tarif vermeden çalışıyoruz. Bizim hedefimiz aslında doluluk değil, doğru fiyatlama ve nitelikli doluluk ve sürdürülebilir turizm anlayışımızdır. Bu şekilde.
1: Peki şimdi Bodrum Otelciler Derneği'nin yaptığı bir açıklama var. Diyorsunuz ki birkaç lüks otelin yükselttiği ortalama fiyatla Bodrum'u pahalı ilan etmek ürün çeşitliliğini görmezden gelmektir. Gerçekten Bodrum'un pahalı olduğunu düşünmüyor musunuz?
2: Yok, açıkçası şöyle anlatayım. Bodrum'da fiyat tek rakam değildir, aralıklıdır. Yani medyan fiyatların ortalamasıdır. Uç fiyatları dikkate alınmaması gerekiyor. Ortanca fiyatlarından yola çıkılması lazım. Matematikte öğrendiğimiz medyan yöntemiyle aslında öne çıkarmamız gerekiyor. En pahalı örneğini alıp da bütün Bodrum'u onunla anlatmak, gökyüzündeki en parlak yıldızı gösterip bütün evren bu kadar da pahalı demeye benzer. Yani açıkçası Bodrum'da 3000 TL'den de başlayan oda da var. Ultra lüks segmentte de var. Bizim söylediğimiz şey şu. Bodrum'daki uç örneklerle değil, gerçek verilerle medyan fiyatla ve hizmet standartıyla değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi medyan fiyatından yola çıkacak olursak, hep aslında Bodrum ve Çeşme özelinde konuşacak olursak, Yunanistan ve Yunan adalarıyla çokça kıyaslandığı için soruyorum. Orada baktığınızda fiyat ortalamasına ne söylüyor rakamlar sizce?
2: Ve açıkçası ya bizim kendi içimizde yapmış olduğumuz araştırmalara göre yani aslında dönemsel olarak fiyatlar çok değişiyor. Yani 4 kişilik bir aile olduğunu düşünürsek 3 gün boyunca ortalama hani 70 bin TL civarında

0: bir araştırma çıkıyor. Çok dikkatli bir şekilde inceledik. Aslında 70 binden ziyade de 50 bin TL de var. Ya aslında gökyüzündeki yıldız aramaya benziyor. Herkesin kendine göre bir fiyat tercihlerini yapabilir. Çok yönlü fiyatlarımız var. En pahalı da olan da var, en uygun olan da var. Yani bunu karar verecek olan aslında müşteri. Oradaki yıldızına bakar, bölgesine bakar. Şimdi açıkçası şunu toparlamak gerekirse, Bodrum bir tane Bodrum yok. 13 tane Bodrum var. Onu da dikkatle önemli anlatmak istiyorum. Yani 13 tane Bodrum var aslında. Ya Bodrum çok büyük bir yer. Tek başına bir Bodrum değildir. 13 tane farklı bir bölgeye ayrılmaktadır. Biz buna da 13 tane Bodrum diyoruz.
1: Peki şunu sorayım, yani bu otel doluluk oranları üzerinden konuşuyoruz mesela, ama yerli turist, yabancı turist ağırlığı olarak baktığımızda orada ne noktadayız? Yani yerli turist geliyor mu hala Bodrum'a, ne kadar geliyor diye soracağım. Bir de turist profilinde bir değişiklik var mı diye merak ediyorum.
0: Evet, şöyle açıkçası iç pazarda da ciddi bir hareketlenme söz konusu. Biz de bunu bekliyorduk. Her sene olduğu gibi her şeye rağmen iç turizmdeki Bodrum'dan vazgeçmiyorlar. Ve Bodrum ön planda. Tabii ki okulların kapanmasıyla birlikte ciddi bir rezervasyon artışlar izlendi. Bu bizi de mutlu ediyor. Keşke diğer destinasyonlarda da aynı şekilde olsaydı. Hep yani ülke için mutlu olurduk. Yani şunu söylemek gerekirse, yani burada tabii o yani Bodrum'daki işte oda fiyatlarla işte sormak yerine doluluk oranlarıyla bakmamak gerekiyor. Gerçekten bu işi doğru mu yaptık, ona bakmamız gerekiyor.
1: Peki şu anda baktığımızda Bodrum turizmini daha çok geliştirmek adına neler yapılması lazım? Yani Bodrum turizmcileri olarak oradaki en büyük sorunlar neler? Biraz da o tarafı konuşalım.
0: Aslında güzel bir soruydu. Yani bu cevabı da vermek biraz da zor olacak ama şansımı deneyeceğim. Aslında sorun tamamen ekonomik. Yani daha yukarıya bakmamız gerekiyor. Yani buradaki döviz kurunun sabitlenmesi gerçekten de bizi zor durumda bıraktı. Şu anki 53 TL olması, 1 euronun 53 TL olmasının Yunan adalarına daha uygun, daha ucuz olmuş o anlamına geliyor. Burada tabii 70 TL, 80 TL olsaydı da Yunan adalarındaki tercihleri farklı olacaktı. Bu tamamen fiyatla alakalı, döviz kuruyla, yani döviz kuruyla alakalı. Öncelikle döviz kurunun tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. Eskiden 2000 yılında Yunanistan ekonomik krizle boğuşurken karşıdaki adadan Yunan vatandaşlar Bodrum'a geliyorlardı. Pazar yerlerde domates, biber alırlardı. O zamanlarda Yunanistan daha pahalıydı. Türkiye daha ucuztu. Şimdi hesap değişti. Şimdi bizimki biraz daha yüksek kaldı, döviz kurunun düşük olmasından dolayı. Yani tamamen döviz kuruna bağlıyorum ben bu konuyu. Şimdi açıkçası şunu söylemek istiyorum. Yani döviz kurunun düşük olmasıyla sanki biz suçluymuşuz gibi algılanıyor. Türkiye'nin yani ekonomik koşullardan bakınmadan sanki Bodrum çok suçlu, işte ekonomiyi sanki tek başına sorumlu olduğunu göstermeye çalışıyor. Aslında sorumlusu biz değiliz. Tamamen enflasyonla alakalı bir şey. Tamamen döviz kuruyla alakalı bir şeydir. Bunu söylemek istiyorum.
1: Peki şunu sorayım, bu maliyetleri, yükselen maliyet kalemlerini birçok yerden baskı alıyorsunuz. Özellikle hani savaş sonrasında da fiyatlarda artışlar yaşandı, enflasyonist baskılar var, personel gidenleri birçok noktada artış yaşandı. Bunların hepsine fiyatlamaların içine dahil ediyor musunuz? Kârlılık
0: Kesinlikle.
1: oranlarında bir düşüş var mı yani?
0: Yani aslında yani Maliye Bakanı bize madalya takması gerekiyor. Yani biz imkansızı başarmaya çalışıyoruz. Yani Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Dünya Kupası var, savaş oldu, hala

0: devam edinmekte, daha henüz bitmedi. Öbür taraftan döviz kurunun ucuz olmasıyla yurt dışındaki gelen turistlerin TL karşılığında herhangi bir alışveriş yapamıyorlar. Yani otelden dışarı çıkmıyorlar. Taksiye binerken onlara göre çok pahalı. Hediye almak isterlerse pahalı. Yemek ya da içmek isterlerse gene pahalı. Çünkü döviz kurunun TL karşılığındaki alım çok düşük. Ve kendi kendine diyor ki benim param neden değersiz diyerek burada tabii ki haklı olarak da tatillerini başka yerlerde yapıyorlar. Biz aslında tekrar tekrar söylüyorum, sorumlusu biz değiliz.
1: Peki, yani diyorsunuz ki aslında sadece otel fiyatlarından değil o pahalılık algısı yeme içme restoran fiyatları işte dükkan fiyatlarından da kaynaklanıyor.
0: Evet, yani oradaki tabii ki maliyetlerimiz sadece manavdan gelen bir domatesin
1: Evet.
0: olabildiğince aynı şekilde otelde müşteriye hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani oradaki
1: Peki.
0: domatesin fiyatı 10 TL idi. Şimdi 100 TL'ye kadar çıktı. Yani bunu göz ardı edilmemesi gerekiyor.
1: Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkürler. Sağ ol.
1: Ve 60 dakikayı bir haberimize noktalayacağız efendim. Trump Hürmüz Boğazı üzerindeki gemiler devam ederken, gerilimler devam ederken çok özür diliyorum. ABD'nin İran'a yeniden abluka uygulayabileceği konusunda uyardı. Kolombiya Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Karen Young, İran'ın Boğaz üzerindeki gücünden vazgeçmeye istekli görünmediğini ve bunun Kuveyt, Bahreyn ve Katar'ı dezavantajlı duruma düşürdüğünü söyledi. Detayları izleyerek noktalayalım efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.
2: Trump ve Rutte arasındaki basın toplantısında İran ve ateşkes sorulduğunda bir soru soruyordum. Soru aslında Mart ayında gördüğümüz gibi kinetik savaşa geri dönüşle ilgiliydi. Bunun bir ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Saldırılara geri dönüldüğünü kesinlikle gördük. Peki bu tam ölçekli bir savaşa dönüş mü? Hayır, öyle olduğunu sanmıyorum. Başkan Trump'ın bunu tam ölçekli bir savaşa taşıma isteği ve kabiliyetinin bir sınırı var. Ama gördüğümüz gibi CENTCOM'un son 2 gündür yaptığı misillemeler giderek artıyor, değil mi? Yani her seferinde İran üzerindeki baskı artıyor ve bunun İran'ı Başkan Trump'ın açıkça görmek istediği müzakere masasına geri getirip getirmeyeceği belirsiz. Ancak İranlıların kendi emelleri var ve bu emellerden biri de Boğaz'ın kontrolü ve bundan vazgeçmek istemiyor gibi görünüyorlar.
2: Evet, aynen. Yani bir sonraki soru bu olacaktı, değil mi? Enerji akışları Hürmüz Boğazı, İran Hürmüz Boğazı üzerindeki bu kozun farkına varmış gibi görünüyor. Belki daha önce de biliyorlardı ama artık Hürmüz Boğazı'nı gerçekten bir koz olarak kullanabiliyorlar. Sizce bu dünyanın bu bölgesindeki yeni gerçeklik mi olacak? Yani İran şimdilik veya bir süreliğine su yolunu kontrolü altına alacak ve bundan sonra işler böyle mi yürüyecek?
3: Kesinlikle olan şey bu. Bu bizim şu anki gerçeğimiz ve bu bir sorun. Boru hatlarının yönlendirilmesi söz konusu. Ancak bu durum Irak, Kuveyt, Bahreyn ve özellikle Katar gibi bazı körfez ülkelerini açıkça dezavantajlı duruma düşürüyor. İhracat için başka alternatif yok. Ve İran bunu biliyor ve bu koza sahip. Ve İran'ın bunu bir gişe gibi gelir elde etme yöntemi olarak mı istediği, yoksa sadece siyasi ve askeri güç ve açıkçası komşularını sindirme yeteneği olarak mı istediği belli değil. Ama bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri üzerinde de baskı oluşturuyor. Ve Başkan Trump'ın endişelendiği şey kesinlikle enerji fiyatları, ama aynı zamanda küresel piyasalar üzerindeki etkisi. Başkanın kendi deyimiyle bir felaketten kıl payı kurtulduk. Peki İran bu kozu kullanmaya devam edecek mi? Birkaç ayda bir buna kurban mı gideceğiz? Bu bir ihtimal.
2: Amerika

0: Birleşik Devletleri'nden bahsetmişken, yani felaket kelimesini kullandınız ama sizce Amerika Birleşik Devletleri sonunda İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduğu gerçeğine boyun eğmek zorunda kalacak mı ve bölgedeki müttefikler de sizce nihayetinde bunun yeni gerçeklik, yeni norm olduğu gerçeğini kabullenmek zorunda mı kalacaklar?
1: Bence Körfez ülkeleri için zaten İran'a uyum sağlama dönemindeyiz. Bunu yapmanın farklı yolları var. Yatırım taahhütleri olsun veya sadece bilirsiniz diplomatik kanalların yeniden açılması ya da İran'ın enerji ticaretinden, meşru enerji ticaretinden kesinlikle kar etmesine izin vermek gibi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bundan pek memnun olmayacaktır ve İran'ın sadece enerji değil, her türlü ticaret üzerindeki kontrolünden kesinlikle rahatsız olacaktır. Yani bu diğer darboğazlar için bir emsal teşkil ediyor ki bu da kesinlikle ABD'nin liberal ve açık ticaret sistemlerini savunma ve güvence altına alma konumunu dünya çapında sarsıyor.
0: Ve Kerin Körfez işbirliği ülkelerinin kullandığı alternatif nakliye rotaları hakkında Suudi Arabistan için Kızıldeniz, Birleşik Arap Emirlikleri için Füceyre gibi kuzey limanlarına ağırlık verilmesi Hürmüz'den tamamen uzaklaşmada ne kadar başarılı olacaklar?
1: Daha önce Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm o hacimlerin tamamı için yani Birleşik Arap Emirlikleri ve belki de Suudi Arabistan'da yeni boru hatları inşa etmek 2 yıl kadar sürecektir. Ancak bu durum bölgedeki diğer üreticileri özellikle de Kuveyt ve Katar'ı gerçek bir ihracat alternatifi olmadan bırakıyor. Bahreyn aslında ham petrol ihraç etmiyor ama bu durum onları ticarette de dezavantajlı duruma düşürüyor.

0: Berk ET Radyo.
1: Reklam.
2: Şar Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Bloomberg GT Radyo. How much do you love me? How much do you...

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.
7: Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde,

0: Kamu spotu.
1: Oldum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim iyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Bir tecrübe konuşuyor bölümünde daha karşınızdayız. Çünkü çok sevgili, çok kıymetli Mehmet Göçmen ve Ayhan Yavrucu'yla beraberiz. Hoş geldiniz beyler. Sefalar
2: hoş bulduk,
1: getirdiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Mehmet Bey özledim sizi ya. Öyle bir haftayı kaçırınca iki hafta oluyor ara. Uzuyor o kadar
2: evet,
1: uzun.
2: Evet,
1: kendinizden
2: doğru.
1: Mahrum etmeyiniz
3: ama
1: bizi.
3: Ama yani bize de bir yazın soluklanma fırsatı
1: yok, size tatil yok. Öyle, bize tatil yok mu diyorlar. Yok dedim vallahi size yok. Siz cezalısınız. Yok çünkü sen kazana düştün diye bir şey vardı ya. Onun gibi oldu. Ama sizi özledim gerçekten. İyisiniz değil mi? Sağlık
3: İyi,
1: saati yerinde
3: şey
1: maşallah.
3: Teşekkür
1: Ayhan Bey zaten her zamanki gibi tahtaya vuruyorum. Zımba gibi. Valla bir NATO zirvesini atlattık. Büyük bir olaydı bana kalırsa.
3: Evet.
1: Biz de burada her dakikası öncesi, sırası, sonrası şeklinde takip etmeye çalıştık. Bloomberg HT ekranlarından izleyicilerimiz takip ettiler. Gerçekten çok kritik bir toplantıydı aslında birçok açıdan. Yani bir kere Türkiye'de olması tabii ki bizim için
3: evet.
1: Son derece önemli. Ama sadece o değil, aynı zamanda da birçok dengenin yeniden sağlanmaya çalışıldığı bir dönemde NATO için de bir yeni denge arayışı olduğunu biliyoruz.
3: Evet.
1: Ve muhtemelen yayından önce de konuşuyorduk, bu toplantı bu yeni arayışa dair fikirlerin ilk kez konuşulmaya başlandığı bir toplantı da oldu. Dolayısıyla da önemli. Sizler nasıl değerlendirdiniz? Bu arada misafirimiz var. Bir kara sinek girmiş. Sezon açıldı. Hayırlı olsun. O biliyorsunuz dolaşıyor. İnsanın burnunun ucuna konuyor.
2: O da NATO bombası.
1: Ondan NATO'nun kedileri, NATO'nun sinekleri diyorsunuz. Kediler de çok sükse yaptı gerçekten. Şimdi ben sizler nasıl değerlendirdiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz onu öğrenmek isterim. Mehmet Bey sizle başlayalım mı?
3: Tabii. Öncelikle hani bu kadar liderin ve hani Trump gibi ve işte Almanya, İngiltere, Macron ve diğerlerinin katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yapmak dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir iş değil. Ve işte eleştiriler oldu, oldu, bu oldu ama Türkiye çok başarılı. Baştan sona kadar aksilikleri olmayan, olsa bile hiçbir zaman yansımayan başarılı bir toplantı yaptı.

0: Yani bunu bir defa not etmek lazım. Zor bir işi bizim ilgililerimiz çok güzel bir şekilde altından kalktılar. Ama bu toplantının magazinel tarafı bir tarafa, işte yok o orada koştu, bu burada durdu falan, o işler bir tarafa. Bu toplantının en önemli tarafı tarihi bir toplantıydı. Ve ilk defa Amerika dedi ki, diyordu ki Avrupa siz de elinizi taşın altına sokun. İşte o yapının nasıl kurulacağı yönündeki ilk toplantı oldu. Yani NATO'da Amerika yine lider ancak Kanada ve Avrupa'nın da hem savunma sanayine yapacağı yatırımlarla hem askeri harcamalarıyla yepyeni bir NATO yapısı oluşturmak için. Tabii Avrupa güç kazanınca şu temel soru hep ortaya çıkıyor. Bunu başka vesileyle birkaç toplantı önce de tartışmıştık. Hangi Avrupa? Çünkü bir Avrupa Birliği var. İşte bunu Made in Europe'da konuşmuştuk. Bu Avrupa Birliği'ni mi kastediyor yoksa Avrupa'yı mı kastediyor? Hangi Avrupa'yı kastediyor? NATO'da güç kazanan Avrupa'da nerede? Ve bu güç kazanan Avrupa'nın içerisinde Avrupa Birliği üyesi olmayan, başta Türkiye olmak üzere çok güçlü ülkeler de var. Şimdi böyle olduğu zaman bir defa Avrupa'nın tanımlanması herhalde Türkiye açısından çok stratejik öneme sahip bir durum. Şu anda Türkiye'nin büyük bir avantajı var birkaç açıdan. Hem Ukrayna Savaşı'nda hem İran Savaşı'nda arada durmanın ve ara bulucu olmanın verdiği bir güç var. Ve bunu da Türkiye uzun yıllardır bir şekliyle başarıyla yapıyor. İkincisi yine bu kapsamda Türkiye'de çok gelişmekte olan son zamanlarda yatırımların arttığı bir savunma sanayi hamlesi var. Ve tüm bunlarla Türkiye yeni oluşacak NATO'da aynı eski NATO gibi bir güç odağı olma şansı çok yüksek. Eskiden Amerika belirleyici oluyordu. Şimdi Avrupa ile ilişkiler belirleyici olacak. Tabii ki bu bugünün şansı. Yarın işte Avrupa'da, Amerika'da seçimlerden sonra iktidardakiler değişir. Ukrayna'da, İran'da barış olduktan sonra herkesin öncelikleri değişir. Yani özellikle Avrupa ile Rusya arasında yeni bir anlaşma zemini de olduğu takdirde bu demin saydığım avantajlı durumun bir kısmı dezavantaja dönebilir. Böyle bir ortamda da Türkiye için çok çok çok önemli yeni bir süreç başlamış oldu. Eğer Türkiye bu gücünü koruyabildiği takdirde çok daha başarılı ve çok daha Türkiye'nin lehine bir ortam olur. Bu ilk NATO'ya katılışımız 1950'lerden sonra olurken biz bir şeyi becerememiştik. Yani Avrupa'nın ve Batı dünyasının refahının parçası olmayı becerememiştik. Sadece bir askeri güç olarak kalmıştık. Şimdi bu yeni durumda Avrupa'nın tekrar ön plana çıkması, işte başta demokrasi ve hukuk üstünlüğü olmak üzere yepyeni bir pencere açacak ve belki de bu yol bize Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi de tekrar değerleme fırsatı da verebilecek. Yani o açıdan çok stratejik bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Türkiye'nin büyük avantaj sağladığı ama bunun da bir anda dezavantaja da dönebileceği çok kritik bir yola girdik. Hı hı. Ve buradan Türkiye'nin başarılı çıktığı takdirde önümüzdeki yılları çok daha olumlu şeylerin konuştuğumuz bir Türkiye olabilir. Savunma sanayi yarattığı İlave katma değerle tabii ekonomi için çok çok çok önemli. Dolayısıyla bütün bu açılardan bakınca yüksek potansiyelli bir gelecek ama o potansiyelin ne kadarını alacağımız bizim göstereceğimiz bu süreçteki sadece iktisadi alanda değil siyasi ve sosyal alanda da göstereceğimiz olumlu gelişmelere bağlı bence çok önemli bir NATO toplantısını başarıyla geride bıraktık. Yani işin özeti bence bu.
1: Tabii. Siz ne dersiniz Ayhan Beyciğim? Sizce de öyle mi? Aynı fikirde misiniz? Var mı diyecekleriniz?
2: Tabii yani şunu söylemek gerekir ki Türkiye gerçekten organizasyonları iyi yapıyor. Yani Türkiye'nin özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda çok yerleşik, artık geleneksel hale gelmiş kuralları var. Çok yetişmiş, iyi yetişmiş kadrosu, personeli var. Dolayısıyla bu tür organizasyonları Türkiye gerçekten başarıyla bitiriyor. Nitekim Antalya'da yapılacak COP31 için de ben aynı hazırlıkların ciddiyette sürdüğünü okuyorum, duyuyorum. Orada da ben Türkiye'nin çok başarılı bir sonuç alacağını düşünüyorum. Şimdi bu NATO konusuna gelince 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1949'da NATO kurulduğunda neye göre neye karşı kuruldu? Komünist bloka karşı. Onun biraz öncesine gidelim. 2. Dünya Savaşı sonrasında Yalta ve Potsdam'da yapılan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İngiltere arasında yapılan toplantıda dünyayı paylaştılar. Yani iki kutba benim kişisel kanım, o paylaşımın sonucunda Varşova Paktı ve NATO Paktı'nı yaratarak o bölüşüme bir sembol ve organizasyon ürettiler. Ve bu dünyayı yönetme açısından daha kolay oldu. Hem karşılıklı düşman yaratma hem de kendi kamplarını korumak ve kollamak açısından ve kampın içindeki devletleri kendi felsefesi, düzeni içerisinde bir arada tutmak yönünde çok istifade etti. Ve bu ideolojik bölünüm dünyayı iki kutuplu şekilde ta 1990'lara kadar getirdi. Bu arada bir bağlantısızlar hareket oldu ama o bence yemeğin çeşnisiydi. Çok fazla etkenliği olmayan Hindistan'ın önceliğinde, önderliğinde. Fakat daha çok fakir ve gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin bir organizasyon olduğu için bir etkenliği de olmadı. NATO bunu 1990'lara kadar getirdi. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Rusya denklemden çıktı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne şöyle bir avantaj da sağladı. Bir tarafta kendi para sistemini, kurumlarını, IMF'di, Dünya Bankası'ydı, Dünya Ticaret Örgütü'ydü, hatta Birleşmiş Milletler gibi dünyaya egemen haline getirirken, diğer taraftan kendi sistemlerinde dünyada egemen kıldı. Fakat bu 1990'lara kadar geldi. Aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler kurulduğunda böyle ideolojik iki, yani bir tarafta kapitalist bir ekonomi, bir tarafta komünist bir ekonomi bölünmesine gitmezden öte Birleşmiş Milletler'e daha fazla etkenlik, daha fazla fonksiyon vererek bu sağlanabilirdi. Fakat orada bir imtiyazlı beşli oluştu. Evet. Yani bir tarafta imtiyazlılar, aristokratlar, bir tarafta da onlara biat eden birçok devlet. Bu da etken olarak çalışmadı. Çünkü kuruluşunda da etken olarak çalışma yönünde mekanizmalar sağlanmadı. Neden sağlanmadı? Bu ikili bölüşümün getirdiği yönetim avantajı, yönetim kolaylığı, Amerika'nın hem finansal sistemini hem ekonomik sistemini dünya ölçeğinde egemen kılma. Öbür tarafta da bize anlatılan dev bir Rusya, 1990'da gördük ki Rusya dev falan değil. Varşova Paktı parçalandı. İçinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden birçok devletler ve devletçikler çıktı. Ve ortada bir hedefsiz NATO kaldı. Ve dünya bu dönüşümde tabii Çin faktörünün de ortaya çıkmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu kullan ve NATO işte Afganistan'da, Irak'ta vesaire yerlerde kullandı. Ama bir yandan da büyüyen, gelişen ve giderekten ekonomik ve askeri güç olarak çok büyük bir güç haline gelen Çin'e karşı Asya Pasifik'te bir dengeleme mekanizması ortaya çıktı. O arada işte bu İran Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte de NATO İran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne destek vermedi. Çünkü Birleşmiş Milletler'in aldığı bir savaş kararı yoktu. Bu Trump'ın kendi savaşıydı. İsrail'le beraber yürüttüğü bir savaştı. Öyle olunca Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu yeniden kurgulamak, yeniden yönetemediği veya kaynaklarını kendisine doğru aktaramadığı ve kendisinin konforunun altında kaynaklarını işte eğitimdi, sanayiydi, sağlıktı sektörlerine aktaran Avrupa'yı, Japonya'yı, Uzak Doğu Kore'yi yeniden kendi ekonomik kıskacının altına alma gereğini hissetti. Ve şöyle bir ilke koydu ortaya, ilke kararı. Dedi ki gayri safi milli hasılanızın %5'ini savunmaya ayıracaksınız. Fakat Trump çok niyetini gizleyebilen diplomasi tarafı olmadığı için, diplomat tarafı olmadığı için niyetini çok gizleyen de birisi değil. Dün apaçık dedi ki o %5'i bizden geleceksiniz, gelişmiş mühimmat, silah vesaire alın.

0: Alacaksınız, kendinizi savunacaksınız. Bu paralar bize gelecek. Bizde de işte savunma sanayinin kapasitesi genişleyecek, yeni yatırımlar yapılacak, üretim artacak ve Amerikan halkı daha refaha kavuşacak, istihdam artacak vesaire. Hı hı. Yani siz de o paraları çalışıp bize getireceksiniz dedi. Şimdi tabii NATO da bu kadar basit değil, ciddi bir konsept değişikliğine doğru gidiyor. Yani saldırıya karşı kendini savunan NATO'nun yerine şu anda teknolojiyle, lojistikle, planlamayla, üretimle yeniden konumlandırılan bir NATO oluşmaya başladı. Yani NATO 3.0 diyorlar, ben onu çok doğru bulmuyorum da. Saldırıya karşı kendini koruyan NATO'dan her zaman saldırıya hazır. Fakat bunu da ciddi bir üretimle, sanayiyle, teknolojiyle, bilgiyle destekleyen bir NATO konseptine doğru ciddi bir dönüşüm var. Bence bu son NATO toplantısının masaya getirdiği, bana sorarsanız, en önemli değişim buydu. Tabii Trump'ın bunu kendi çıkarları doğrultusunda yeni bir takım kılıflara, gösterilere, sembollere yönlendirmesi farklı, ayrı bir konu. Hı hı. Ama özünde NATO bu dönüşümü gerçekleştirmek zorunda. Burada tabii Türkiye açısından biraz önce Mehmet Bey belirtti, çok önemli fırsatlar çıkıyor. Fakat Türkiye NATO'nun Güney kanadı olarak kalmamalı. NATO'nun nesnesi değil, öznesi olmak durumunda. Eğer bu Made in Europe'un içerisine NATO, Türkiye dahil edilmediği takdirde, özellikle bu kamu alımlarının Made in Europe'da mesela yapılması gerçeğini Türkiye kendi lehine çevirmediği takdirde, bizim savunma sanayinde Avrupa Birliği'ne maslatma şansımız hemen hemen yok hale gelir. Onun için Türkiye NATO'nun hem önemli bir aktörüdür. Yani ikinci büyük kara ordusunu tutmak tek başına yeterli değil. Bu yatırımlardan, bu kaynaklardan, bu dönüşümünde Türkiye hak ettiği payı almak zorunda. Yoksa Avrupa Birliği'nin sadece göçmen kabul eden, Avrupa Birliği'nin sıkıştığında belli cephelere asker gönderen Güney kanadı değil, o Güney kanadının içerisinde çok önemli bir özne, çok önemli belirleyici bir güç olarak kendini Avrupa Birliği'ne de kabul ettirmesi gerekir. Bunu sağlayabildiğimiz takdirde ben savunma sanayine önemli siparişlerin geleceğini, bu alanda teknolojinin, üretimin, işbirliğinin yeni kapılar açacağını, bizim 270 milyar dolara sıkışmış sanayimizde bir nefes, bir pencere açacağına inanıyorum. Yeter ki bunu iyi kurgulayalım, bütünüyle iyi kurgulayabilelim ve burada önümüze çıkan fırsatları zaman kaybetmeden, çünkü zaman çok hızlı değişiyor.
1: Evet.
0: Eğer siz değişen zamana göre kendinizi değiştiremezseniz zaman sizi o çemberin dışına atıyor. Hı hı. Türkiye bugün önüne bir önemli fırsat çıktı. Avrupa Birliği de gördü ki Amerika Birleşik Devletleri 1949'lardan beri gelen artık çok güvenilir bir müttefik değil. Bir tarafta Grönland'ı istiyor. Bir tarafta Avrupa Birliği %5'i ayır ve bana harca diyor. Danimarka ile NATO üyesi bir ülkeyle sürtüşmeye giriyor. Bu gelişim içerisinde Rusya'ya karşı, ki Rusya'da ne kadar bir tehdit ona da çok şüphem var, onu da açık söyleyeyim. Özellikle bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'nın çok savaşabilecek gücü de kalmadı. İstatistiklere göre ortalama ayda 30 bin askerini kaybediyor. Bu çok büyük bir rakam. Ve Rusya zaten nüfus olarak da geriye doğru giden bir ülke. Ve Rusya özellikle nükleer silahların dışında çok büyük bir güce de sahip değil. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne Rusya'dan çok büyük tehdit gelebilir mi? Bence bu da soru işareti. Ama her şeye rağmen dünyadaki yeni dengeler yönünden Avrupa Birliği'nin kendini de artık bağımsız demeyeyim ama bağımsızlık yönünde, çünkü Avrupa'nın Amerika'dan böyle kolay kopması da mümkün değil. Bağımsızlık yönünde adımlar atıp bu yönde sanayisini, teknolojisini geliştirmesi gerekir. Kolay mı? Çok zor. Avrupa Birliği bu dönüşümü maalesef beceremedi. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçemedi. İnşallah bu dönüşümü yapar. O dönüşümden biz de kendimize düşen payı alırız.
1: Sizin söylediklerinizi destekler nitelikte ilk defa bir NATO toplantısının sonuç bildirgesinde bir rakam çıktı. 50 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyorlar. İşte bu teknoloji, savunma, içinde yapay zekanın da olduğu konulara yatırım yapıp NATO'yu gerçekten de daha kuvvetlendirmek ve yeni dünyanın gerekçelerine uygun bir şekilde konumlamak adına bu da son derece önemli diye düşünüyorum. Mehmet Bey, ne dersiniz?
2: Şimdi tabii yani rakamları biraz kendi büyüklükleri içerisinde değerlendirilince, yani NATO ülkelerinin toplam ekonomik büyüklüğü herhalde 2,5 ila 3 trilyon dolardan daha fazla olması lazım.
1: Ona bakınca
2: lazım.
1: Küçük görünüyor.
2: 50 milyar dolar hani çok fazla abartılacak bir rakam değil ki bu 50 milyar dolar da değişik ülkeler arasında pay edilecek. NATO aynı zamanda da dünyada en yüksek standartların ve birlikte oluşturulan standartları da kullanan bir birlik olduğu için eğer NATO için üretim yapamazsanız savunma sanayini de çok fazla geliştirebilme şansınız da yok. Ama tüm bu gelişmeler aslında bir noktayı daha öne çıkardı. NATO sadece Rusya'ya karşı bir konumlanma değil. Aynı zamanda bu yeni yaklaşımla güneyden gelecek tehditlere karşı da başta İran olmak üzere Orta Doğu'daki yeni Orta Doğu nizamının da içerisinde aktif rol alacak bir NATO haline geliyor. Bu da Türkiye açısından çok kritik. Çünkü bir taraftan Türkiye-İsrail ilişkileri ve onun içinde olduğu durum, bir taraftan İsrail-İran devam eden savaşı, Orta Doğu ülkeleri ve enerji koridorlarındaki müthiş değişim ve dönüşüm aslında iktisadi olarak da NATO'ya önemli görevler veriyor. Yani bir taraftan burada savunma sanayi yönüyle önemli olmasına rağmen bir taraftan da işte bu güney kanadında oluşan Orta Doğu'daki yeni dengeler, Amerika çünkü ben artık buradan daha çok Pasifik'e doğru gideceğini söyleyen Amerika, buradaki tüm görevleri yeni dengede işte Kanada, Avrupa ülkelerine bırakıyor. Dolayısıyla artık Orta Doğu'da da NATO, Amerika harici Avrupa destekli NATO'nun daha çok olacağı yeni bir döneme giriyoruz. Bu da Türkiye için çok hayati. Çünkü Türkiye bu yeni bölgenin lider oyuncusu. Hı hı. Diğer tarafta bir bekçi gibi sınırı bekliyorduk ama bu tarafta biz lider olmayı hedefleyen bir ülkeyiz. Dolayısıyla hani diplomatik ve siyaset açısından bu da çok önemli bir gelişme. Ve tüm bunlar aslında Türkiye ekonomisine yeni açılımlara da bir taraftan sebep oluyor. Biraz önce söylendiği gibi hem Made in Europe'un bir parçası olmak, hem NATO başta olmak üzere savunma, çünkü savunma sanayinin bir ülkenin kendi başına yetmesine imkan yok. İşte uçak yapıyorsunuz, motoru bilmem nereden alıyorsunuz, dişli kutusunu bilmem nereden alıyorsunuz. Dolayısıyla bunu hep beraber geliştirilebilecek bir şey olduğu için de Türkiye burada nerede konumlanacak? Çünkü bir taraftan da Avrupa Birliği'nde de bugün üretim sıkıntısı var. Aynı Türkiye'de ve Amerika'da da olduğu gibi. Dolayısıyla bu yeni yapılanmada Türkiye'nin ön plana çıkması biraz hani askeri gücümüzün ötesinde bir güçten de geliyor olması lazım. Bu açılardan kritik bir süreç ve ekonomik olarak da Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir süreç. Çünkü biz hem enerji politikaları açısından hem bugünkü cari açığımız açısından çok fazla enerjiye duyarlı bir ülkeyiz. Ve Orta Doğu'daki bu yeni denge ve bunun Türkiye'ye olası etkilerinin de bizim ekonomimiz üzerine de büyük etkisi olacak. Yani kolay bir süreçten geçmeyeceğiz. Her şey bizim lehimize olur ve bunu başarabilirsek, ki ben bütün kalbimle başarmamız gerektiğini ve başaracağımızı düşünüyorum, o zaman Türkiye'nin önünde yeni bir ufuk açılacak. 1950'lerde hedefleyip yapamadığımızı bu sefer yapma şansı bir daha ayağımıza geldi. Dolayısıyla hani heyecan verici ama ev ödevini yaptığımız takdirde heyecan verici. Yeni bir süreçteyiz. Hı hı. Ve özellikle güney kanadında NATO'nun da Türkiye'nin öne çıkması, eğer bu öncülüğünü koruyabilirse Türkiye açısından da çok önemli bir artı not olacaktır geleceğe.
1: Şimdi enerjiden bahsettiniz. Ayhan Bey, bu ABD-İran arasındaki gerilim yeniden bir piyasalar üzerinde baskı yarattı. Şöyle ki işte aslında güzel haber, İran'ı yeniden oyuna katmıştı Amerika. Ama sonra tanıdığı muafiyeti geri çekti. Sonra Trump açıklamalar yaptı yine. Ateşkes bence bitti, saldırabiliriz minvalinde. Bazı saldırı haberleri duyduk ve petrol fiyatlarında yeniden yön yukarıya döndü. Bugün bir miktar geri çekilme var ama bu tip haber akışları muhtemelen önümüzdeki dönemde göreceğimiz türden haber akışları ve bizim için enerji, petrol fiyatları özellikle son derece kritik önem taşıyor. Sadece enflasyon tarafını bile sadece diyorum ama en önemli problemimiz o zaten. Oradaki hedefleri tutturmak açısından bile işte savaş sırasında petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ne kadar planları bozdu onu düşünsek oldukça büyük sıkıntı. Tabii. Peki acaba nasıl görüyorsunuz şu an bu taraftaki gelişmeleri ve devamında ne öngörürsünüz? Yeniden başımıza dert açar mı bu petrol fiyatları?
0: Ki bunu daha önceki bir toplantıda konuşmuştuk. Ben bu savaşın öyle çok kolay bitireceğini düşünmüyorum. O zaman da söylemiştim. Bir tarafta bir Moğolla rejimi, bir tarafta da hakikaten Trump gibi öngörülemez. Söyledikleri an be an çok hızlı değişen. Yani dünya değişiyor diyoruz ama Trump'ın söylemleri de çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla bu ortamın içerisinde çok kısa sürede ben bir anlaşma olacağını düşünmüyorum. Kaldı ki İsrail de bu anlaşmadan yana değil. Bu savaşın sürmesini ve İran'ın Orta Doğu ve Afrika için bir tehdit olmaktan tamamen çıkarılması yönünde çok ciddi baskılar yaptığı kesin. Ama şu var, Amerika Birleşik Devletleri'nin ben bu savaşı uzun süre sürdürebileceğini düşünmüyorum. Burada bir çelişki varmış gibi gözüküyor ama çelişki yok. Bu savaş düşük yoğunluklu işte anlaşmalarla, barış anlaşmaları için, ateşkes anlaşmalarıyla bir uzun sürecin, uzun periyodun içine girmiş gözüküyor. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'ni de çok etkiliyor. Yani Türkiye'de biz üst üste iki günde mazota zam geldi. Biz çok etkilenmiyoruz. Biz alışırız bu işlere. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin galonu 5 dolara çıkarsa Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz bir deprem yaratır. Onun için ve Kasım'daki veya Ekim'in sonu Kasım başındaki seçimleri de düşününce ben Trump'ın da çok rahat olduğunu düşünmüyorum. Fakat Trump'ın elindeki kağıtlarla bu oyunu oynamanın da mümkün olmadığı ortaya çıktı. Artık böyle büyük savaş uçak gemileriyle falan bu savaşların olamayacağı 15 bin dolarlık dronlarla pekala çok büyük hedeflerin vurulabileceği nitekim Ukrayna'da gördük. Bugün Rusya'da çok ciddi benzin ve mazot sıkıntısı var. Nedeni 1600 kilometreye kadar giden dronlarla Ukrayna'nın Rusya içerisindeki bir sürü rafineriyi vurması. Hı hı. Şimdi İran da benzeri şeyleri uyguluyor. İran da oradan ürettiği dronlarla Körfez ülkelerini devamlı baskı altına tutuyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri çok riskli hale getirdiği için gemiler geçemiyor. Nitekim Hürmüz'e şu anda çok sayıda gemi birikmiş vaziyette. Yani petrol fiyatlarının kolaylıkla o 60'lı düzeylere dönemeyeceği, bunun bir zaman alacağı ve bunun da dünyadaki enflasyonu etkileyeceği kaçınılmaz gözüküyor. Yani buradan çok kolay dönüş bence, çok kolay çıkış yok. Neden çıkış yok? Moğolla rejimi varlık sebebini bu savaşa bağladı. Yani öyle bir hale getirdi ki içerideki o karışıklıkları, ayaklanmaları, rejim karşıtı gösterileri bastırmanın en iyi yolu bir düşman yaratmaktı. Düşman da kendi kendini yarattı. İşte NATO, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'le beraber Moğollaların eline arayıp da bulamayacakları bir fırsatı verdi. Bu birkaç yönden çok önemli hale geldi. Bir, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail emperyalli ülkelerdir. Bunlar İran'ın tüm tabii kaynaklarına, doğal kaynaklarına el koymaya çalışıyor. Bunlar İran'ı boğmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim birlik içerisinde bir bütünlükle bu emperyallere karşı koymamız gerekir. Bu rejime hem ömrünü uzatıyor hem de ciddi bir güç veriyor. Öyle olunca burada Amerika Birleşik Devletleri'nin barış şartlarını da dikte etmesini beklemek pek kolay değil. Ve bunun ben epey bir zaman alacağını düşünüyorum. Kolay bitmeyecek. Petrol fiyatları da bir süre devamlayacak. Bu bizim ödemeler bilançosuna, enflasyona oldukça negatif etkileri olmaya devam edecek. Biz bu coğrafyada enerji fakiri bir ülke olarak hakikaten ekonomik gücümüzü, bu askeri gücümüzü sürdürecek ölçüde ekonomik gücümüzü büyütüp Orta Doğu'nun lider ülkesi olmak zorundayız. Gerek petrol, doğal şey, enerji kaynaklarının akım açısından, gerek enerji kaynaklarının kontrolü açısından biz

0: bu coğrafyada eğer ekonomik durumumuzu iyileştirip ekonomik gücümüzü istenilen düzeye çıkarmak, askeri gücümüzü desteklemek ve bunları Orta Doğu'da kullanılabilir hale getirebilmek için sanayimizi, üretim gücümüzü geliştirmek ve burada lider, kontrol eden ülke durumuna gelmek durumundayız. Aksi halde bu tür problemler hep kapımızı çalacak. Ödemeler bilançosuna, ekonomimize, enflasyona ciddi şekilde negatif etkisi olacak diye düşünüyorum.
1: Peki. Mehmet Bey, size de soracağım petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki son tabloyu ama müsaadenizle bir reklam arasına tabii gidelim ki. Önce. Reklamlarımızı tabii izleyelim. Ondan sonra dönelim gelelim. Kaldığımız yerden kıymetli konuklarımla sohbete devam edelim.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Kıymetli konuklarım Ayhan Yavrucu ve Mehmet Göçmen'le birlikteyiz. Biraz önce petrol fiyatları tarafındaki hareketliliği, volatiliteyi konuştuk. Mehmet Bey, sizin de değerlendirmelerinizi almak isterim. Çünkü biz bu dönemde özellikle enflasyonla mücadele sürecinde petrol fiyatlarındaki bu hareketin nasıl hedeften sapmaya sebep olabileceğini çok yakından gördük.
2: Evet, yani bu şey gibi aslında hani... Bizim öğrencilik dönemimizde Türkiye bugün kadar çok gelişmiş değildi. Elektrikler çok sık kesilirdi. Haylazlık yapıp ders çalışmazdık. Sınavda kötü geçince

0: Bu doğrudur.
1: Evet.
0: Ama Türkiye'nin enflasyonla ilgili politikaları ve ulusal duruşu ne kadar başkalarının elinde olan petrol fiyatlarına bağımlı halde kalmalıdır? Bence Türkiye'nin bakması gereken şey olur. Yani Türkiye'nin bugün ana sorunu cari açıksa ve cari açık finansmanından kaynaklanıyorsa, cari açıkta kabaca ürettiğimizden daha fazlasını tüketme eğiliminde olmamızdan kaynaklanıyorsa, üretimimiz tüketimimize yetmiyorsa, bir malın arzı eksildiği zaman fiyatı yükselir. Enflasyonu da biz fiyat yükselmesinden ölçtüğümüz için de, ya dolayısıyla enflasyonun sebebi de bu.
1: Evet.
0: Ürettiğimizden daha fazla tüketiyoruz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Tasarruf ediyoruz. Tasarrufu bir yere harcamamız lazım. Yatırıma harcamamız lazım. Yatırım yapıyoruz ama ekonomi dışı alanlara yapıyoruz. Örneğin gayrimenkule yapıyoruz. Hı hı. Örneğin işte yabancı ülkelerde ev almaya yapıyoruz. Gibi. Hı hı. Ya da yabancı ülkelere fabrika yatırımı yapıyoruz. Yabancı ülkelere sermaye taşıyoruz. Çünkü orası daha avantajlı diye. İşte tekstilciler Mısır'a koşuyor. Diğerleri Amerika'ya koşuyor falan. Yani içeride kıt kanaat sağladığımız tasarrufu ülke içinde yatırıma dönüştürüp üretimi tüketime eşit hale getirmektense ülke içinde yarattığımız değeri götürüp başka coğrafyaya yatırım olarak koyuyoruz. Buraya da başka ülkelerin tasarrufunu ithal ediyoruz. Yani cari açığın finansmanı nedir? Almanya'daki Hans'ın tasarruf ettiği parayı, bankaya koyduğu parayı Türkiye'ye getirmek ya da Amerika'daki Trump'ın parasını Türkiye'ye getirmektir. Yani dolayısıyla biz hem mal ve hizmet ithalatını arttırarak cari açığa katkı sağlıyoruz. Sonra bunun çözümü için kendi üretimimizi arttıracağımıza gidiyoruz. Başkasının tasarrufunu da ithal ederek sorunu katmerli hale getiriyoruz. Yani biraz belki fazla ağdalı oldu ama yani buradan çıkış petrol fiyatlarının düşmesinde değil. Keşke düşse ve kısa sürede soluklansak. Ama biz petrol ithal etmeye devam ettiğimiz sürece ithal ettiğimiz petrol ya da işte enerjiyi üretime dönüştürüp burada daha yüksek bir katma değer sağlayamadığımız takdirde bu cari açık devam edecektir. Ne zaman petrol fiyatı yükselirse cari açık fazlalaşacak ve Türkiye daha çok krize girecek. Ne kadar azalırsa da o kadar rahat nefes alacağız ama bunların hepsi palyatif çözüm. Yani işin özü defalarca daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi yurt içi yatırımlara bu ülkeye kaynak getirmek ya kendi tasarrufumuzla ya da başkasından kalıcı şekilde sermaye transfer ederek bu ülkeye yatırım yapmak ya da yurt dışına sermaye hareketlerini daha çok yurt içinde tüketilir hale getirmekten geçerken bugün bakıyoruz en büyük gruplardan en küçük şirketlere kadar herkes yatırımlarını yurt dışına kaydırmaya çalışıyor. Ve bence Türkiye'nin bu böyle yasaklamalarla falan önüne geçebilecek bir durum değil. Çünkü bu iktisadi bir durum. Biz bu ülkeyi yatırım yapılabilecek bir iklime kavuşturmaya çalışmamız ve bunu sağlamamız lazım. Halbuki ülkedeki yatırımları özendirici bir iklim de, iktisadi iklim de yaratmakta zorluk çekiyoruz bir taraftan. Yani o yüzden Türkiye'nin biraz daha kısa, orta ve uzun vadeli planlamaya ihtiyacı var. Biraz daha fazla üretimi arttıracak ve tasarrufu da dolayısıyla arttıracak çözümlere ihtiyacı var. Ondan sonra işte belki yenilenebilir enerji, belki başka enerji kaynaklarına geçerek ya da enerji yoğunluğunu düşürerek ülkede ithalatı sınırlı hale getirip bu petrolün etkisini en aza indirmemiz lazım. Çünkü bir taraftan da avantajlı bir coğrafyadayız. Bütün karbon kaynaklı enerji bizim ülkemizden geçmeden çok fazla gidemiyor başka bir coğrafyaya. Evet. Yani Avrupa ile aynı gemideyiz. Evet. Çünkü Avrupa buradan geçen doğalgazla sanayisini falan hayatını, günlük hayatını idame ettirebiliyor. O yüzden biz bu lojistik avantajı kullanmalıyız. Ama bir taraftan da Türkiye'yi bu dışa bağımlılığa, cari açığa ve enerji fiyatlarına çok bağlı ve çok hassas

0: bir ekonomiden kurtarıp daha sürdürülebilir kalkınmaya doğru giden. Evet. İşte buna yabancılar artık şey gibi oldu, bu Türk'ün doğru yön gibi işte sürdürülebilirim, kurumsal yönetirim falan gibi. Evet. Bütün şirketlerin vizyonunda, misyonunda bu cümleler var.
1: Doğru.
0: Bu ezberleri bırakıp, çünkü sürdürülebilirlik demek bir ekonomide dış kaynaklara ve yarının kaynaklarını bugüne tüketmeden gelişmeyi sağlayabilmek demek. Türkiye'nin de en büyük sorunu enerji ithalatından kaynaklanan sorunlar yaşıyorsak, o yüzden bu ülkenin sürdürülebilir ekonomik dengeleri içinde enerji yoğunluğunu düşüren, yenilenebilir ve yerli enerji kaynaklarına öncelik veren yaklaşımlara ihtiyacı var. Yani biz bunları yapmayıp işte savaş oldu, bu arttı, işte şey gibi, bizim lisede elektrikler söndü, biz bu dersi çalışamadık dememiz gibi bahane üretmek, bu doğru. İşte saha çamurdu ama saha iki takım içinde çamurdu. Yenilen takım sahayı bahane eder falan gibi. Yani evet. Dolayısıyla biz biraz kendi ödevimizi yapmayıp her zaman bir bahane bulup bu bahanenin arkasında işte ne yapacağız? İşte enerji fiyatlarını yükseltmeyelim çünkü bu enflasyona sebep oluyor. Peki enerji yoğunluğunu önlemek için, azaltmak için bir çaba harcıyor muyuz? Harcanıyor ama çok sınırlı gibi, yani biraz daha büyük resme bakan, biraz daha ulusal politikaları önceleyen, biraz daha ülke menfaatlerini diğer menfaatlerin önüne geçiren yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var gibi geliyor.
1: Şimdi bu hafta Ayhan Bey, bu UNCTAD'ın Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın Dünya Yatırım Raporu yayınlandı. Takip ettiniz, evet. Göz attınız mı bilmiyorum. Çok önemli bir sonuç var aslında bütün bu konuştuklarımızla da doğru orantılı, yani o resmi de anlatan. 2025 yılı itibariyle Türkiye'nin gelen yurt dışı doğrudan yatırım stoğu 199,9 milyar dolara gerilemiş. Aynı dönemde küresel gelen yurt dışı doğrudan yatırım stoğunun 57,8 trilyon dolara çıktığı, Türkiye'nin de buradan aldığı payın %0,4'e gerilediği görülüyor.
2: Düştü.
1: Evet. Yani
0: Türkiye her göstergede minimum %1 olmak zorunda.
1: Aslında.
0: Ya %1'in altında olan her şey Türkiye'nin aleyhine gelişmiş olarak kabul edilebilir.
1: Bu tabloda bence Mehmet Bey'in söylediklerini destekleyen bir tablo diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
2: Tabii yani şimdi şöyle, bu daha önceki yapmış olduğumuz programlarda da bunu defalarca konuştuk. Şimdi nitekim yayınlanan raporda bunları teyit ediyor. Biz ülkeye yatırım yapılabilir ekosistemi gerçekleştirmediğimiz takdirde yatırımcı buradan kaçıyor. İşte Mısır'a gidiyor veya gidip biraz önce Mehmet Bey'in dediği gibi dışarıda gayrimenkul satın alıyor veya başka şirketlerin hisselerini alıp tasarrufları, zaten tasarruf açığı olan bir ekonomide tasarruflar yurt dışına doğru akıyor. Bu yönüyle kaynak kaybettiğimiz gibi, ikinci yönüyle bu cari açığı kapatmak üzere yaptığımız borçlanmalara ödediğimiz faizler de ayrıca bir kaynak transferine yol açıyor. Biz pahalı parayla borçlanan bir ülkeyiz. Yani ürettiğinden daha fazla tüketen, evet, ciddi tasarruf açığı olan ve bu refahı borçlanarak sürdüren bir ülke olunca, ödediğimiz faizlerde ürettiğimiz gayri safi milli hasılanın ülke refahına değil yurt dışında kreditörlere akmasına yol açıyor. Evet. Yani biz makasın iki tarafıyla da kesiliyoruz. Öyle olunca Türkiye'nin işte raporda da görüldüğü gibi yatırımlar azaldığı gibi içeride de yatırım iştahında ciddi bir azalma var. Bugün işletmelerin temel sorunu yatırım yapmak değil. Bugün işletmelerin temel sorunu mevcut durumunu devam ettirebilmek, pazardaki konumunu olabildiğince koruyabilmek. Şimdi böyle bir ortamda kredi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir yerde, yani bugün bakıyorsunuz, İşletme kredisi almaya kalksanız %50 faizin altında bir kredi yok. Hı. Hadi yatırım kredisi aldınız, döviz bazında aldınız, bu da 7-8'in altında değil. Üstelik de aldığınız döviz kredisinde kur riskini taşımak zorundasınız. Bir taraftan da değerlenmiş Türk lirasına, bu konuda zannederim ekonomistlerin de büyük kısmı ittifak halinde, Türk lirası şu anda çok ciddi değerli bir para halinde. Hı. Değerlenmiş ve yarın kırılganlık üzerinde bulunduğunu bilemeyen, geleceğini göremeyen bir sanayicinin getirip yatırmasını

0: beklemesinde, yatırım yapmasında beklemek saf delilik olur. Çünkü neticede bunun da elinde öyle bir kaynak olsa götürüp %40'la, %43'le, %44'le, %45'le mevduatla kazanabileceği bir parayı. Çünkü ekonomi rasyonel düşüncelerin bütünüdür. İş adamı da rasyonel düşünen insandır. Zaten rasyonel düşünmüyorsa ondan iş adamı olamaz. Olması mümkün değil. Yani sırf böyle büyük bir kahramanlıkla ben götüreyim, yatırım yapayım diyen bir iş adamının başarılı olması mümkün değil. Yatırım ilk önce rasyonalite gerektirir, akıl gerektirir. Ondan sonra ekonominin bütünlüğün içerisinde bulunduğu ekosistemin buna uygun olma olmadığını araştırmaya gerektirir. Bugün benim şahsi düşüncem, öyle iş insanından çok büyük yatırımlar beklemek çok gerçekçi değil. Hı hı. Bu faiz hatları, bu enflasyonu biz düşürmeden, bu faiz hatlarını indirmeden Türkiye'de diğer faktörleri, tabii bu yatırım iklimini iyileştirecek hukuktan eğitime kadar olan tüm faktörleri düzeltmeden ve bunları kabul edilebilir seviyelere getirmeden ben yatırımlarda çok önemli ivme kazanabileceğimizi doğrusu düşünmüyorum. Bizim öncelikle bugünkü uyguladığımız programı, bence programda değil onu söyleyeyim, sadece faize ve kura dayalı bir sistemden bahsediyoruz. Ne kadar sistemse. Buradan çıkmak da hiç kolay değil. Yani kura dokunsanız enflasyon patlıyor. Kura dokunmayıp burada enflasyonu kontrol edeyim derseniz bu sefer yüksek faizlerle bir aşmazın içindesiniz. Yani geldiğimiz nokta hiç kolay, içinden çıkılabilecek bir nokta gibi gözükmüyor. Ne kadar sürdürebiliriz, sürdürmeye çalışıyoruz. İşte swaplarla, kredilerle bunları bir yere getirmeye çalışıyoruz ama bugünkü ortamda ben bizim bu para politikasıyla, izlediğimiz bu para politikasıyla yatırımlarda çok bir ilmenin olabileceğini düşünmüyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Yine çok bilgilendiğimiz, çok değerli bilgiler edindiğimiz bir program oldu sevgili Ayhan Yavrucu ve Mehmet Göçmen'le birlikte. Bitirirken program içinde de konuştuğumuz bu ABD-İran arasındaki çatışmaya ilişkin CSIS Jeopolitik ve Dış Politika Departmanı Başkanı ve Orta Doğu Kıdemli Uzmanı Will Todman'ın Bloomberg International'a verdiği röportajdan bir bölümü paylaşmak istiyorum. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü ekonomik ve stratejik bir müzakere aracı olarak elinde tutmakta çok istekli olduğunu özetle söylüyor Will Todman. Röportajın devamı ekranlarınızda, sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
2: Will, seni burada bizimle görmek harika. Dünkü geç saatlerde ve gece boyunca olanları gördükten sonra ve bu sabah başkandan gelen yorumları duyduktan sonra. Sanırım gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu karşılıklı çatışmaları anlamaya çalışıyoruz. Daha ciddi bir şey mi oluyor? Hiç gerçekten somut bir barış anlaşması olmadı mı? Ve biliyorsun tüm bunların içinde İran nerede?
3: Evet, beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Hayır, somut bir barış anlaşmamız yok. Bu 60 günlük müzakereleri başlatmak için hazırlanmış bir mutabakat zaptı çerçeve anlaşmasıydı. Bu müzakerelerde gerçekten karmaşık olan sorulara yanıtlar bulunacaktı. Hürmüz Boğazı'nın statüsü, Lübnan'da neler olacağı ve tabii ki İran'ın nükleer dosyası ve programı. Bu yüzden birçok açıdan o anlaşmaya kasıtlı olarak bir miktar belirsizlik yerleştirildi. Bu da her iki tarafa da zaman kazandırmak, çatışmaları durdurmaya çalışmak ya da en azından çatışmaların şiddetini ciddi müzakereler yürütebilecekleri bir seviyeye indirmek için yapıldı. Ve bence şu anda ve son 24 saatte Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak gördüğümüz şey, İran tarafının mutabakat zaptı metnini yorumlama biçimiyle ABD tarafının yorumlama biçimi arasında temel bir fark olduğudur. İranlılar için Hürmüz Boğazı üzerinde ileride bir dereceye kadar kontrolü ellerinde tutmak onlar için çok önemli. Bunu kendileri için potansiyel olarak uzun vadeli bir gelir kaynağı olarak görüyorlar ama aynı zamanda bunu ellerindeki en güçlü stratejik araç ya da oynayabilecekleri en önemli koz olarak değerlendiriyorlar. Oysa ABD açısından mutabakat zaptının İran'a Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol vermediğini düşünüyorlardı ve bu yüzden gemilerin boğazdan geçişine yardımcı olmak için onları Umman'a çok daha yakın bir rotadan geçirmeye çalışıyorlardı. Ve sanırım işte bu noktada bu gerilimlerin tırmandığını ve dün İran'ın iki gemiye ateş açmasıyla sonuçlandığını gördük.

0: Çünkü bu gemiler İran'ın uygulamalarını aşmaya çalışıyordu. Ve onlar için bunu boğaz üzerindeki uzun vadeli kontrollerine yönelik temel bir meydan okuma olarak gördüler.
1: Will, boğaz üzerindeki kontrol konusunda temel fark, temel meydan okuma ifadelerini kullandın. ABD ve İran'ın eşit bir zemine ya da bir anlaşmaya varmasını nasıl öngörüyoruz? Son 20 saatte yaşanan olaylar ışığında bu temel fark nasıl bir sonuca yol açıyor?
0: Bu çok zor çünkü Başkan Trump'ın 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarına başlamadan önceki eski duruma dönmeye çalışıyor gibi görünüyor. Boğaz'ın tüm deniz trafiğine açık olmasını istiyor. Tabii ki bu küresel ekonomi için büyük bir destek olur ya da petrol fiyatlarının düşmesine yardımcı olur. Ve bunlar onun gerçekten görmek istediği şeyler. Ama İranlılar için bu kabul edilemez bir durum. Bu kartı oynamayı seçtiler. Bunun gücünü gördüler. Küresel ekonomide büyük bir kaos yaratabileceklerini gördüler ve bu yüzden eğer istediklerini alamazlarsa, özellikle İran'a vaat edilen yatırımlar ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşmanın diğer maddelerinde istediklerini elde edemezlerse, bu aracı tekrar kullanabilme yeteneklerini korumak istiyorlar. Bu yüzden bence eğer bir anlaşma zemini olacaksa, bu ABD tarafının bazı tavizler vermesiyle olabilir. Örneğin İran'ın gemilerin oradan geçebilmesi için kendilerine kayıt yaptırmasını gerektiren bir sistem kurmasına izin vermeleri, tabii ki İran bu işlem için ücret almamaya devam edeceğine söz verdiği sürece bu her iki tarafında prestijini korumasına olanak tanıyabilir. Ama bence oraya varmak oldukça zor olacak ve iki taraf arasında o kadar çok güvensizlik var ki şu anda gördüğümüz şey her iki tarafında anlaşmanın şartlarını kendi inandıkları şekilde güvence altına almak için bir tür mücadeleye girişmiş olmaları ona dair. Ve bu da burada kolay bir çıkış yolu görmeyi gerçekten zorlaştırıyor.
2: Bak Will, boğaz konusunda ya saldırırlar ya da saldırmazlar. Bence durum net. Başka bir şey var mı? Peki nükleer meseleler, olayın sadece bu olduğunu sanıyordum.
0: Evet, bu iyi bir nokta. Yani bu askeri harekatı başlatmanın tüm nedeni buydu Şubat ayında ve bu gerçekten öncelik listesinden düştü. Ve bence bu sadece ABD için öncelik listesinden düşmedi. Onlar boğazı yeniden açmaya ve trafiğin serbestçe akmasına izin vermeye çalışırken aynı zamanda İranlılar için de düştü. Çünkü birçok açıdan boğazın onlar için çok daha güçlü bir koz olduğunu fark ettiler. Yani nükleer silah yeteneklerine giderek daha fazla yaklaşmalarına rağmen o eşiği geçmeden bu oyunu sürdürmektense boğazı kullanmak onlar için daha etkili bir baskı aracıydı. Yani evet, bence biliyorsunuz beklediğimiz bu 60 günlük müzakerelerde aslında nükleer dosya hakkında konuşmaya başlamaları gerekiyordu. Fakat benim anladığım kadarıyla bu durum Hürmüz Boğazı'nın ne kadar merkezi bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Ve bence bu aynı zamanda bu 60 gün içinde ele almaları gereken ne kadar çok zor mesele olduğunu da vurguluyor. İki tarafın Hürmüz Boğazı'nda nükleer silahlar ya da nükleer program konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varması hiçbir zaman gerçekçi değildi.
2: Savaş da karmaşık, barış da karmaşık. Bunu anlıyoruz. Peki İran savaşın tüm bölgeye yayılmasını istiyor mu? Sanırım denge gücü ekibiyle ilgili bir şey duydum bir sıfır saatinde. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Yani 2027 ara seçimlerinde hala bu iki ülke arasında savaşı konuşuyor olacak mıyız çok kısa bir şekilde?
0: Bence tam kapsamlı bir savaştan, yani daha önce gördüğümüz yoğunluk seviyelerinde bir savaştan ara seçimlere yaklaşırken bahsetmemiz pek olası değil. Bence eğer o noktaya gelirsek her iki taraf için de ekonomik maliyetler çok büyük olurdu. O noktaya gelirsek. Ama bence düşük yoğunluklu bir çatışmanın devam etmesi ve son 24 saatte gördüğümüz gibi patlak veren olayların yaşanması daha olası. Bence temelde hiçbir tarafın çıkarına değil, şu anda tam kapsamlı bir çatışmaya çünkü istedikleri sonuca ulaşabileceklerini düşünmüyorlar. Pek çok açıdan bu savaş hiçbir taraf gerçekten kazanamıyor ve bu yüzden uzlaşmak zorundalar.

Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta hızlı toparlanma kaydetti. Brüt rezervler 3 Temmuz haftasında 11,5 milyar dolar artışla 159,7 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de Mart ayından bu yana ilk kez 40 milyar dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı 3 Temmuz haftasında 11,5 milyon dolarlık hisse 572 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. Öte yandan yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatları geçen hafta 3,3 milyar dolar geriledi. QNB ekonomistleri altın fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'de olumsuz bir gelir etkisine yol açarak iç talepteki yavaşlamaya katkıda bulunduğunu belirtti. Banka ekonomistleri Şubat ayından bu yana altın stoğunda 155 milyar dolarlık zarar yazıldığı tahminine yer verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Şimşek, Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikamıza devam edeceğiz değerlendirmesine yer verdi. İNG, FED'e yönelik beklentileri doğrultusunda doların yıl sonuna ve 2027'ye doğru hafif değer kaybetmesini öngördü. Kurum yıl sonunda euro-dolar çaprazında 1.18, dolar-yen çaprazında ise 158 seviyelerini öngörüyor.

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla devam edeceğiz. Bu arada bir son dakika haberi var. Fed tarafından gelen mesaja göre iletişim görev gücünde Mervyn King ve Peter Fisher yer alacak diye. Hem King hem Fisher çok önemli simalar. Detaylarını konuşuruz program içerisinde ama bu son dakikayla başlıyoruz. Ben de size iletmek istedim. Şimdi rakamlara bakalım. Bakalım bugün fiyatlamalar ne gösteriyor? Borsa İstanbul tarafında bugünü kayıplı tamamladık. %0,60'lık bir geri çekilmeyle 14.105 seviyesinden kapandı BIST 100 endeksi. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı ise yatay negatif. Euro dolar çaprazında %0,14'lük yukarı yönlü bir hareket var. 1.1433'ten geçiyor işlemler. Bu arada Kevin Warsh görev güçleri, yöntemleri ve araçları geliştirmeye odaklanacak diye bir not düşülmüş Bloomberg tarafından. Avrupa borsalarına baktığımızda orada Londra FTSE ayrışıyor negatif. %0,16'lık bir geri çekilmeyle gün tamamlanmış orada. Diğer yandan gün sonu itibariyle Paris CAC 40'da %0,90, Frankfurt DAX'da %0,89 ve İtalya FTSE MIB tarafında %1,09'luk primler görüldü kapanışta. ABD borsaları alıcılığı Dow Jones'tan itibariyle %0,22'lik bir yukarı yönlü hareket var. S&P 500 %0,71 primli. Nasdaq tarafında da %1,16'lık yukarı yönlü bir hareket an itibariyle karşımıza çıkmakta. ABD tahvil getirilerinde de yönün aşağıda olduğunu görüyoruz. 10 yıllıklarda getiri %4,53 seviyesinde. 5 yıllıklarda 4,26 seviyesini görüyoruz ve ABD 2 yıllık tahvilinin getirisi an itibariyle %4,15-16 düzeyinde. Evet, Raghuram Rajan bilanço görev gücünde yer alacakmış. Hindistan eski Merkez Bankası Başkanı. Çok önemli isimler var gerçekten. Emtia tarafına baktığımızda altında %1,14'lük yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 4.124 $12 seviyesindeyiz. Gram altında 6.214 lira 82 kuruş seviyesini görüyoruz. Orada da %1,28'lik bir yukarı yönlü hareket var. Petrolde bugün an itibariyle yön aşağıda. Trump'ın açıklamalarından sonra sert yukarı yönlü hareketler görmüştük. Şimdi bir miktar aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Brent'te $75.99 seviyesindeyiz. NYMEX tarafında da $71.47 seviyesini görüyoruz. Veri görev gücü adayları da olacak isimler de biraz önce karşımıza çıktı. Fed görev güçleri personel desteğiyle bağımsız olarak çalışacak diyor Bloomberg'den gelen notlar. Evet, rakamlar da böyle. Söylediğim gibi son dakika detaylarını konuşacağız ama şimdi önce Avrupa'ya bakacağız. Londra'ya dönüyoruz. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan Avrupa'nın bugüne dair notlarını alıyoruz.
1: Avrupa borsalarında iyimserlik hakimdi. Petrol fiyatlarının yeniden gevşemesiyle risk iştahı arttı Avrupa endekslerinde. Madencilik sektörü en hızlı yükselişin yaşandığı sektör olurken onun teknoloji sektörü takip etti. Artık gözler yavaş yavaş ikinci çeyrek bilanço sezonuna kayacak. UBS tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gittiğini duyurdu. İkinci çeyrekte %10 ve üzeri kar büyümesi bekliyor Avrupalı şirketlerde. Aynı zamanda lüks tüketim, temel tüketim ürünleri, İlaç, bankacılık ve sanayi sektörlerinin öne çıkacağı öngörüsünü paylaştı kuruluş. Bu yıl sonuna kadar STOXX 600 endeksine %8'lik bir yükseliş beklentisi var. Önümüzdeki yıl sonuna kadar ise %19'luk yukarı yönlü potansiyel bekliyor şirket. Diğer tarafta Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman bir ay sonra ilk kez 50 euro megawatt saat seviyesini test etti fiyatlar. Burada Katar'a ilişkin gelen haber akışı etkili oldu. Fiyatlarda yaşanan yükselişte Katar'a ait tankerlerden birine Hürmüz Boğazı'nda saldırı düzenlendiği haberi yer aldı gün içerisinde. Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayı toplantı sonuçları takip edildi. Haziran'daki faiz artırım kararının oy birliğiyle alındığına yer verildi tutanaklarda. Aynı zamanda ECB'ye göre enerji şokunun dolaylı etkileri hala devam ediyor. Henüz ikinci tur etkilerin görülmeye başlanmadığı fakat şokun devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki artışın ücretler, hizmet fiyatları gibi diğer sektörleri sirayet etmesinin beklendiği vurgusu yer almış oldu. Rapor sonrası hem Bloomberg ekonomistleri hem de ING ekonomistleri Eylül ayında 25 bas puan daha faiz artışı beklediklerini ifade ettiler Avrupa Merkez Bankası'ndan.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ceren'e ve hemen araştırma masasına dönüyoruz. Bugünün notlarını Bloomberg HT araştırma analisti sevgili Elif Canseven aktaracak.
2: 28 Şubat'tan bu yana takip ettiğimiz ABD ve İran arasındaki gerilimin enerji piyasasında üzerinde yaptığı maliyetsel olarak baskı bu sefer de yatırımcıları farklı bir alana yöneltti. Yatırımcılar bu sefer de petrolü blok zincire dahil etmeyi hedefliyor. Son dönemde ABD merkezli enerji substation firması adlı şirketin geliştirdiği WTIC isimli dijital token bir WTI ürününü kendine baz alarak ham petrolü temsil etme görevini görüyor. Ve şirketin hedefi bugüne kadar daha çok üreticiler ve büyük yatırımcılar tarafından yatırımlar yapılan WTI tarafındaki ham petrolü bir miktar daha blok zinciri içine dahil etmek. Bu ürün petrol ETF'lerinden veya vadeli işlem kontratlarından farklı bir yapıya sahip. Çünkü yatırımcılar için hem 24 saatlik bir ulaşım imkanı sağlıyor hem de türev ürünlerden oldukça farklı. Türev ürünler yerine doğrudan petrolün varil fiyatına yani fiziksel petrole dayalı bir yapılandırması var. Ve böylece yatırımcıların blok zinciri üzerinden günün 24 saati hafta sonu gelen haber akışlarına dahi işlem yapılabilmesini sağlıyor. Yani bizim hafta sonu akışında duyduğumuz şeylerin direkt fiyatlamalarını yatırımcılar bu platform üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Nitekim Bloomberg'un yaptığı bir analize göre Hyperliquid isimli bir firma şu an Brent petrol ve WTI üzerinden yaptığı kontratlarda son aylarda hızlı bir işlem hacmi artması gördü ve bunun da özellikle İran kaynaklı gerilimin artmasıyla beraber işlem hacimlerinin daha da artacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Ancak petrolün blok zincirine dahil olmasının önünde bir takım engeller var. Uzmanlar bunun teknik olarak mümkün olduğunu ama enerji piyasasının buna hazır olup olmadığı konusunda bir miktar soru işaretlerine sahip. Bahsettiğimiz şirket aslında bu mevcut operasyonel süreci şu an atıl kalmış stoklarla, boru hatlarındaki petrollerle yani aslında atıl durumdaki petrolleri bir miktar daha enerji piyasasına kazandırarak yapmayı planlıyor. Uzun vadeli hedefinin WTI sadece WTI ile sınırlı olmadığını ve Brent petrol ve aslında Henry Hub dediğimiz doğal gazın da bu sektöre de bununla ilgili işlemlerin de yapılmasını istendiğini bu noktada söyleyebiliriz. Bundan sonraki sürecin ne getireceğini ve yatırımların hızlanmayacağını da takip ediyor olacağız.
0: Evet efendim, küresel piyasalarda tatlı perşembe ama bir eksiğimiz var. Yine Ferhat Kaçak ama Berk Teştürk burada. Geçen hafta sen yoktun ya, Ferhat bir saldırır mı acaba hadi diye heveslendi ama dedim ki bana kanıt gönderdi. Evet. Nerede olduğunu, ne yaptığını çok iyi biliyorum. Sen de gönder, sen de uğraşmayayım.
3: Evet,
0: dedim.
3: Biz emekçiyiz.
0: Evet dedim ama göndermedi. Neden? Çünkü makarnaları yiyor o sırada. Şıpıdık terlikleriyle dolaşıyor. Onları benimle paylaşmak istemiyor. Sonra da cezasını çekiyor.
3: Hafta son bana resim atmış bir de. Yine sağda solda sekiyordu.
0: Görüyor musun? Onları benimle paylaşmıyor uğraşacağımı bildiği için. Selamlar Ferhat. Eğer bizi izliyorsan... seni sevgiyle anıyoruz. Hoş geldin hayatım.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi vallahi haberlerle geldin yani. Bu görev güçleri ne kimlerin geleceğini açıklamış Kevin Warsh. Bayağı kuvvetli isimler var. Yani içinde tanıdıklarım var, tanımadıklarım var ama işte Mervyn King'ler, Raghuram Rajan'lar, Fisher'lar. Yani bu diyor ki itibarı ortaya koyacağım yani. Ne olursa olsun. Diyeceksiniz ki Kevin Warsh Fed'in itibarını aldı, buralara taşıdı. Ben öyle anlıyorum yani. Bayağı önemli isimler koymuş çünkü.
3: Kredibiliteyi artıracağım. Evet, güveni yani. Yeniden tahsis edeceğim.
0: O zaman ne yapacak faizi? Bizi bunlarla oyalayıp ağzımıza bir parmak bal çalıp faizi mi indirecek? Ne olacak?
3: Ya şimdi Şahin söylemle Şahin politika aynı şey değil. Zaten Kevin Warsh ne dedi? Geçtiğimiz hafta. Hani ben yokken enflasyonda zirveyi görmüş olabiliriz dedi. Petrol fiyatları 2,5 ayda 40 dolar geriledi. Enflasyon beklentileri geriliyor. Yapay zeka istihdam piyasası üstünde iş gücü maliyetlerini yumuşatıyor. Yapışkan konut kaleminde fiyatlar gerilemeye başlıyor yavaş yavaş. Warsh'a diyor ki bizim faiz büyümeye ihtiyacımız var. Ekonomiyi nominal olarak büyütmeliyiz. Yapay zekanın etkisini de modellemeliyiz. Yani geleneksel verilere bakarak Biz geçmiş dönemlerdeki Fed'in uyguladığı politikayı yaparsak ekonomiyi boğarız. Bizim ileriye yönelik bir modelleme yapmamız lazım. Önümüzdeki dönemde enflasyon ne olacak onu hesaplayıp para politikasını da buna göre belirlememiz lazım diyor. Şu anda iletişim araçları için kullanacağı yeni isimler de kredibiliteye destek olacaktır. Ben faiz artacaklarını hiç sanmıyorum. Hatta indirmelerini bekliyorum.
0: Gerçekten mi? Ne diyorsun?
3: Sene başından beri söylüyorum zaten.
0: Hala söylüyor olmana şaşırıyorum.
3: Ya
0: hatta
3: şöyle...
0: insanlar demeyeyim birileri bazı kurumlar 3 faiz arttırımı bile telaffuz ettiler yani. Ve sen ısrarla dedin ki ne faiz arttırımı, faiz indirimi bile bekliyorum. Hatta 1 değil 2 değil 3 bile gibi iddialı yorumlar yaptın.
3: Bak şöyle düşün, geçen sene Goldman Sachs yarım saat arayla resesyon geliyor gelmiyor diye rapor çıkardı.
0: Evet,
3: biz sana geçen sene başından beri ne diyordun? Bu gümrük vergileri enflasyon falan patlatmaz, resesyon da getirmez, FED faiz indirir diyorduk. Şimdi Kevin Warsh'un geldiği noktada aynı şeyi söylüyor. Evet. Yani FED faiz artıracak olsaydı zaten şu ana kadar çoktan artırması gerekiyordu. Petrol 120 dolara gitmiş, enflasyon hedeften sapmış, en azından Powell'ın baktığı manşet enflasyon. İleriye yönelik beklentilerde de yükseliş varken Fed'in o noktada düğmeye basması lazımdı. O yüzden ben ne söylediklerine değil ne yaptıklarına bakıyorum. Şimdi gidip petrol 2 ayda 40 dolar gerilemişken buradan faiz artırırlarsa Trump o Warsh'u topa koyar.
0: Yani Warsh tabii tek başına FOMC tutanakları geldi dün biliyorsun.
3: Evet.
0: Orada da bakıyorsun aslında Haziran için çok önemli bir kalabalık faiz arttırımı demiş. Yani acaba Fed'in içerisindeki o daha homojen olmayan yapı da mı bir miktar engel oluyor faiz artışlarına diye düşünüyor insan.
3: Önümüzdeki hafta 14 Temmuz'da Amerika'da enflasyon verisi geliyor.
0: Evet.
3: Bu petrol fiyatlarındaki gerileme iş gücü maliyetlerinin yumuşamasıyla birlikte aylık bazda negatif enflasyon bile görebiliriz. İşte o zaman bu fiyatlamaları yeniden değerlendirelim.
0: O zaman bakalım diyorsun. Peki genel olarak bu hafta ABD hisse senetlerindeki hareketi nasıl yorumluyorsun? Yani işte rotasyon diyoruz, volatilite diyoruz. İşte bazı şirketlerin öne çıktığını görüyoruz. Bazılarının tatmin edemediğini yatırımcıyı görüyoruz. Önceden fiyatlananlar oluyor. Sonra gerçekleşmelerde satışlar görüyoruz. İşte Samsung 19 katlık bir kar açıklıyor. Yatırımcıyı memnun edemiyor diye konuşuyoruz. Nasıl görüyorsun oradaki hareketi genel olarak? Yani.
3: Fed'in bilançosu büyümediği sürece para bir hisseden çıkıp diğerine, bir sektörden çıkıp diğerine geçecektir. O yüzden biz burada volatiliteyi göreceğiz. Zaten bu popülist korumacı politikalarda da bu dalgalanmaları sık sık yaşarız. Bu haftaki oynaklığın nedenlerinden bir tanesi de yine Amerika ile İran arasında yaşanan gelişmelerdi aslında. Ve insanlar hep orada şuna bakıyor. İşte Amerika ile İran öpüşecek mi, vuruşacak mı? Bunlar bir balayına çıkacak mı? Aslında yatırımcıların asıl bakması gereken konu Hürmüz açık mı, kapalı mı? Petrol akıyor mu, akmıyor mu? Çünkü piyasa kısa vadede manşet haberleri fiyatlar ama uzun vadeli trendi enerji akışı belirler. Şu anda dünya borcu 330 trilyon dolara dayanmış durumda. Bu ne anlama geliyor? Faizler uzun süre yüksek kalamaz. Ekonomiler derin bir resesyona, yani ekonomik durgunluğa giremez, tahvil faizleri kontrolden çıkamaz. Çünkü artık hükümetlerin önceliği enflasyon kadar borçların sürdürülebilmesi de. Yani bu tahvil faizlerinin kopup gitmesi, petrolün yükselmesi demek, hükümetlerin borçlanma maliyetlerinin, faiz giderlerinin çok artması anlamına geliyor. Şimdi normal bir resesyonda ne olur? Birincisi işsizlik patlar. İkincisi hükümetin vergi gelirleri düşer. Üçüncüsü artan işsizlik nedeniyle sosyal yardım harcamalarını artırmak zorunda kalır hükümet. Yani borç stoğu tarihi zirvelerdeyken kamu maliyesi daha da bozulur. O yüzden hiçbir merkez bankası şu anda resesyonu göze alamıyor. Zaten 2008'den önce şunu söylüyorlardı. Biz gerekirse ekonomiyi soğuturuz. Bugün ne diyorlar? Ekonomiyi yavaşlatırız ama kırmayız. İşte ben buna resesyon toleransı diyorum. Burada da en önemli girdi petrol fiyatları. Petrolün 120 doların üstüne çıkması demek, küresel bazda enflasyonun patlaması demek. Faizlerin uzun süre yüksek kalması demek, ülkelerin borçlanma maliyetinin artması demek, işsizliğin patlaması, ekonomilerin çökmesi demek. Şu anda buna ne Amerika, ne Çin, ne Avrupa Birliği izin verir. Zaten içinde bulunduğumuz dönemde aslında hepsinin ortak menfaati oluşmuş durumda. Amerika seçim yılında düşük petrol fiyatı istiyor. Avrupa Birliği ve Çin ucuz enerjiyle ekonomilerini büyütmek istiyor. İran senenin başında günde 1.7 milyon varil petrol arzı gerçekleştiriyordu. Bugün tam 3 milyon varil petrol ihraç ediyor. O yüzden biz bu Orta Doğu'daki gerginliğin en şiddetli döneminde bile petrolün 120 doların üstünde kalmadığını gördük. Hatta madem tüydü bugün, Ferhat demişti ki, benim petrol analisti arkadaşlarım var, İşte bu 60 dolarlar seviyelerine gelmeyecek demişti. Benim petrol analisti arkadaşım yok ama Türk çocuğu bilir. Bak petrol 2 ayda nereye geldi.
0: Ama 60 dolara buradan gelir mi? Orası biraz soru işareti.
3: WTI 60 dolara indi. 67-68 dolarlardı.
0: Doğru ama
3: Brent işte... petrol de 70 dolara geldi.
0: Peki 10 dolar için birbirimizi kırmayalım diyorsun ya.
3: 60 dolar diyor ya. 60-69.
0: 60-70'e kadar yolu var diyorsun.
3: İstiyorsan 69-001 yapalım.
0: Peki tamam güzel.
3: Ne olmuyor musun 40 dolarlık düşüşte?
0: Hayır, daha fazla düşsün istiyoruz. Peki o zaman sana geldi sizin sorularınıza sevgili dostlar. Şimdi Hande Demirel TV X'te. Instagram'da da hande.demireltv'ymiş. Ben yanlış söylüyormuşum onu ama yine beni buluyorsunuz. Süpersiniz yani. Taklitlerinden sakınınız bu arada. Çok var onlar. Lütfen ben kimseye arkadaşlık bir takip bilmem ne isteği göndermiyorum. Oradan bilebilirsiniz.
3: Ya orada çok ufak bir daha bir şey söyleyeyim.
0: Söyle canım.
3: Benim de sosyal medyada bir yerlerde yazdığımı düşünüyorlarmış. Hiçbir yer, aslında bir yerde yazıyorum.
0: Nerede yazıyorsun?
3: Arada Forza Beşiktaş'ta yazıyorum. Ama o da sizleri tatmin etmez.
0: Evet yani. Evet lütfen dikkat edin onlara. Gerçekten maalesef çok var. Şimdi başlayalım o zaman. Berk Bey'e sorabilir misiniz? Boeing ile ilgili ne düşünüyor?
3: Güzel düşünüyorum. Yani havacılık savunma tarafında bence ETF'i de olur bunun. Ama Boeing'i de beğeniyorum. Bence 300 dolarlık şirket. Yatırımcı gibi bakıyorsanız geçen sene iyi performans gösterdi.
0: Evet.
3: Yeni CEO'ları mühendis kökenli, uçaklardaki bütün hataları düzeltti. Amerikan hükümeti bunlara destek oluyor. Aynı zamanda bunların uzay savunma tarafları da var. Bence yatırım için güzel şirket.
0: Uroy hissesi için ne düşünüyor Berk Bey diyor. Biliyor musun bu hisseyi?
3: Yok, duymadım.
0: Uroy.
3: Duymadım.
0: Peki UUU'yu Berk Bey'e sorabilir misiniz? Elimde yıl sonuna vadeli opsiyonlarım var. Acaba görüşü nedir? 6 aylık vadede diyor.
3: Enerji Fuels'u en beğendiğim şirketlerden
0: evet.
3: biri. Intel'den sonra bizi emekli edebilecek ikinci şirket.
0: Intel'i sattın ama. Bunu sattın mı?
3: Ya Intel'i 20'de aldık, 100'den sattık. Yani devam edenleri tabii ki tebrik ediyorum. Ben de gelirlerse önümüzdeki sene bir daha almak için beklerim.
0: Evet.
3: 250 dolarlık şirket benim için. Ama şu anda farklı yerlere bakıyorum.
0: Hı hı.
3: Energy Fuels, Amerika şöyle bir hikayesi var. Hem nükleer enerji tarafında Amerika'nın en önemli şirketlerinden biri, en fazla uzmana sahip, madenleri demir yollarına yakın, nükleer enerji konusunda bir numara. İkinci olarak da bu nadir toprak elementlerinde büyük bir atılım yaptı. Amerika diyor ki, biz 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle Çin'den gelecek mıknatıs ve nadir toprak elementlerini savunma sanayinde kullanmayacağız. Bu ne anlama geliyor? Çin'e bağımlılığı minimum sürede bitireceğiz. Biz burada kendi kendimize yeteceğiz. Yani sanayi devriminin öncüsü Alexander Hamilton politikalarına geri dönüyorlar. Diyorlar ki biz bu kritik mineralleri içimizde üreteceğiz. İşte Energy Fuels çok doğru adımlar attı. Şu anda şirketin defter değeri yaklaşık 13 dolar 25 sent seviyelerinde. Bu VAC şirketini satın aldıktan sonra yıl sonuna opsiyon bence potansiyeli var ama ben çok opsiyon kaldıraç falan önermem. Ama Energy Fuels güzel bir seçim, doğru tercih. Benim de pozisyonum var. Önümüzdeki yıllarda 50 dolara gitmesini bekliyorum şirketi.
0: Ayşe Hanım şöyle bir şey sormuş. Diyor ki Berk Bey Oracle 150 dolarken neden 250 dolar olmadan almam dedi, anlayamadım. Lütfen aydınlatırsa bizi sevinirim.
3: Tabii söyleyeyim. Selamlar kendisine. Biz zaten 150'lerden alıp aslında 250'lerden sattık. Şimdi biraz borçlanma ama Oracle biraz borçlu bir şirket. Bu borç faizleri yükseldiği için de zaten 250 dolardan sert satış yedi. Şunun için benim öngörüm burada 400 dolara da gelir önümüzdeki yıllarda Oracle. Ama akıllı paranın, büyük paranın yeniden girdiğini görmek isterim.
0: Hmm.
3: 250 doların üstünde daha büyük, yani daha hızlı ivmelenir. Burada şimdi önümüzdeki hafta Amerika'da enflasyon negatif gelirse beklen konuştuğumuz paralel olarak o zaman Oracle'ı ben de almak için yeniden bakarım.
0: Peki. Taha Bey, Taha Özdamar yazmış. Programınızı ilgiyle takip ediyorum diyor. Teşekkür ederiz. Göremedim. Almonte Industries, CoreWeave ve Nvidia hakkında düşüncelerini sormak istiyorum diyor.
3: CoreWeave'i beğeniyorum. Enbis, CoreWeave bunlar iyi şirketler. CoreWeave'in de borcu var ama eğer sabredecekseniz Trump dönemi sonuna kadar güzel potansiyel sunuyor. Çok doğru tema. Nvidia son 6-7 aydır hiçbir şey yapmıyor aslında. Ama bence hikayesi bitti demek değil. Yatırımcı gibi bakacaksanız 300 dolarlık şirket.
0: Evet, mesela Fırat Bey de CoreWeave'i işaret etmiş. Diyor ki hisse çok volatil ve dalgalı, uzun vadeli olarak Berk Bey'in görüşlerini alabilir miyiz diyor. Şu an 90 dolardan alınır mı diye soruyor.
3: Eğer yatırımcıysanız, yani işte orayı kırdı buraya gitti, 2 gün sonra 3 dolar düştü 5 dolar çıktı diye bakmıyorsanız bence çok doğru tema.
0: Enovix diye bir hisse sormuş Ömer Bey, biliyor musun Enovix'i?
3: Yok ama sektör söylerse yardımcı olmaya çalışacağım.
0: Peki. Bir miktar param var, cuma günü gelecek diyor, rakamı söylemeyeyim ben, milyonlu. Acaba ne alayım, altın mı alayım, döviz mi alayım, faiz mi yapayım, ne yapayım?
3: Ya en güzel sepet yapmak aslında.
0: Onu alayım, bunu mu yapayım, şunu mu yapayım? Müslüm Murat.

0: Sezgin yazmış.
1: Şöyle söyleyeyim, ben beğendiğim birkaç hisseyi söyleyeyim ve MTI'yi. Murat Bey aklına yatanları değerlendirsin. Birincisi bu robotics otonom tarafında Tesla 2027 yılının başında bu humanoid robotları çıkaracağını söyledim. En beğendiğim şirketlerden bir tanesi açıkçası.
0: Evet,
1: dediğim gibi günlük böyle iki ileri bir gerisine bakmıyorum. Kuantum teması gelecek bu robotics ile birlikte. IBM'i çok beğeniyorum. Energy Fuels bence Intel gibi bir hikaye yazabilir. Hackla Mining'i söylemiştik.
0: Evet.
1: Özellikle bu 13 Temmuz'da o 180 günlük Section 232'nin süresi doluyor. Hackla bugün %6 yaptı. Gümüş madencilerini bunlar korursa, bir fiyat tabanı uygulaması gelirse Hackla güzel potansiyel sunar. Spot gümüş de bakabilirsiniz. Bence onun da hala güzel hikayesi olacak önümüzdeki yıllarda. Bunları beğeniyorum. İşte bunların yanına biraz Nvidia koymak isteyebilirsiniz. CoreWeave koymak isteyebilirsiniz. Portföyü bu şekilde yavaş yavaş oluşturabilirsiniz.
0: Daha ne istiyorsunuz? Portföy söyledi size yani. Peki.
1: Bir de bakır tabii. Freeport'u beğeniyorum. Bakır ya olmazsa olmaz bence. Burada Amerika'nın yerel madencilerini ben çok beğenirim. Dünya elektrifikasyona geçiyor. Uzay temasına, yapay zekaya geçiyor. Ya bakırı spot olarak alın ETF'lerle ya da arzu ederseniz Freeport'a bakın. Bende Freeport var.
0: Peki, Berk Bey dolar yen için vur emri verir mi yoksa sonra mı?
1: Hiçbir şey yapmam.
0: Nasıl tabirler bunlar ya?
1: Ben doların zayıflayacağını öngörüyorum önümüzdeki yıllarda. Amerika zayıf dolar istiyor. Japonya'da baskı yapıyor. Dolar yani zayıflayacaktır. Ama şu anda orada bir kurşun sıkmak ister miyim? Hayır, burada.
0: Böyle konuşmayın ya, hoş değil ya.
1: Bir de az önceki soruya DRAM ETF'i. Onu da mutlaka koyarım portföye.
0: DRAM, Samsung bu.
1: Hafıza Samsung, SK Hynix ve Micron'un olduğu. Şimdi bu SK Hynix Amerikan borsasına kote oluyor önümüzdeki hafta. O yüzden bence DRAM'da
0: geçen hafta sen yokken
1: bir potansiyel olacak.
0: Bir izleyicimiz sormuştu DRAM'ı, işte Ferhat'la beraber söylemiştiniz ya. DRAM aldık, DRAM oldu diye şu an çok kayıptayız diye. O volatiliteyi çok dikkate almamak lazım o zaman, öyle mi anlıyoruz?
1: Aslında başladığı yere geri döndü gibi bir şey.
0: Yani işte yani, elden çıkınca kazanılan sanki kaybedilmiş gibi oluyor ya.
1: Şimdi şöyle dediğim gibi bu yani bir kere popülist kurmacı politikalardayız ve Fed bilançosu da büyümüyor. O yüzden bu volatiliteyi göreceğiz. Bu jeopolitik gerginlikler de bunlara vuracak. Bir de bunların değerlemeleri yüksek aslında baktığında. Yani hep mükemmelliği fiyatlıyor piyasa. Ama bu memory, hafıza tarafında inanılmaz bir darboğaz var. Yani o yüzden bu temada mesela gidin bütün çip hisselerini alın demiyorum. Ama memory, hafıza tarafında bu DRAM ETF'i benim teknoloji tarafında en beğendiğim. 100 dolara da gider, onu da söyleyeyim.
0: Kaça?
1: 100.
0: 100, ne diyorsun?
1: İyi. Bugün gitmez ama biraz sabırlı olun.
0: Ama bak, sabırsız birileri var. Diyor ki izleyicimiz, QXO'yu sorabilirseniz çok sevinirim. Eşime aldım, başımın etini yiyor, ne zaman yükselecek diye.
1: Konut piyasası.
0: Acaba onun yerine pırlanta falan mı alsaydınız?
1: Bence QXO'nun büyük potansiyeli var.
0: Pırlantadan iyi diyorsun yani.
1: Ya şimdi bunu bayanlara anlatamazsın.
0: Ama belli ki bu işlerden hani, anlayan...
1: Pırlanta bekleyen birine sana hisse aldım dersen...
0: Ben
1: işler pek umduğunuz gibi gitmeyebilir.
0: Potansiyeline bağlı olarak yani. Şöyle biraz Tesla alsa mesela güzel olur yani.
1: Tamam yani bence de güzel olur. Ama burada aylarda sana girmeyelim. QXO güzel tercih ama. Konut piyasası, Trump emlakçı, Fannie Mae, QXO benim konut tarafında en beğendiklerim.
0: Peki o zaman ne var burada? Hynix. SK Hynix IPO'ya girmiş mi? Biraz önce bahsediyordum.
1: 11 Temmuz'da. Amerikan borsasına kote olunca işlem saatleri çok daha rahat, işlem esnekliği çok daha esnek olacaktır. Zaten bu DRAM'ı konuştuğumuzda Kore borsasında işlem yapma geziyet Türkiye saatiyle sabah 8'de bitiyor demiştik. İşte şimdi bunun ADR'ını çıkararak bu sorunu çözüyorlar. SK Hynix iyi şirket. Sadece iki konu var Samsung ve SK Hynix üzerinde. Güney Kore hükümeti bunlara yaklaşık 750 milyar dolar harcattı. Yatırım yapıyorlar.
0: Evet.
1: Burada yatırımcıların endişesi şu olur. Bu hafıza, memory, çip tarafında moda çabuk değişebiliyor. Diyorlar ki hani bunlar bu kadar kapasite arttırıyor. Acaba stoğu eritebilecekler mi aynı hızda? Bence bir sorun yaşamayacaklardır.
0: Peki, o zaman biraz mola verelim. Sizin sorularınızı sormaya devam edeceğim. İçeriği çok soranlar var. Türk borsasını onlardan da biraz konuşalım. Nasıl görüyorsun? Merak ediyorum. İşte şimdi NATO'yu falan da geride bıraktık. Bir güzel hikaye sanki varmış gibi orada falanlar filanlar. Peki, giderken de reklama Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Karen Young'ın Bloomberg International'a verdiği röportajdan bir bölümü paylaşacağım sizinle. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'ı dezavantajlı duruma düşürdü diyor. İran'ın boğaz üzerindeki gücünden vazgeçmemesi. Sonra da kısacık bir reklam, sonra dönüp geleceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Dün Başkan Trump ve Rutte arasındaki basın toplantısında İran ve ateşkes sorulduğunda bir soru soruyordum. Soru aslında Mart ayında gördüğümüz gibi kinetik savaşa geri dönüşle ilgiliydi. Bunun bir ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Saldırılara geri dönüldüğünü kesinlikle gördük. Peki bu tam ölçekli bir savaşa dönüş mü? Hayır, öyle olduğunu sanmıyorum. Başkan Trump'ın bunu tam ölçekli bir savaşa taşıma isteği ve kabiliyetinin bir sınırı var. Ama gördüğümüz gibi CENTCOM'un son iki gündür yaptığı misillemeler giderek artıyor, değil mi? Yani her seferinde İran üzerindeki baskı artıyor ve bunun İran'ı Başkan Trump'ın açıkça görmek istediği müzakere masasına geri getirip getirmeyeceği belirsiz. Ancak İranlıların kendi emelleri var ve bu emellerden biri de Boğaz'ın kontrolü ve bundan vazgeçmek istemiyor gibi görünüyorlar.
2: Evet, aynen. Yani bir sonraki soru bu olacaktı, değil mi? Enerji akışları Hürmüz Boğazı, İran Hürmüz Boğazı üzerindeki bu kozun farkına varmış gibi görünüyor. Belki daha önce de biliyorlardı ama artık Hürmüz Boğazı'nı gerçekten bir koz olarak kullanabiliyorlar. Sizce bu dünyanın bu bölgesindeki yeni gerçeklik mi olacak? Yani İran şimdilik veya bir süreliğine su yolunu kontrolü altına alacak ve bundan sonra işler böyle mi yürüyecek?
3: Kesinlikle olan şey bu. Bu bizim şu anki gerçeğimiz ve bu bir sorun. Boru hatlarının yönlendirilmesi söz konusu. Ancak bu durum Irak, Kuveyt, Bahreyn ve özellikle Katar gibi bazı körfez ülkelerini açıkça dezavantajlı duruma düşürüyor. İhracat için başka alternatif yok. Ve İran bunu biliyor ve bu koza sahip. Ve İran'ın bunu bir gişe gibi gelir elde etme yöntemi olarak mı istediği, yoksa sadece siyasi ve askeri güç ve açıkçası komşularını sindirme yeteneği olarak mı istediği belli değil. Ama bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri üzerinde de baskı oluşturuyor. Ve Başkan Trump'ın endişelendiği şey kesinlikle enerji fiyatları ama aynı zamanda küresel piyasalar üzerindeki etkisi. Başkanın kendi deyimiyle bir felaketten kıl payı kurtulduk. Peki İran bu kozu kullanmaya devam edecek mi? Birkaç ayda bir buna kurban mı gideceğiz? Bu bir ihtimal.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsetmişken, yani felaket kelimesini kullandınız ama sizce Amerika Birleşik Devletleri sonunda İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduğu gerçeğine boyun eğmek zorunda kalacak mı ve bölgedeki müttefikler de sizce nihayetinde bunun yeni gerçeklik, yeni norm olduğu gerçeğini kabullenmek zorunda mı kalacaklar?
3: Bence Körfez ülkeleri için zaten İran'a uyum sağlama dönemindeyiz. Bunu yapmanın farklı yolları var. Yatırım taahhütleri olsun veya sadece bilirsiniz diplomatik kanalların yeniden açılması ya da İran'ın enerji ticaretinden, meşru enerji ticaretinden kesinlikle kar etmesine izin vermek gibi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bundan pek memnun olmayacaktır ve İran'ın sadece enerji değil, her türlü ticaret üzerindeki kontrolünden kesinlikle rahatsız olacaktır. Yani bu diğer darboğazlar için bir emsal teşkil ediyor ki bu da kesinlikle ABD'nin liberal ve açık ticaret sistemlerini savunma ve güvence altına alma konumunu dünya çapında sarsıyor.
2: ve Kerin Körfez işbirliği ülkelerinin

0: kullandığı alternatif nakliye rotaları hakkında Suudi Arabistan için Kızıldeniz, Birleşik Arap Emirlikleri için Füceyre gibi kuzey limanlarına ağırlık verilmesi Hürmüz'den tamamen uzaklaşmada ne kadar başarılı olacaklar?
1: Daha önce Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm o hacimlerin tamamı için

gerçek bir ihracat alternatifi olmadan bırakıyor. Bahreyn aslında ham petrol ihraç etmiyor ama bu durum onları ticarette de dezavantajlı duruma düşürüyor.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Şimdi sizin sorularınıza devam ediyorum. Murat Genç sormuş. Rocket Lab şu anda yatırımcı için pahalı mı diyor. Mevcut finansallar ve Neutron beklentisiyle bugünden alım mantıklı mı, yoksa daha uygun bir giriş seviyesi beklenmeli mi? Tabii bu kadar detaylı yanıtım var mı bilmiyorum. Rocket Lab'i takip ediyor musun?
1: Ya Rocket Lab iyi şirket. Geçtiğimiz yıllarda da iyi performans gösterdi. Ama şu anda nakit yaratıyor mu? Bence biraz nakit yakıyor. Bir de SpaceX gibi bir rakibi var artık. O yüzden para bunların arasında dönüp dolaşabilir. Ben savunma temasında Lockheed Martin ekledim bu hafta. Şu anda 500 dolarlarda, bu benim öngörüm, bir 2-3 sene içerisinde 700 dolara kadar gider. Lockheed Martin'i açıkçası rakıyla bir önüne koyarım. Birebir aynı tema değil ama savunma temasında iyiler.
0: Can Akerman senin Nişantaşı'nda köpeğini gezdirirken görmüş.
1: Selamlar.
0: Bir kafede oturuyorlarmış, oradan selam söylüyorlar. Borsada işlem yapmak istemeyenlere, yatırımcı için ne önerir acaba Berk Bey diyor. Dolar zayıflayacak diyor ama gidişat 2026 ilk yarıda o şekilde olmadı. 2026 yıl sonuna kadar ne önerir?
1: Bence o zaman emtia temasına bakmakta fayda var. Yani şöyle düşünün. Mesela şimdi herkes şey diyor, altın savaş çıktı düştü falan diye. Hı hı. Şimdi aslında altın savaşı fiyatlamaz. Savaşın nasıl finanse edildiğini fiyatlar. Şu anda Amerika bu İran operasyonunda 2. Dünya Savaşı'ndan kullandığından daha fazla sayıda bomba kullandı. Ve Alexander Hamilton diyor ki bizim ulusal güvenlik için bir ülkenin iki şey yapması lazım. Birincisi sanayiyi içeri çekmesi lazım. Kritik ürünleri kendi üretmesi lazım. İkincisi savunma sanayinin, askeri kapasitesinin çok kuvvetli olması lazım. İşte bunları oluşturmak için hükümetin para basması lazım. Şu anda Amerika'da demografi yaşlandığı için sosyal haklar tarafında sabit giderler var. Aynı zamanda 40 trilyon dolar borcu olduğu için faiz giderleri var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda bu ne demek? Sadece Amerika değil, dünyadaki bütün ülkeler para basmaya devam etmek zorunda. Çünkü Avrupa Birliği de işte NATO şemsiyesinden çıkınca Amerika kendi savunma sistemini geliştiriyor. Dünyada şu anda teknolojik savaşlar, askeri savaşlar ve emtia savaşları var. Bütün ülkeler birbiriyle yarışıyor. Bunun için de korkunç derecede yatırım yapmak zorundalar. İşte bu yatırımı nasıl yapacaklar? Parayla. Yani para basmak zorunda.

0: durumdalar. Çünkü gelir gider dengesi anormal derecede bozulmuş durumda. Borç stoğu giderek artıyor. Bu ne demek? Aslında altın, gümüş, bakır yükselmiyor. Para arzı arttığı için alım gücünü kaybediyor. O yüzden de arzı sınırlı ve kritik olan metaller, mineraller burada öne çıkar. Buna dediğim gibi emtia yatırımları en baştan beri söylüyoruz. Sıkıcı yatırımlar. Hı hı. Yani öyle Intel gibi 3 ayda 5'e katlamayacak. Çok yükseldiğinde aynı gümüşte olduğu gibi CME devreye girecek. Oyunun kurallarını değiştirecek. Sert düzeltmeler göreceksiniz. Ama siz ben hisse senedine bulaşmak istemiyorum, gerçek varlığa yatırım yapmak istiyorum diyorsanız 70 ile 82 arasındaki o popülist politikalarda en iyi performans gösteren ürünler emtialar oldu. Alın bunları, spot olarak tutun. Zamanı geldiğinde sizleri çok mutlu eder.
1: Peki altın özelinde ne düşünüyorsun? Yani bu geri çekilme daha devam edebilir mi sence? Ya da bunlar alım için fırsat mıdır eğer emtia hikayesini öne çıkarıyorsak ve beğeniyorsak? Ne dersin?
0: Biz sen altın 2000 dolarda konuştuk biliyorsun. Sonra 5000-5500'e gitti.
1: O çok acayipti.
0: Hala da yükseleceğini bekliyorum. Trump dönemi sonuna kadar 10 bin dolara da gider altın. Gümüş de yükselir, bakır da yükselir. Nadir toprak elementleri de yükselir. Çünkü sizin çip şirketlerinin hepsinin birbirinin alternatifi var. Hı hı. İşte Nvidia'yı AMD ile, işte Micron'u Intel ile değiştirebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi daha iyi çip çıkarır, öbürünün teknolojisi geçer, birbirlerinin yerine geçerler. Ama hepsinin ortak kullandığı şey bakır, gümüş, nadir toprak elementleri. Bunlar olmazsa olmaz. Bunlar yoksa yapay zeka yok, robot yok, uzay teknolojisi yok, çip yok. O yüzden hisse senelerine bulaşmak istemiyorum diyorsanız çok iyi anlarım, saygı duyarım. Emtia tarafı iyi bir tercih olur.
1: Peki gelelim içeriye. Borsa İstanbul için ne düşünüyorsun? Birincisi. İkincisi, NATO zirvesini geride bıraktık biliyorsun. Oradan Türkiye için bir yeni bir hikaye görüyor musun? Nasıl bir hikaye görüyorsun? Bir de diğer yandan biliyorsun Borsa İstanbul'la ilgili bazı işte bu MSCI endeksleriyle ilgili uyarılar geliyor. Önce MSCI tarafından geldi, sonra S&P Dow Jones tarafından geldi. Bunların herhangi bir etkisi olabileceğini düşünür müsün? Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Sen başından beri söylediğim bir şeyde tamamen sadığım. Türkiye'nin muazzam hikayesi var. Amerika bizi müttefik olarak yanına almak istiyor. Biz çok değerli bir müttefik oluruz onlar için. Zaten bence stratejik olarak çok doğru adımlar atıyoruz. Bunların hepsini ekonomik olarak değerlendiriyorum. Türkiye benim öngörüm Avrasya'da ve Orta Doğu bölgesinde muazzam bir güç olacak. Etkinliği çok artacak. İran'ın karşısına dengeleyici bir kuvvet istiyorlar. Orta koridoru geliştirerek enerji hatlarını, emtia kaynaklarını bizim üstümüzden geçirecekler. Ticareti bizim üstümüzden geçirecekler. Bir cazibe merkezi olacağımızı öngörüyorum ben. Ara ara tabii ki düzeltmeler olur. İşte bu haberler, MSCI haberi. Daha önce içeride yaşanan bazı gelişmeler hava boşlukları yaratır. Zaten de maalesef doğrusal bir çizgide gitmeyiz hiçbir zaman. Hı hı. Her zaman düzeltme olur. Ama bu haftaki NATO zirvesi sana sene başından beri söylediğim her şeyi teyit etti. Amerikan Başkanı, dünyada herkese atar gider yapan Trump geldi, bizle ilgili açıklamalarını duyuyorsun. Bize ne kadar değer verdiğini, askeri gücümüze ne kadar değer verdiğini görüyorsun. O yüzden biz çok doğru tuşlara bastığımız görüşündeyim ben. Hikayemiz yeni yeni başlıyor. Arada düzeltme tabii ki olacak. Ama Türk borsasında ve Türkiye'de yatırım için büyük fırsat olacak. İşte herkes şu anda, anlıyorum tabii ki Avrupa'ya gitmek isteyen çok var. Ben de geçen hafta İngiltere'deydim. Ama siz şu anda eğer kariyerinize yeni başlıyorsanız benim öngörüm fırsatlar Avrupa'da, İngiltere'de falan değil, Türkiye'de.
1: Diyorsun. Vallahi güzel. Tabii hisseleri de soruyorlar Borsa İstanbul'da. Bütün hisseleri de yazmışsınız. Vallahi tebrik ediyorum yani. Enerjisa, Garanti, Türksel, Sahol, Enka, Kardemir. Bu hisseleri önermişsin sen. Doğru. Daha önce. Dolayısıyla o yüzden soruyorlar. Bak her şeyi not ediyorlar izleyicilerimiz. Bu düşüşlerde daha agresif eklemeli miyim? Yoksa biraz daha düşmesini beklemeli miyim diyor izleyicimiz.
0: Ya ben şöyle yaparım. Dibi hiçbir zaman bulamayız. Hı. Hani evet, teknik analiz burada size fayda sağlayabilir. Ama burada asıl önemli olan yeni bir hikayenin başındayken tema. Hı. İşte Çelebi demiştik, Reysaç demiştik, Türk Hava Yolları, Türksel, Sabancı Holding. Rusya-Ukrayna tarafının çözülmesiyle bence Enka İnşaat, bunlar oldukça iyi şirketler, iş modelleri de çok iyi, iyi de yönetildiklerini öngörüyorum ben. Çok basit bir şey söyleyeyim, Türk Hava Yolları.

0: bugün tüm varlıklarını satsa ederi 800 liralarda. Şu anda şirketin piyasa fiyatı 338 liralarda. 340 liralarda. Bir sene konuştuğumuzda bundan 1,5-2 ay önce 290'dı. Bence bu yükseliş ararı düzeltmelerle birlikte devam eder. Türk borsası çok iyi fırsat sağlar. Bunu enişteme de söyledim. Ona dedim ki 290 lirayken 290 lirayken dedim ki bak Türk Hava Yolları al. Dedi ki işte orada gepi var, şuraya gelecek, yok haberler şöyle, işte içerideki geçmer falan pişman. Sonra koptu gitti. Ne dedi biliyor musun? Oynuyorlar bunlar. Alttan alıyorlar, kafalarına göre yukarıdan satıyorlar.
1: Ama yani şu an enişten gibi hisseden birçok izleyicimiz evet. var diye düşünüyorum. Çünkü herkes yazmış. Daha önce söylediğin hisselerde olanlar. Mesela Sahol çok yazan var. Bir türlü orası hareket konsolide edemedi oluyor. Diye.
0: Doğru. Faiz indirimleriyle birlikte, bu enerji fiyatlarının gerilemesi, doların zayıflamasıyla birlikte. Ya buraya para akacak benim gördüğüm. Ortadoğu'dan çıkan para. Sadece borsaya değil, yatırım amacıyla da gelecek.
1: Hadi inşallah.
0: Sabancı Holding'i beğendiğim tarafı, bir banka tarafı var. Faiz inmesinden faydalanır. İki enerji tarafı var. Bir de gereksiz iş yapmayan yerlerini de sattılar. Hı. Bu dediğim gibi şu demek değil. Her şeyi gidin satın. Türk Hava Yolları, Sabancı tek bir hisseye yatırın demek değil. Bir sepet yapın. İşte o bazen biri yükselir, öbür gün yükselir. Ama sizin portföyünüzü havada tutar.
1: Peki, Murat Tatlıbaş yazmış. Diyor ki ABD hükümetinin yatırım yaptığı MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals potansiyelleri hakkında ne düşünür?
0: Lithium tarafında yokum açıkçası ama olur. Yani bende yok. MP Materials'ı çok beğeniyorum. Energy Fuels'un yanına koyuyorum. Bunların yanına bir de Hecla'yı ve Coeur Mining'i koymuştum. Bunlar Amerika'nın sanayi hamlesine ortak olmak istiyorsanız bunlarla kalbine yatırım yapabilirsiniz.
1: Biraz önce o sorduğu Uranium Royalty'miş izleyicimizin.
0: Uroy mu? Ha Uroy.
1: Evet evet. Uroy. Uroy, ben belki de yanlış söyledim. Nasıl bilmez, beni üzdü diyor. Biliyordum da anlayamadı hisseyi bence
0: tamam.
1: O yüzden.
0: Tamam selamlar. Ya Uroy olur. Ben enerji fiyozlu olduğum için gidip 70 tane uranyum temasına yatırım yapmıyorum.
1: Tabii yani.
0: Ama Kazatomprom da olur.
1: Kameko da olur. Soran var bu arada Kazatomprom'u.
0: Kazatomprom olur.
1: Hala beğeniyorsun yani
0: Beğeniyorum.
1: Orayı.
0: Bende yok ama olur. Peki. Siz riskinizi yönetin. Yani enerji fiyozla ilgili size anlık şey verebilirim. Ben de var işte sattım aldım falan diye. Ama Kazatomprom iyi şirket yani.
1: Ama aynı sektör, aynı temadan bahsediyoruz.
0: Enerji fiyozun bir avantajı mıknatıs tarafına da girdiler ve nadir toprak elementleri de var. Hatta yeni CEO'ları bakır madencisi kökenli. Yarın öbür gün bir de bakır işine giriyoruz derlerse bu roketler.
1: Hadi bakalım. Siri'ye devam mı?
0: Devam.
1: Devam. Bu kadar net.
0: Şey... Yılgör nerede ya?
1: Yılgör Bey neredesiniz? Yılgör Bey. Yazmamış Yılgör Bey ya da ben göremiyorum. Bu hafta izlemiyor bizi. O da Ferhat gibi
0: tüydü mü?
1: Tüydü
0: tatillerde
1: bence.
0: Mi?
1: Tatillerde herhalde bilmiyorum. Tamam,
0: Yılgör üzmesi kendine alacağız o BMW'yi ona.
1: Belki de aldı. Ve artık bizi izlemekten vazgeçti.
0: Ya. Ama gümüşü ya. Daha almamıştır.
1: Daha almamıştır.
0: Ama alacağız onu merak etmesin.
1: Yılgör Bey, sizin otomobil tamam.
0: Bir şey söyleyeceğim ama. Bak burada daha önemli bir konu var.
1: Nedir?
0: Yılgör şimdi gümüşten BMW'yi alacak konuma gelir. Ona bir tavsiye vereyim.
1: Ne?
0: Sakın giyip dört kapı almasın. Tek kapı onun için daha güzel çözer.
1: Bak Yılgör Bey izliyorsanız bilmiyorum, bu tüyolar çok önemli. Peki devam ediyorum o zaman. Bitcoin madencisi ve veri merkezi işi yapan Mara ve HIV hakkında Berk Bey ne düşünmektedir? Demiş Resul Can Kayar.
0: Ya ben bize. Şöyle bu blockchain temasına bir Bitcoin üstünden yatırım yapıyorum. İşte %2-3 var. Bir diğer taraftan da eğer öyle bir şeye bakacaksam Circle'a, Blue'a veya Coinbase'e bakarım. Hı. Onların üstünden giderim. Ama ekonomiyi dijitalleştirecek Amerika. Yani bu humanoid robotları, şey, yapay zeka ajanları, yapay zekanın kendisinin gelişmesi, yarın öbür gün bizim adımıza tatil programı, işte otel rezervasyonu yapması, uçak biletini alması, buzdolabının kendi kendine marketten sipariş vermesi, bizim belirlediğimiz kriterler çerçevesinde olacak. Hı hı. Bunu kağıt parayla yapamazlar. Blockchain'le dijital parayla yapacaklar. O yüzden tematik olarak bakıyorsanız, yani Bitcoin biraz var ama Block, Circle ve Coinbase'de olur. Daha iyi olur belki de.
1: Peki hala öyleyse Suat Akdoğan Applied Materials yorumu alabilir miyim diye sormuş.
0: Güzel şirket. Bende de bir dönem vardı ama şu dönem yok. Ama ilk düzeltmede almak isteyeceğim şirketlerden bir tanesi olur.
1: Evet, gümüş fiyatları gördü. En yüksek ons başına 125 doları bir daha ne zaman görür diyor Evren Yılmaz.
0: Ya ben diyorum yani biz geçen sene 50'de konuştuk biliyorsun 100'e gidecekti. Oradan sert düzeltme oldu evet. Bunu kaldıraçlı yapmayın. Ama ben 125 dolardan alanların bile mutlu olacağını öngörüyorum. Bunlar emtia yatırımı biraz maalesef bekleme yatırımı. Dünyada arz açığı var. Bu savunma sanayinin, çip teknolojisinin, nükleer santrallerinin gümüşe ihtiyacı var. Gümüşün bir muadili çıkmadığı sürece gümüşe biz buna bu kadar iyi iletken ve bu kadar dayanıklı bir metal bulduk demedikleri sürece gümüş fiyatları yükselir.
1: Peki. Orhan Osmanov Celsius Holding diyor.
0: Celsius valla bakıyordum ama şu anda yok.
1: Bence bir, siz bir gün önceden başlayın sorularınızı göndermeye bana. Ben onları belki gönderip çalışsın o. Gelsin öyle yapalım en azından. 5-6 tanesini ben sana seçeyim.
0: Tamam 5-6 ise seç öyle bakalım onun üstüne
1: de bakarsın zaten. Wells Fargo hisseleriyle ilgili görüşünü sorabilir misiniz Berk Bey'in diyor.
0: Bankacılık sektörünü beğeniyorum. XLF'i de beğeniyorum. KRI'yi de beğeniyorum. Wells Fargo'da olur. Büyük Amerikan şirketlerinden biri. Bölgesel bankalar ama bu dönemde daha iyi performans sergileyebilir. Çünkü Amerika'da bankacılık sistemi bizden biraz daha farklı. Yani büyük bankaların bu küçük eyaletlerde öyle yüzlerce şubesi yok bizimki gibi. Orada bölgesel bankalar daha etkin, kredi koşullarını daha iyi veriyorlar. Şimdi Fed de bu bankaların Fed'de tuttuğu altıl kapasiteyi aslında engellemek istiyor. Diyorlar ki siz bunları reel ekonomiye sokun, kredi verin. Özellikle bu ekonominin canlanmaya devam etmesi, hatta Fed'in faiz indirimlerinin gündeme gelmesi bölgesel bankaları uçurur. Wells Fargo'da olur ama.
1: Peki. Mehmet Halit Kolka diyor ki Siri ve DXY Z'i sormak istiyorum. Siri'yi konuştuk, devam dedi.
0: Spektrum teması, bu Spektrum'a milyarlarca dolar döküyor. Bütün bu uzay temasına yatırım yapacaklar. Aslında bunlar bir radyo frekans şirketi. Ama bunların bu spektrum kolunu satmayı planlıyorlar. Öyle eğer satarlarsa görüşmeler var. Böyle %10-15 falan gitmez. 4'e 5'e kaldılar. Siri iyi şirket. Yani iyi potansiyeli var. İyi şirket değil de çok iyi potansiyeli var. DXYZ'yi biz geçen sene aldık. 30'lardan 70'lerden sattık. Şimdi SpaceX için işin içinden çıktığı için hiç bakmıyorum.
1: Peki. Önemli. Ali Yardımcı Şevket Bey'e sen alıyorsun.
0: Buyursunlar. O.
1: Bilmeyenler için arkadaşımızın göbek adı Şevket.
0: 60'dan sonra ilk adım olacak.
1: 60'dan sonra ilk adım olacak. Çünkü belli bir yaşın üstünde kendisine Berk denmesinin garip kaçacağını düşünüyor niyeyse. O zamana kadar eskir senin adın.
0: Sallamazlar yani Berk'i 60'dan
1: öyle
0: sonra.
1: Öyle deme, sen bugün öyle düşünüyorsun. Bence o saatten sonra Berk yeni bir yaşta ismi olacak yani. Öyle çok koyulmuyor. O bir dönem meşhurdu ya. Berk, Mert bilmem
0: şimdi
1: şey falan.
0: Söyle 60'dan sonra mesela genç ismi ne olur?
1: Ne olur ne bileyim. Ben bilmiyorum ama yani benim çoluğum yok, çocuğum yok. Ben ne bileyim yani. Hani öyle olur ya çocukların arkadaşlarının isimlerinden falan. Pelin Su. Gerçi senin adın Su da. Okan Su olsan.
0: Okan Su. İlle bir su ekleyeceksin.
1: Ya ne bileyim öyle bir yere vardı ya sulu mulu.
0: Benim de yeğenim var, biraz bir sonra sorarım.
1: Tamam evet, bence iyi fikir. Uzay, kuantum, yazılım ve çip sektörlerindeki beğendiği ETF'leri sormak isterim diyor Ali Bey sana.
0: Ya Qubit vardı galiba ETF olarak ama ben orada IBM'e bir de Tesla'ya bakıyorum direkt
1: evet,
0: olarak.
1: Evet, IBM ve Tesla demiştin. Evet, Rocket Lab bir soru daha var burada.
0: Çok fanı var Rocket Lab'in anladım.
1: Evet, son artışlar sanki SpaceX yüzünden olmuş ve SpaceX piyasaya çıkınca da hype gitmiş gibi geliyor. Berk Bey'in öngörüsü nedir?
0: Evet, SpaceX gibi bir rakibi varken aslında ben de Rocket Lab'e çok bulaşmak istemem. Çünkü SpaceX biraz daha geniş bir tema. Yani bunlar diyor ki biz uzaya roket de yollayacağız ama aynı zamanda veri merkezini oraya kuracağız. Çiplerin ısıtması, soğutmasına gerek kalmayacak. Aynı zamanda enerjiyi direkt orada güneş panelleri koyacağız, direkt oradan alacağız. Bu bir anda olmayacak ama Elon Musk iyi yani zeki biri ve bu hedefin gerçekleştireceğini öngörüyorum. O yüzden Elon Musk'ın şirketini tercih ederdim.
1: Peki Hasan Özaslan, Berk Bey drone teması için herhangi bir hisseyi takip ediyor mu? Takip ettiği hisse var mı? Daha doğrusu soru böyle.
0: Ya drone, anti-drone temaları var. İşte bir neydi? UAM'ydi galiba. Bir de Redcat vardı geçen sene konuştuğumuz.
1: Redcat'ı hatırlıyorum evet.
0: Ama bu sene bakmıyorum açıkçası.
1: Peki benim hala süren var mı yönetmenim? Ben böyle daldım gidiyorum ama. Aa, bitmiş bile. Vallahi bitmiş. İzmir'den selamlar Murat Kalkan.
0: Selamlar.
1: NATO zirvesinden Türkiye için olumlu ekonomik sonuçlar getireceğini söylemişti. Hala geçerli mi? Evet, anlattı biraz önce. Hem de çok olumlu diyor. BIST 100 ne zaman vites arttırır diye sormuş. Son soru bu olsun.
0: Ya bence bu nokta atışı hani şu tarihte demek biraz fazlalık ama önü çok açık. Yani hikaye yeni başlıyor. Hele bu petrol fiyatlarının gerilemiş olması. Şimdi doların önümüzdeki hafta enflasyona bakalım. Yumuşarsa Türkiye'de yine çok olumlu etki eder. Bizim faiz indirimlerimizin de gündeme gelmesiyle zaten her şey kopup gider. Ama onu o zaman yakalayıp alamazsınız. İşte enişteme dönersiniz.
1: Ayza vallahi enişte. İsmi neydi eniştenin?
0: Saffet.
1: Saffet. Saffet Beyciğim, kusura bakmayın. Bu çocuk durmadan sizin dedikodunuzu yapıyor burada. Ben sizin adınıza üzülüyorum yani.
0: Ya bunu şu anlamda söylüyorum. Bu çok insani bir şey. Hani herkesin de başına gelebiliyor. Evet. Bak ben söylüyorum ve onun için kendi enişteme anlatamıyorum. İnsanların da şüpheli yaklaşması çok normal.
1: Evet, evet, evet.
0: Biraz yavaş yavaş alın. Sonra tema gerçekleşince hızlandığında da eklersiniz üstüne.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederiz.
1: Ağzına sağlık. Efendim burada bitiriyoruz soru cevap bölümünü. İnşallah haftaya ben yokum. Ama sen varsın. Artık Ferhat'la ikiniz burada karşılıklı konuşursunuz.
0: Birbirimizi mi çalışıyoruz? Sen de
1: bensiz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu böyle
1: hepsiz
0: şey...
1: mi gideceksiniz? Biraz da ben gideyim.
0: O Voltron gibi bir araya gelemiyoruz ama biz bir türlü.
1: Evet. Böyle daha heyecanlı oluyor bence. Üçümüz bir araya gelince Voltron'u oluşturuyoruz ve herkes çok mutlu oluyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Berk'cim. Sağ ol. Ağzına sağlık. Arkadaşlar şimdi bir kapanış rakamlarımıza bakalım. Çok hızlıca. Sonra yarın ne konuşacağız onu da göreceğiz. Evet, ABD hisse senetleri primleri seyrine devam ediyor. Dow Jones'da %0,20, S&P 500'de %0,75 ve Nasdaq tarafında da %1,27 kadar yukarı yönlü hareketler var. Biz de akşam seansında kayıptayız. %1,48'lik an itibariyle bir geri çekilme var. 17.020 seviyesinden geçiyor VIP30'da işlemler. Yarın haftanın son işlem günü. Neler var takvimde? Japonya'dan, Almanya'dan enflasyon verileri gelecek. Japonya'da üretici fiyat endeksini, Almanya'da tüketici fiyat endeksini alacağız. İçeride sanayi üretimi verilerine bakacağız. Otel doluluk oranı rakamlarına bakacağız. Tam sezon acaba ne kadar dolu? Küresel tarafta Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporu, Temmuz raporunu takip ediyor olacağız. Petrol fiyatlarının bu noktada olduğu bir yerde önemli olacak herhalde. Oradan çıkacak sonuçlarda. Yapı Kredi Hollanda Genel Müdürü Pınar Salcı, Hollanda iştirakinin 30. yıl dönümünde bankanın vizyonunu ve stratejilerini sevgili arkadaşım Burak Karagöz'e anlattı. Güzel bir röportaj. Bunu da tamamlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Pınar Hanım, öncelikle Yapı Kredi Hollanda'nın 30. yıl dönümü. Dolayısıyla neler söyleyeceksiniz?
3: Biz gerçekten çok gururluyuz. Çok sağlıklı bir büyümeyle buraya kadar geldik. Oldukça büyük, aynı zamanda hem Türkiye'deki müşterilerimizi hem Avrupa'daki müşterilerimizi destekleyen bir yapımız var. O yüzden de hem arkamızda aldığımız Koç Holding'den hem köklü banka olan Yapı Kredi'den destekle. Bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam etmeye niyetliyiz.
2: Hollanda bankacılık sektörü açısından çok rekabetçi bir pazar. Dolayısıyla nasıl bir yol haritası izliyorsunuz?
3: Biz bütün regülasyonları ve diğer taraftan aynı zamanda finansal piyasalardaki bütün volatiliteyi, dalgalanmaları çok çok yakından takip ediyoruz. Bütün günlük aktif ve pasif yapımızı bu politikalarla bağlantılı bir biçimde fiyatlandırarak ve diğer taraftan ürün ve hizmetlerimizi de buna adapte ederek idare ediyoruz. Gerçekten tabii ki merkez bankalarının aldığı kararlar bizim fonlama yapımız üzerinde, maliyetlerimiz üzerinde bazı etkiler yapıyor ama uzun vadeli genelde bir fonlama yapısı var Hollanda'daki bankalarla. Bununla o açıdan mücadele etmek bir miktar daha kolay diyebilirim.
2: Pınar Hanım, rakamları sormak istiyorum. İlk 6 ay nasıl geçti?
3: Güzel geçti. Avrupa piyasası için oldukça iyi büyümelerimiz var. Senenin başından beri yaklaşık bir %5 seviyesinde aktif büyüklüğünde bir artışımız oldu. Bizim bilanço toplamımız yaklaşık 4.4 milyar euro. Bunun 2.4 milyar eurosu kurumsal kredilerden oluşuyor. Yaklaşık bir 750 milyon euro seviyesinde de bir banka kredileri portföyümüz var. Oldukça sağlıklı bir yapısı var bankamızın. Hem sermaye yeterliliği açısından hem bilanço büyüklüğü ve takipteki kredilerin çok düşük olması sebebiyle oldukça sağlıklı bir yapımız var diyebilirim.
2: Yılın geri kalanı için hedefleriniz nasıl?
3: Bizim yani en önemli hedeflerimizden bir tanesi her daim bankamızı sürdürülebilir bir büyümeye ve sağlıklı sermaye yapısıyla devam ettirmeye yönelik genelde. Karlılık tabii ki çok önemli. Çünkü biz her sene karımızı sermayemizin üzerine ekleyerek büyümeye devam ediyoruz. Dolayısıyla da güçlü bir karlılık da elde etmeye çalışıyoruz. Bu senenin sonunda yaklaşık yine 70 milyon eurolara seviyelerine kadar gelebilecek bir karlılık hedefimiz de var.
2: Pınar Hanım, özellikle orada takibe düşen kredi oranları nasıl ve hangi sektörler ön plana çıkıyor?
3: Bizim takibe düşen kredimiz gerçekten çok düşük. Yaklaşık yani %0.5 seviyelerinde bir takipte kredi oranımız var. Biz tabii çok uzun senelerdir, 30 senedir bu kurumsal portföyün de içindeyiz. Öyle olduğu için müşterilerimizi çok yakından tanıyoruz. Bütün yatırımlarını çok yakın takip ediyoruz. Dış ticaretteki bütün aktivitelerini çok yakın izliyoruz. Küçük bir bankayız. Çok büyük bir banka değil aslında bankamız. Dolayısıyla da bütün kaynaklarımızı var olan müşterilerimize yöneltmek çok zorlu olmuyor, doğruyu söylemek gerekirse. O yüzden de çok sağlıklı bir kredi portföyümüz var diyebilirim.
2: Pınar Hanım, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımının sektöre etkisi nasıl oldu?
3: Bir miktar maliyetlere yansıdı, doğruyu söylemek gerekirse. Özellikle de mevduat toplama maliyetlerinde bir miktar artış piyasada görüldü. Ama tabii Hollanda bankacılık piyasası bir miktar Hollandalı ve global bankaların daha yoğun olarak rol aldığı bir piyasa. Bizim gibi daha küçük ve niş işler yapan bankalar ise bir miktar tabii doğal olarak fonlama yapısında, fonlama maliyetlerinde bundan etkileniyor. Ama Hollanda'da, genelde Avrupa'da mevduat vadeleri Türkiye ile karşılaştırmalı baktığınızda bir miktar daha uzun. Dolayısıyla da piyasada oluşan volatilite ya da bu tür faiz oranlarındaki iniş çıkışlar birebir hemen yansıyor diyemeyeceğim. Yani bir miktar daha sizin bunu kaldırabilmenize fırsat veriyor diyebilirim.
2: Türkiye tarafından bakacak olursak özellikle Türkiye'de uygulanan sıkılaşma politikası sizi etkiliyor mu? Etkiliyorsa da nasıl etkiliyor?
3: Yani her taraftaki aslında politikalar etkiliyor. Yani tabii ki Türkiye pazarıyla da çok yakın çalışıyoruz. Biz aynı zamanda hem dış ticaret tarafında hem Türkiye'den yurt dışına yatırım yapan kurumsal müşteriler tarafında oldukça aktifiz. Öyle olduğu için de tabii ki Türkiye'deki her türlü politika gelişmeleri, mali politika gelişmeleri, işte para politikaları gelişmeleri, hepsi tabii ki bizim de çok yakından takip ettiğimiz konular. Ama tabii Avrupa için de aynı şey geçerli. Ya da Amerika'da yayınlanan herhangi bir tarife değişimi konusu da aynı şekilde geçerli. Çok yakın izlemek lazım piyasaları ve ona göre de tabii bilançoda çok hızlı hareket edebilme kapasitesini de her zaman korumak lazım.
2: İhracatçılarımız orada neler yapıyorlar?
3: İhracatçılarımız çok başarılı. Yani bizim zaten Avrupa piyasası en belirgin ihracat pazarımız. Ben Türk firmalarının son derece dinamik ve uyumlu olduğuna inanıyorum. Özellikle bu tür konularda işte kara para yönergeleri, diğer taraftan yaptırımlar, finansal yaptırımlarla ilgili konular çok dikkatle izlenmesi gereken konular. Aynı zamanda çevre konuları biliyorsunuz artık çok gündemde konular. Bunları da çok yakın takip etmesi gerekiyor firmaların. Çok uyumlu davrandıklarını ve bu şekilde de yollarına devam edebileceklerine inanıyorum. Biz çok aktif bir biçimde çalışıyoruz onlarla, bu şekilde de devam ederiz.
2: Pınar Hanım, son olarak da Yapı Kredi Hollanda olarak uzun vadede neler planlıyorsunuz?
3: Önümüzdeki döneme oldukça hazırlıklıyız biz. Çok ciddi bir altyapı değişikliği, teknolojik yatırımlarla desteklenmiş dijital dönüşümü de oldukça içine alan bir dönüşüm programının içerisindeyiz. Sonlarına doğru da gelmek üzereyiz. Hem müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerde hem de altyapıda özellikle dijital bankacılık, anında hesap açabilme fırsatları vesaire gibi konularda yeni ürünlerle piyasaya çıkıyoruz. Zaten biliyorsunuz arkamızda Yapı Kredi gibi son derece dijital bankacılıkta başarılı bir banka var. Ondan tabii ki doğal olarak faydalanıyoruz. Bizim önümüzdeki dönem yine Türkiye ve Hollanda arasında, Türkiye ve Avrupa pazarları arasında ya da yine Türk müşterilerimizin, yabancı müşterilerimizin herhangi bir coğrafyada yapacağı yatırımları desteklemek üzere sermayemizi güçlendirerek gideceğimiz bir dönem olur.
2: Pınar Hanım, buna bağlı olarak şunu da sormak istiyorum. Özellikle Türkiye'de fintechlere son dönemde çok önem veriliyor. Ve yapay zekanın bu işin içine ne kadar girdiğini görüyoruz. Orada durum nasıl?
3: Biz de üzerinde çalışıyoruz. Yani Avrupa piyasasında da tabii biraz önce bahsettiğim gibi çok büyük bankalar da var. Ve bu bankalar gerçekten özellikle yapay zeka tarafında çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Artık tabii agentic AI tarafında vesaire son derece girişimci ve yenilikçi yaklaşımlar da var. Biz Yapı Kredi Hollanda olarak da aynı şekilde yapay zeka uygulamalarını öncelikle operasyonel süreçlerimiz tarafında başlattık. Daha sonra müşteri yüzüne de inşallah yansıtacağız.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.